0: Çok da iyi pişmemiş şefim. Bir tık daha pişseymiş güzel olurmuş açıkçası.
1: Puanın gelsin.
0: Bu yemeğe puanım benim de olabilir bu. Vallahi ben kendi yemeğim gibi geldi bana ama buna 5 vermek istiyorum.

0: açalım.
1: Bu çok tuzsuz. Aşırı tuzsuz hatta. Kemal'in de tuzsuzdu. Kayış gibi. Bu benim yemeğim değil şefim.
0: Kimin olabilir?
1: Bana Kemal gibi geldi ama.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım 0.

0: facciamo. O biraz daha yapışmış gibi geldi. Patlıcan da güzel olmuş. Ben Nana Lava'yı izlemiştim yaparken zaten. Limon da döktü, bayağı döktü hatta. Bence %100 bu Nalan abla. Hatta eminim şefim.
1: Puan gelsin.
0: Sıfır.
1: Sıfır.
0: Evet.

Açalım. Büyük açalım. Evet Serdar. Bunda da çok tuzsuz geldi yine. Pişme sorunu var.

0: hatta yani %80 eminim diyebilirim.
1: Puanın gelsin.
0: 0.
1: 0.
0: Evet.
1: Peki çıkartalım gözlüğümüzü.
0: Hadi bakalım. Bismillah. Şefim bu uyku gözlüğü gibi gerçekten. Evet, moraller bozuk. Pınar seviniyor.
2: Hadi bakalım.
1: Bakalım. Bak bakalım. Yerine geç ilk önce.
0: Oo, çok iyi yakalamışım.
3: Olimpiyat ambleminde benim kadar sıfırı yan yana göremezsin. O kadar sıfır.
4: Sarımsakları sonradan attın tabii, o yüzden.
0: Ama unuttum ben şefim. Taktik ben falan yapmadım.
4: Ben de unuttum ama seninkiler çok geliyor ağza.
0: Yetiştiremedim. Şef dedi.
4: Taktik o, taktik.
0: 5 dakikanız kaldı dedi. 6 dakikanız kaldı dedi. Ben
3: öyle
0: de mecbur attım.
4: Ama ben de öyle attım. Benimkinden senin kadar gelmiyor.
0: Ben seni gördüm abla. Sonra sen alta çektin ya tepsiyi.
2: Son 30 saniyede en son yapan benim yemeğim.
3: Adımız çıkmış tutsuza.
4: En önce ben attım fırına.
1: Nasıl?
2: Adımı... Yapışık dediğiniz yemek Nalan Hanım'ında.
4: En önce de ben fırına attım.
0: Hayda.
1: Buyur Kemal.
3: Adımız çıkmış tuzsuza. Tuzsuzu gören basıyor sıfırı.
0: Ama olimpiyat, taktik yaptınız.
2: Ama taktik yaptınız
3: Kemal. Bir dakika
2: Kemal,
3: olimpiyat ambleminde bu kadar sıfırı yan yana gelen var mı acaba?
2: Ama
3: vallahi siz sizi öğretmen olsaymışsınız var ya, acırmışım sizin öğrencilerinize. Vallahi
4: genelde hepsi acırmışım. Tuzsuz aslında.
3: Seninkisi çok tuzlu sanki. Yedin kendini, işte, hep... kendini tanıyamadın ya.
0: Benim fena değildi şefim.
3: Buruna balıya bizim aldığımız çıkmış be hocam. Ne yapacağız?
2: En lezzetli.
1: Adam sana bastı sıfırı, evet. Sen ona bir vermiştin.
3: İki verdim ben ona.
1: İki mi vermiştin? İki
0: verdim. Borcum olsun şefim, vereceğim.
3: Kendi evladından dayak yemiş
0: gibi oldum hocam. İki puan borcum var.
3: İki verdik, adam bize sıfır verdi ya.
4: Evet.
3: Olsun ama ben borcum var. Olsun ama ben onun yanına bir koyup onu on yapmasını da bilirim.
4: Serdar taktik yaptı. Yemeğine sarımsakları doldurdu. Tabii ki yemeğini buldu. Fakat yarın bu gözler üstünde olacak. Asla onu ayırtmayacağım gözlerim üstünden.
0: Yarın Nalan'ın gözü benim üstünde olacak. Ama ben yine taktik değiştireceğim. Yine onu ters köşe yapacağım.
1: Hazır mısınız?
3: Hazırız hocam.
1: Bakalım kim ne yapmış. İlk Kemal, seninle başlayacağım.
3: Başla bakalım hocam. Hayırlısı olsun bakalım. Bismillah.
1: Evet Kemal.
3: Bununla kadar yediğin en güzel lahmacun yiyeceksin şimdi hocam. Gör bak.
1: Hamur beyaz pişmemiş.
3: Azıcık olabilir yani. Hepten kömür gibi olmasından iyidir.

0: Malzemeyi güzel doğradım ama.
1: Limon neden sıkmadın bunu?
0: Sıktım hocam limon.
1: Ne tuz var ne limon var.
0: Ya, tuz meselesini konuştuk zaten de limonu da sıktım hocam ona ben de. Hepten de şey gibi olmaz ki. Nar gibi ekşi olmaz ki bu ya.
1: Bu biraz lahmacun değil de. Böyle bol kıymalı Adana kebabı gibi olmuş.
0: Ya biz Trakyalılar biraz etçil olduğumuzda dağlı cinsi meneti gördüm karıştırayım kendimi ne yapacağım. Deve lokması gibi yutma alıştığımızdan löbür löbür koyuyoruz öyle bütün bütün. Su veren hocama tıkandı. Nüfustan düşmeyelim hocayı.
1: Evet ikinci tatlımda limonu aldım.
0: Peynir elbası gibi hocam ayıp ettim ben.
1: Bu hamur kuşu demiş.
0: Onu bir iki dakika geç aldık ya ondan. Şey erken koysadık bir iki dakika geç kaldık orada. Orada tabii üçü de bana oynadıkları için 3-1 yaptık kaybettik sayıları yani. Orada bir iki dakika geciktik. Yoksa...
1: Beni nasıl susturacağız ya?
0: Benim imkanı yok hocam. Bütün stüdyoyuz hepiniz ben tek. Her birine de ayrı cevap veririm yani. Öyle bir cevap mi? Bir diğerine benzerse gel bana istediğini söyle.
1: O zaman sana puanı.
0: 0. Bir 0 daha alırsam var ya direkt koşacağım asfalta uzun ya araba kurtulayım bari.
1: Sana puanım.
0: Eşin düşeceğim burun üstü söyle hocam.
1: 2.
0: Yeter Allah razı olsun. Gene hepten 0 vermedin yani. Vicdanlı adammışsın.
1: Yok canım bizde neyse o. Adiliz. Gelelim. İkinci tadımda. Nalan. Kızarıklık anlamında şu ana kadar en kızarmış, en güzel gözüken. Bu tabii tadı ne der bilemem.

0: lahmacunun, özellikle Antep lahmacunun bol sarımsaklı ve ince, çıtır çıtır olması lazım. İnce, güzel, keyifli. Hamur biraz sert. Sana puanım 4.
1: Teşekkür ederim şef.
0: Gelelim Pınar'a. Hamur altta un var. Niye bu unları ne yapacağız?
2: Yiyeceğiz şef.
0: Evde böyle mi yapıyorsunuz lahmacunu?
2: Tepside yapınca un koyuyorum, evet.
0: Un koyuyorsun. Ben un koymamıştım, ben yağlı kağıt koymuştum.
2: Tepsiye, evet şefim, orada bir gözümden kaçmış ayrıntı vardı.
3: Benimle uğraşır ki oldu.
2: Tadına bakın şefim siz.
0: Tadına bakacağım. Hamur çiğ. Beyaz. Pişmemiş.

0: Keşke hamur pişseydi ya.
1: İçini çok güzel yaptığıma eminim çünkü.
2: Tabii, malzemeyi ben kestim zaten. İçini sen mi yaptın?
1: Ben yaptım.
0: İnanılmaz güzel. Vallahi. Tam bir lahmacun harcı.
1: Evet.
0: Tadı, tuzu, limonu yerinde. Lahmacunun özelliği neydi?
1: Hamurunun çıtır çıtır olması.
0: Hamurunun çıtır çıtır olması lazımdı. Değil mi?
1: İşte orada da bir kendi taktiğimi uygulayayım dedim ama battım.
0: O taktik size işliyor da bana işlemiyor.
2: Beni kandırırsın ama orayı kandıramazsın işte.
1: Gerçekten gözümden kaçtı yağlı kağıt koydunuz.
0: Hamur çiğ pişmemiş yani.
1: Biraz kenarında pişmiş var şefim.
0: Kenarı, biz lahmacun değerlendirirken efendim kenarı pişmiş, ortası çiğ diye değerlendirip genele
2: bakıyoruz. Benim de kenarım pişmiş ama ortam çiğ.
0: Sana puanım. 2.
2: Geldik mi kafa kafaya?
0: Gelelim Serdar'a.
3: Afiyet olsun şefim.
0: Ben lahmacun istedim. İçi dolu dolu bir Adana dürüm istemedim. Hani Adana ile Antep birbirine yakın. Evet.
3: Elim doğru. Biraz boldur hocam. Kusura bakmayın.
0: Keşke Adana dürüm isteseydim de şöyle dolu dolu yeseydim.

0: muhteşem bir Adana kebabı. Adana'da bile bu kadar güzel, bol, içi harcı dolu Adana kebap yemedim. Acısı da olsa inanılmaz güzel bir dürüm. Ama ben bugün sizden lahmacun istedim. Hamurçi. Yani
1: geç kaldım şimdi.
0: Pınar ve Kemal'e göre bir tık pişmiş. Ama ben ince çıtır çıtır bir buradaki gibi, Nalan'ınki gibi ince, içi harcı güzel, çıtır çıtır bir lahmacun bekliyordum.
1: 2 dakika daha olsaydı.
0: Bir Adana dürüm yedik maalesef.
1: 2 dakika daha olsaydı hocam.
0: Ben lahmacun beklerdim senden. Sana puanım. 2.
1: Bu da güzel.
2: Geldi şimdi herkes kafa kafaya bakayım.
0: Ama yerim ben bunu. Yani dürüm afiyet olarak olsun. Yerim.
1: Afiyet olsun şefim.
2: Dürüm efsane olsa lezzetli. Yenir yani. Dürüm böyle olsa yenir.
3: Süreyi evet. Kullanamadım şefim. Süreyi biraz daha iyi kullansaydım.
0: Bir de seni çıtır o kadar sessiz olacak. Bıraktık.
2: Ya hocam bütün yani... ilgi ben taşıyorum zaten. İkisi benim üstümde geziyor. Yediler beni orada görmez misin? Biri nazar atar oradan karşılıklı hadunket atar gibi. Nazar atar hep bize. Baksana hocam önlük gelinmiş nazardan bak.
0: Kemal bu ne bu?
2: Hadunket.
0: Nazar... Bu ne bu?
2: Hadunket atıyorlar hocam.
4: Hiç de nazarım ya... tutmaz.
2: Tutmaz bak önlüğüne bak delinmiş.
4: Renkli gözlü değilim. Renkli gözlerin nazarı tutar.
2: Bak bu hocam önlük delinmiş. Sapa sağlam aldım.
4: Bence nasıl Pınar'ın nazarı.
2: Nazar diyeyim sana bir baksana nasıl.
5: Benim nazarım mı? Size değse
0: peki,
5: değse de.
0: Bugün
5: demiyorum Kemal Bey.
0: Haftanın ilk günü. İlk gününde toplam almış olduğunuz puanları söylüyorum.
1: Tamam şefim.
2: Olsun sanırım İstanbul simidi aldık biz.
0: Kemal seninle başlamak istiyorum.
2: Ben izledim. Geç bu hocam. Gelen 0 giden 0. Bir sen verdin Allah razı olsun. 2 verdin de ortalamaya girdik
4: yani. Ya? Ben de verdim.
0: Hayır.
2: Pardon özür dilerim abla.
0: Kemal ilk günün sonunda toplam almış olduğum puan 5.
2: 5.
0: 5.
1: 5.
0: Evet. Pınar ilk günün totalinde almış olduğum puan 9. Nalan haftanın ilk günü toplam almış olduğum puan 10. Ve Serdar.
1: Evet. Şey.
0: Toplamda almış olduğum puan 15.
1: 15.
0: Evet.
3: Ben ilk günden liderliği aldım. Lider olarak devam edeceğim.
4: Serdar bugünün ilk günün şansına lider oldu. Taktik uyguladı ama yarın öyle olmayacak.

Geçmişten gelen efsanelerle denizleri kıskandıran tanrıçalar gibidir adalar. Yanağında bir tutam saç, gözlerin yararak, nefesi rüzgar gibi. Bir ılık, bir soğuk. Gökyüzü yere indi. İşte Ahta Arkilisesi hikayemiz başlıyor. Güneş az önce gölün üzerinde doğdu. Önce kocaman koyu kırmızı bir top oldu, sonra yavaş yavaş yükseldi. Hayatımızın belki de en gizemli, en unutulmaz gününü artık yaşamaya hazırız. Ah Damar Adası.

0: Şimdi Özgür, senin de benim de çok sevdiğimiz o coğrafyacı Amasyalı Strabon gibi konuşursam şöyle bir şeyler söyleyebilirim burası hakkında. Van'ın Gevaş ilçesine gelen bir yolcu, oradan inci kefalleriyle dolu Van Gölü'ne açılıp 4 kilometre yol alırsa karşısında Ahtamar Adası'nı bulur.
1: Çok güzel.
0: Buna Ahtamar da denilir. Burada milattan sonra 10. yüzyılın başlarında yapılmış bir manastır vardır. Aslında bu manastır bir saray kompleksi olarak başlatılmış ama sonradan manastıra dönüştürülmüştür. Bunu Vaspurgan kralı, ki Ermeni bir beyliğin kralıdır, 1. Gagik yaptırmıştır. Şimdi bu manastır üzerine ya da bu yapı üzerine pek çok da aslında hikaye ya da efsane vardır.
1: Aslında efsaneler böyle güzel yapıların daha çok tanınmasına, dilden dile anonim bir şekilde sürüp gitmesine ve tanınmasına neden olur. Buranın da kavuşamama üzerine bir aşk hikayesi vardır. Aslında bu çeşit hikayeler genellikle kavuşamama aşk üzerine yapılmıştır. Tamara adında çok güzel bir kız var. Ve bir rahibin kızı bu. Çok güzel bir adada yaşıyorlar. Karşı kıyıda yaşayan da çok yakışıklı bir delikanlı var. Aralarında bir aşk ilişkisi var ama kavuşamıyorlar. Bazı gecelerde Tamara çıkıyor, feneriyle birlikte böyle karşı kıyıya mesaj gönderiyor. Bunu gören genç o söylediğiniz 4 kilometreyi kulaçlarla yüzüyor ve akşamında Tamara ile buluşuyor. Çok hoş vakit geçiriyorlar, bir aşk yaşıyor.
0: Sonra geri dön.
1: Leons ile Leandra hikayesinde de böyledir aslında. Evet. O Çanakkale Boğazı'nda karşılıklı gelirler. Buna mütakip kilisenin papazı, yani kral, yani hükümdar, yani sizin dediğiniz gibi beylik, bunu fark ediyor. Bir gün yağmurlu, fırtınalı, rüzgarlı bir havada feneri çıkartıyor. Hı hı. Fakat delikanlı şüpheleniyor. Allah Allah, böyle bir havada Tamara'nın beni çağırmaması gerekir diyor. Ama serde yiğitlik var ve aşkı için kendini sulara atıyor. Bir müddet o fırtınalı havada yüzdükten sonra yoruluyor ve en sonunda takati tükeniyor.
0: Rahip fenerin yerini değiştiriyormuş çünkü.
1: Evet, sürekli yerini değiştiriyormuş. O fırtınalı havada dalgalarla, rüzgarlarla boğuşurken bir yerde nefesi tükeniyor ve aşkı uğruna boğuluyor. Boğulurken de şöyle haykırıyor. Ah Tamara diyor. İşte o efsaneden sonra bu güzel yerin adı Ahtamar Kilisesi oluyor.
0: Ahtamar Adası da denilebilir.
1: Ahtamar Adası da denilebilir.
0: Ama tabii bu bir efsane. Yani isim %100 buradan geliyor diye bir şey
1: bana
0: yok.
1: Bana hissettirdiği bu.
0: Doğru. Tabii.
1: Büyüklere yani masallar.
0: O efsaneleri de tabii ki kale almak lazım. En son bir şey daha söyleyeyim. Efsane mi yoksa gerçek mi, orayı tam kararlaştıramıyoruz ama İsa'nın haçının gerçek bir parçasının da burada olduğu ve bu manastırında onun için yaptırıldığı gibi de bir düşünce var.
1: Evet.
0: Ama bu efsane ya da değil, onu bilemiyoruz.
1: Zaten cephesindeki plastik sanatlardan aslında o kilisenin veya adanın da hikayesini
0: resimlerden,
1: öğrenmiş
0: olacağız. Resimlerden, rölyeflerden
1: oralarda
0: bakacağız.
1: Sizlerin engin bilgisinden de faydalanacağız.
0: Evet, mutlaka.

0: Hocam yapı etkileyici.
1: Nihayet önündeyiz.
0: Evet. Batı cephesi deniliyor.
1: Evet.
0: Cephenin dışında büyük bir hareket var, bir
1: hareket
0: hikaye var değil mi?
1: Fakat bu sağır alan sonradan eklenmiş zaten. Orijinalinde burası yok.
0: Öyle mi?
1: Evet, bu giriş sonradan eklenmiş.
0: Bunun dışında eklenen yerler var mı?
1: Evet var. Onu da kilisenin etrafını dönerken hepsini teker teker anlatacağız.
0: Sizden bunu dinlemek büyük bir keyif olacak benim
1: evet,
0: için.
1: Şimdi ilk önce aklıma gelen şey şu, zaten gerekli bir bilgi olmalı herhalde. Daha önce söylediğimiz gibi Ermeni kralı, Vasprogan kralı, 1. Gagik tarafından yaptırılıyor. Mimarını biliyorsun.
0: Keşiş Manuel.
1: Manuel ile yaptırılıyor.
0: Evet.
1: Ve 915 ile 921 tarihleri arasında inşa ediliyor burası.
0: Orta çağ desek doğru olur mu?
1: Tabii tabii, orta çağ, erken bir orta çağ. Fakat biraz önce işte konuştuğumuz gibi bu bölümler yok o
0: evet.
1: sırada. Mesela 13. yüzyıla kadar eklemeler yapılıyor.
0: Bunlar herhalde ihtiyaç doğrultusunda oluyor değil mi?
1: Yani ya ihtiyaç doğrultusunda ya da işte
0: nüfus fazlalaşıyor. Gereklilik artıyor.
1: Bir de hani şey yapan, buraya bir yardımda bulunmak isteyen evet. ya da burayı güzelleştirmek isteyen birileri burayı yaptırmış olabilir. Onları zaten daha sonra anlatacağız.
0: Aslında bu bir hani dinin simgesi olduğu için biraz da güç göstergesi gibi değil mi etrafa,
1: özellikle,
0: coğrafyaya?

0: Üzerindeki zaten rölyefler, resimler sırf o gücü ve koruyuculuğu bize anlatacak. Yani,
1: pagan kültürü herhalde.
0: Erken bir Hristiyanlık var tabii. Yani Ermeniler bu dönemde Hristiyanlığa geçişte elbette bu kiliseyi onun için yaptılar.
1: Evet.
0: Bir Hristiyan kilisesi olarak yaptılar. Ama üzerindeki rölyefler gerçekten ilginç. Senin dediğin gibi sadece Hristiyanlığı anlatan rölyefler değil bunlar. Hı hı. Kendilerine miras gelen işte o Pagan'dan ya da Asur'dan,
1: Mezopotamya'dan,
0: Urartu'dan etkiler de burada var. Orada zaten resimlerde teker teker bunları göreceğiz.
1: Hiçbir şey tesadüf değil diyorsunuz yani. Geçmişin izlerini buraya
0: elbette
1: nakşetmişler.
0: Yani, Ermenilerin bir Hristiyanlığa geçiş felsefesini yansıtan, onun altyapısını yansıtan resimler var burada.
1: Hala günümüze kadar gelip etkileyebiliyor deriz.
0: Evet.
1: Batı dedik. Güneye doğru geçelim
0: mi? Güneye doğru geçelim.

0: Güney cephesi.
1: Burası en hareketli cephe olarak.
0: Gerçekten öyle.
1: Evet.
0: En iyi görünen yer.
1: Evet. Şimdi bir sonradan eklenen, yine sizin söylediğiniz gibi bir
0: Çan Kulesi var. Öyle çok mi? Yeni yani, evet. Evet. Yani bu 10. yüzyılsa 800 yıl sonra eklenmiş.
1: Vay be.
0: Üstünde bir tane de güneş saati var, görüyor musun?
1: Evet, görüyorum. Şimdi yapının bu yüzeyi çok hareketli, rölyeflerle hareketlenmiş.
0: Evet.
1: Bunu bölümlere ayırmış. Buradan edindiğimiz kaynaklar öyle. Bir kubbedeki figürler
0: en
1: var.
0: En uçta kubbeyi dolaşan
1: tamamı hayvan figürleri.
0: Evet, hayvan figürleri var.
1: Hemen alta geçiyoruz. İkinci bölümde ise günlük hayattan tasvirler var orada da, insan ilişkileri ve tasvirler.
0: Ona bir şey söyleyeyim mi?
1: Buyurun.
0: Mesela bak, çok hemen görülen asma yaprakları, insanlar, yani sıradan insanlar.
1: Üzüm salkımları,
0: hayvanlar. Mesela Stefan Mnatsakanyan diye bir şey var, tarihçi var.
1: Ermeni bir tarihçi var.
0: Şöyle yorumluyor onları, diyor ki bunlar günlük hayattan alınmıştır. Aslında o asma yaprakları ve işte üzümler filan krallığın refahını gösterir.
1: Evet, ekonomik
0: evet. Seviyesi. Sonra oradaki işte kralla adanmış bir takım figürler var. Onlar işte o kral sayesinde bunların olduğunu ve altta da
1: kutsal kabul edilen hayvanlar.
0: Hayvanlar değil. Altta da o
1: hikaye bölümü mü?
0: Şeyler var ya, portreler var ya.
1: Evet.
0: Onlar da işte oranın beyleri.
1: Evet.
0: Yani bunların üçü bir devlet gücünü temsil ediyor. Böyle bir yorumu var yani. Evet, evet, sonra sen devam et.
1: Sonra üçüncü bölümde kutsal kabul edilen hayvanlar var. Kartal, tavus kuşu.
0: Evet,
1: aynı zamanda onların mitolojide de karşılıkları var.
0: Evet.
1: Onun altında da işte biraz önce sizin de söylediğiniz gibi kabartmalar ve o kabartmaların hepsinde hikayeler mevcut.
0: Hikayeler var. Mesela şuradan başlarsak, sol tarafından duvarın,
1: evet.
0: Tevrat'tan, hatta sadece Tevrat'ta değil, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da da aynı anlamda yer alan hikayeler
1: var
0: evet. Burada.
1: Evet. Mesela Yunus peygamberin denize atılması ve bir balık tarafından yutulması var orada.
0: Onu anlatalım mı? Enteresan bir hikaye o.
1: Anlatalım.
0: Şimdi Yunus'a henüz daha peygamber değil, hı hı, Tanrı tarafından bir emir geliyor. Hı hı. Nineve'ye gidecek ve onun kralına bir öğüt vermesi lazım. Hı hı. Çünkü Tanrı Ninevalılara kızıyor. Fakat Yunus tabii Tanrı'nın emrini aldıktan itibaren peygamber oluyor. Hı hı. Yunus peygamber böyle bir şey yapmak istemiyor. Ve bir gemiye biniyor, denize açılıyor, kaçıyor. Kaçarken Tanrı buna sinirleniyor elbette.
1: Güzel,
0: yani görevini yerine getirmedi diye. Müthiş bir fırtına çıkıyor. Fırtına sırasında gemide olanlar diyorlar ki aramızda bir günahkar var.
1: Onun yüzünden fırtına.
0: Onun yüzünden. Sonra buna karar veriyorlar ki Yunus peygamber suçlu.
1: Evet.
0: Onu denize atıyorlar.
1: O sırada da peygamber olduğu için bir mucize gerçekleşmesi gerekiyor herhalde.
0: İlk önce en altta gördüğümüz o ejderhaya benzeyen
1: balık.
0: Evet. Ki bunu bazı yazarlar Van Gölü canavarına da benzetmişlerdir. Balık Yunus peygamberi yutuyor. Sonra onun midesinde Yunus peygamber af diliyor Tanrı'dan.
1: Evet.
0: Tanrı da onu affettikten sonra balık onu asma kabaklarının üstüne çıplak bir figür olarak görüyoruz sağ tarafında hikayenin.
1: Evet, evet.
0: Bırakıyor. Ya böyle devam eden bir hikaye.
1: Harika. Hemen şurada benim açımda da görebildiğiniz gibi Meryem Ana kucağında Mesih İsa var.
0: Evet.
1: Ve hemen onun yanında da iki tane kartal var. Kartal o dönemde gücün simgesi, biliyorsunuz. Onlar da gagalarıyla su içiyor.
0: Doğru, gücün simgesi, ama mesela Hristiyan mitolojisine göre o iki karşılıklı su içen kuş
1: kartal.
0: Güvercin ve tavus kuşu olması lazım. O semboller olması lazım. Burada dediğin gibi işte krallığın gücünü belirtmek için o simgeyi şeye çevirmiş, iki kartala çevirmiş.
1: Evet. Bu tarafına geçtiğimizde, yine Saat Kulesi'nin sağ tarafına doğru geçtiğimizde de
0: başka bir hikaye var.
1: Evet.
0: Orada.
1: Davut peygamberle Goliat'ın amansız bir mücadelesi var, evet, orada.
0: Ve başka hikayeler de var. Şimdi bu tarafa doğru geçtiğimiz zaman görüyoruz onları. Evet. Belki bunlardan da anlatarak başlamak lazım. Biraz yaklaşmamız iyi olabilir herhalde.
1: Evet.

güneydeki cephedeki hareketliliği anlatırken Güneydoğu tarafında da o hareketlilik devam ediyor. Burada sağ tarafta tam karşımızda İsrailoğullarının gelecekteki hükümdarı olan Davut peygamber karşımıza çıkıyor ve onun Goliat'la olan bir düellosu mevcut. O düellonun sonunda Goliat'ın zaten kafasını kesiyor. Bu bazı tasvirlerde de karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de karşılığı var. Milattan önce 11. yüzyıla tarihleniyor. Hareketlilik devam ediyor. Buradan doğu yönüne geçiyoruz. Ayrıca arka tarafına geçiyoruz. Ayrıca hani bu güneydeki hareketlilikten söz etmişken bu güneydeki şapeli de unutmamak gerekiyor. Şapelin içerisinde şu anda hiçbir şey yok. Evet. Daha sonra zaten geleceğiz. O zaman şimdi doğu cepheye doğru hareketlenelim.

0: bir şey itiraf edeyim mi? Yapı bir ressamın tablosu gibi.
1: Benim aslında ilgimi çeken bu kadar şey, tamam doğru söylüyorsun da şu yukarıdaki bant oldu.
0: Diğer cephelerde yoktu öyle bir bant herhalde galiba.
1: Ya öyle bir şey var burada şimdi, bir kompozisyon var. Hı hı. O ortada birisi bağdaş kurmuş oturuyor.
0: Evet.
1: O Abbasi halifesi muktedir. Bu neden yani Abbasi halifesi bir Ermeni kilisesinde
0: yer alsın ki?
1: Hristiyan kilisesinde yer alsın. O enteresan geldi bana. Şimdi muktedirin iki yanında işte uzun kaftanlarıyla yine bir İslam kıyafeti ya da Türk kıyafeti diyelim. İki muhafız duruyor. Evet. Solda hemen muhafızın önünde bereket simgesi şey var, nar var, evet. Nar ağacı.
0: Üzüm salkımı.
1: İşte bu tarafta evet gene bolluk şey, refah, üzüm, asma.
2: Arkada
1: onun arkasında koruyucu, güçlü, krallığın işte kuvveti bir aslan figürü. Şimdi bunun bir Abbasi halifesinin buraya gelmesinin bir nedeni olmalı.
2: Evet.
1: Bu 9. yüzyılda
2: evet.
1: Mesela işte yavaş yavaş krallık bağımsızlığını kazanma yolunda ve 10. yüzyılda da bildiğimiz gibi bu Ermeni krallığı
0: ilan ediliyor.
1: İlan ediyor yani bağımsızlığını. Ancak galiba bu tam bir bağımsızlık değil. Yani Abbasilerin biraz himayesinde olan bir bağımsızlık. Yani öyle değerlendirilebilir.
2: Sanki bir siyasi bir şey sezilebiliyor.
1: Evet, Abbasi şeyiyle, beyliğiyle hani bir yakınlaşma, onun himayesini kabul etme ya da memnuniyetle karşılama falan gibi bir şey düşünülebilir burada. Bir de bu Halife Muktedir İslam camiasında, şimdi bunu söylemek biraz tuhaf ama okuduğum kadarıyla çok da böyle tutulan bir adam değil siyasi açıdan.
2: Evet.
1: Bundan şikayetçiler birine, aslında. İslam birine, dünyası şikayetçi bundan.
0: Evet, sinirlendiğiniz zaman muktedir misin denir hatta.
1: Biraz şimdi bu tam tersine İşte o İslam dünyasının çok da tasvip etmediği bir takım yumuşaklıklar, barış yanlılığı filan bir şeyler ortaya koyuyor siyasi olarak. Mesela Bizanslılarla barış yapıyor. Ateşkes ilan ediyor. İşte Haçlı seferleri sırasında çok şey olmuyor, etkin olmuyor. Biraz böyle yine hani ne diyelim, biraz daha dünyevi zevklere filan galiba
0: düşkün.
1: Onu da işte onun için elinde kadeh tutuyor.
2: Evet.
1: Bir elinde, diğer elinde işte gene bir
0: üzüm salkımı
1: var filan, böyle bir şey yani, ama gerçekten komik bir hikaye.
0: Ama orta çağda bir Ermeni kilisesinin rölyefinde yer alıyor.
1: Evet, yer alıyor sonuçta.
0: Devam edelim o zaman.
1: Evet, bir de bu tarafa gidelim.
0: Hocam geldik Kuzey Cephe'ye. Kuzey Cephe'ye gelmemizle birlikte denizden adaya doğru gelen bir tatlı rüzgar da mevcut. Ama şey yapmış.
1: Deniz derken hep tabii parantez içinde Van Gölü'nü kastediyor.
0: Ama yöre halkı buraya deniz diyorsa deniz bizim diyor. De deniz, deniz dememizde elbette, bir sakınca elbette, yok herhalde elbette, değil mi? Elbette. Hocam en belirgin şey bu cephede, kendi adıma söylüyorum, göze çarpan Adem'le Havva'nın rölyefi.
1: Evet, bu sürekli karşımıza çıkıyor, yani şu çıkıyor karşımıza bu kilisedeki resimlerde. Üç kitapta da, yani Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da yer alan hikayeler,
2: evet,
1: bu şeye, yani ortak hikayeler bu kiliseye ağırlıklı olarak işlenmiş aslında.
2: Evet.
1: Yani kendi sadece Hristiyanlığa ait ya da Hristiyan kültürünü ilgilendiren figürlerden çok, genel olarak semavi dinlerin ortak resimleri burada, evet. Hikayeleri neredeyse resimler.
0: Şimdi burada daha çok gözüme çarpan şey şu, Kuzey Cephe daha iyi korunmuş herhalde bu iklimden ve buradaki rüzgar şartlarından da olabilir. Şey, bu günlük yaşam tasvirleri çok daha belirgin. Daha böyle hani zarar görmemiş. Daha kabarık ve canlı duruyorlar, diri duruyorlar.
1: Onlardan tekrar söz açmışken, yani dedik ya işte şeyler yine ortak günlük yaşamda ortak mitolojik, daha yani Urartu'ya kadar giden bir takım mitolojik şeyler, simgeler var burada.
0: Evet.
1: Yani aslında bütün bu resimlerden öyle ipuçları yakalayabiliyoruz ki Orta Asya'ya gidebiliyor, Orta Asya kültürüne gidebiliyor, İran'a gidebiliyor.
0: Mezopotamya'dan Asur'a, evet, evet, Asur'dan Asur'a Urartu'ya.
1: Çok doğru. Türk şeyine geliyor.
0: Evet.
1: Yani kültürüne, geleneklerine hala devam eden bir takım simgelere geliyor.
0: Tarihsel enteresan bir biyografi gibi değil mi? Kronoloji gibi.
1: Çok.
0: Demem daha doğru olur.
1: Şimdi bir şey daha aklıma geldi. Madem ki tam buraya geldik. Ana kütlemiz bizim karşımızda duruyor.
0: Evet,
1: kilisenin kilise. Ana kütlesi. Evet. Kutsal Haç Kilisesi. Ancak mesela göl tarafında ya da işte deniz tarafında diyelim bir giriş bölümü var. Yani ilk karşılaştığımız cephe o giriş bölümüyle karşılaşmıştık biliyorsun. Yani o çok yeni bir giriş. Bir de Çan Kulesi ile karşılaştık güney cephesinde.
0: Çok, çok yeni
1: ilaveler var bu.
0: Şimdi ana giriş batıya gidiyoruz o zaman.
1: Şimdi evet bir tur attık.
0: Tur attık, dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtladık.
1: Ama bu kiliseye ait en çarpıcı resim de o ilk geldiğimiz cephede.
0: Oradaki resimden burada mı söz edelim, orada mı söz edelim?
1: Orada söz edelim.

0: kilisenin doğu cephesinde herhalde nekropol alanındayız değil mi? Bu taşlara bakılırsa
1: evet, mesela,
0: anlaşılan o.
1: Mesela kilisenin doğu duvarı deyince işte İncil yazarı Yuhanna'nın,
0: evet.
1: Ondan sonra Aziz Gregor'un, yani Ermenilerin dini yol göstericisi Gregor'un, Vaftizci Yahya'nın, bütün o duvardaki bu figürlerin, Havari Bartolomeo'nun baktığı alan burası.
0: Doğru. Yani
1: ve onların karşısında da bir mezarlık.
0: Nekropol olabilir. Alanı ve evet. Büyük büyük mezar taşları. Tabii ki zamana yenilmiş, biraz böyle üst üste gelmişler ama yine de böyle görkemli bir şekilde, güçlü bir şekilde çok duruyorlar.
1: Güzel mezar taşları var tabii.
0: İşte evet, gerçekten öyle.
1: Çok hoş bir şey ya.
0: Beni Batı cephesi heyecanlandırıyor. Daha doğrusu sizin Batı cephesinde anlatacaklarınız beni heyecanlandırıyor.
1: Kilisenin hikayesini anlatan bir duvar da orası. Onun için ben de heyecanlanıyorum, ilgimi çekiyor.
0: Peki.

0: Hocam, bazı görsellerde ve kaynaklarda bu haç görünmüyor.
1: Evet, haklısın. Yani o eski kartpostallarda, dergilerde falan hani baktığın zaman yok bu. Çünkü bu yeni kondu. Yani 2007'de restorasyonu yapıldı ya buranın.
0: Evet.
1: O zaman müze olarak açılmıştı burası.
0: Evet.
1: Fakat 2010'da burası bir kilise oldu artık. Yani Ermeni cemaati geldi, 5000 kişilik. 2010'un sonbaharında burada bir ayin yapıldı.
0: Yani haç olunca ayin yapılabiliyor mu?
1: Yani tabii ayin yapılırken oraya bir haç konulması gerekiyor. Fakat onun da bir problemi oldu. İlk önce burada çok büyük bir haç olması gerektiği söylendi.
0: Evet.
1: 100 kilo falan tutuyormuş yani o
0: ağırlığı.
1: Haçın ağırlığı, evet. Ve bina çekmez ya da işte oradaki kubbe sistemi çekmez diye.
0: Merkezi kubbede sorun olabilir.
1: Orada işte bir tartışma oldu. Yani büyük haç mı olacak, küçük haç mı olacak? En sonunda onu diktiler ve hatırlıyorum İstanbul Patrik yardımcısı Aram Ateşyan'dı. Burada geldi ve işte dediğim gibi 5000 kişilik bir Ermeni cemaatiyle ilk ayini burada yaptırdı yani.
2: Harikaymış ya.

0: Hocam yapının, kilisenin en güzel cephesi bana göre Batı cephesi.
1: Bence de öyle. Sana katılıyorum. Çünkü herhalde aynı şeyi düşünüyoruz. Onun için hemfikiriz. Duvardaki resimler içinde en anlamlı gelen bana da
0: o.
1: O oldu. Kral Gagik. O yaptırdı bu kiliseyi.
0: Keşiş Manuel'e.
1: Manuel'e yaptırdı. Keşiş Manuel'in yaptırdığı bu kilisenin maketi de Kral Gagik'in elinde, kapının üstünde duruyor.
0: İsa Mesih'e sunuyor galiba.
1: Evet, İsa'ya sunuyor. Hazreti İsa'ya sunuyor. Hazreti İsa aslında ona bakmıyor. Dışarıya doğru bakıyor. Yani biz geliyoruz ya karşıdan. Bize doğru bakıyor ve bizi oraya geldiğimiz için kutsuyor.
0: Evet. Kral Gagik'i kutsuyor tabii
1: Kral
0: ki.
1: Kral Gagik de ona bir armağan veriyor.
0: Evet.
1: İşte bu kiliseyi veriyor.
0: Evet.
1: Aslında hoş bir resim, hoş bir metafor tansiyon, yani.
0: Evet. Düşünülerek yüzden yapılmış, ta yapıldığı dönemden bize kadar ulaşmış.
1: Evet. Bu arada bunu da söyleyelim. Biz nerede duruyoruz böyle? Tehlikeli de bir yerde duruyoruz aslında.
0: Ama yapıyı en iyi görebilecek açıdayız.
1: Şimdi bravo. Yani öyle bir giriş yapmışlar ki bir yapısı seziliyor. İşte görebildiğimiz kadar görüyoruz. Mesela Krikor Naregatsi diye bir geleneksel şairleri vardır.
0: Evet.
1: Bu topraklarda yazıyor bütün külliyatını.
0: Evet, ama bu topraklarda insana yazdırır hakikaten. Coğrafya inanılmaz.
1: Evet.
0: Artık yapının içine girebiliriz herhalde.
1: Girebiliriz, evet. Bir de yapının içine göz atalım.

0: Yani şimdi seyirci de bizle birlikte aslında böyle bir merak içindeydi. Önce dış cepheyi gezdik. Dış cephedeki o hareketliliği, figürleri, tasvirleri falan sizle anlattıktan sonra acaba bunun içi nasıl olabilir diye merak etmişlerdi. İçine girdik. Hocam şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Yonca yapraklı haç biçiminde.
1: Evet, öyle bir tabir var mimaride. Bu kitaplarda da, burayı anlatan kitaplarda da aynen bu tabir kullanılıyor.
0: İçinin ikonografisinden söz edelim isterseniz biraz. Hristiyanlıkta kutsal alanlarda, kutsal kiliselerde en fazla ikonografiye, hatta bununla ilgili bir sürü kez de konsüller gerçekleştiriliyor.
1: Şimdi bir kere resimlerin restorasyonundan bahsedeyim. Bence iyi.
0: Evet.
1: Çünkü çok fazla abartılmamış. Yani artık bu ne görünüyorsa onlar bir parça öne çıkartılmış.
0: Doğru.
1: Çok hafif rötuşlar yapılmış. Dediğim gibi iyi olmuş.
0: Evet.
1: Yani bunların aslını tam bilemeden tam bir resim haline de sokmak olabilirdi. Onu yapmamışlar. Çok iyi yapmışlar.
0: Bu arada ikonografinin ne olduğunu da söyleyelim mi? Belki bilmeyenler vardır.
1: Buyurun.
0: İkonografi kiliselerdeki özellikle İsa ve Meryem Ana tasvirlerinin, hatta kutsal kitaptan hikayelerin anlatıldığı, resmedildiği iç mekan resimleri değil mi hocam?
1: Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Merdivenlerden çıktık buraya.
0: Hı hı.
1: Aslında iki tane farklı bina ortaya çıkmış.
0: Evet,
1: yani
0: sonradan
1: bir bu ana kilise, bir de sonradan o işte.
0: Biraz önce söyledim ben onu size. İslam mimarisindeki son cemaat yerine benzettim ben onu.
1: Evet, ama yani hiçbir alakası yok bu ana binayla.
0: Şöyle olabilir mi? Tamamen mantık yürütüyorum.
1: 18. yüzyılda yapılmış yani o da.
0: Evet, cemaat fazlalaştıkça içine sığmamaya başladı.
1: Olabilir
0: bir
1: herhalde.
0: Bir de hani kilise ufaktı, bakmayın. Görkemli görünüyor ama iç mekan çok ufak. Cemaat fazlalaştıkça o cemaatin ibadet yerini genişletebilmek amacıyla tam batı cephesine bir ekleme daha yapılmış.
1: Tekrar hani resimlere şöyle bir baktığımda çok hakikaten ilginç mizansenler var.
0: Tasvirler var değil mi hocam?
1: Örneğin şuna gözüm takıldı.
0: Hangisi?
1: İsa'nın doğuşu.
0: Evet.
1: Meryem Ana ve Hazreti Yusuf karşılıklı oturuyorlar. O aralarında yatay olan leke
0: İsa,
1: çocuk İsa. Bir ahır burası.
0: Evet.
1: Ve ahırda o yemliğin, o duvar gibi görünen şey, yemliğin üzerine yatırmışlar onu. Arkadan da işte inek gibi, öküz gibi bir iki tane hayvan seçilebiliyor.
0: Oradan ahır olduğunu belirten.
1: Evet, belirten.
0: Şurada güzel bir ikonografi.

0: Var hocam.
1: Ya şu belirgin olanı
0: evet,
1: söylüyorsun.
0: Evet, belirgin olanı.
1: Bu belirgin olan İsa'nın çarmıha gelişi.
0: Evet.
1: Gerçi çok farklı farklı anlatılıyor. Mesela İsa kendi başına kalktı yürüdü ya da işte birileri kaldırdı filan gibi. Şimdi orada onun hemen altında İsa'nın işte uzun bir elbise giymiş, kolları çıplak, çarmıha gerilmiş. Yarım bir daire var, başının arkasında cennet simgeliyor. Bir tarafta Meryem var, bir tarafta kutsal kadın denilen bir figür var. Diğer tarafta da çarmıhın yanında da elinde sirke kabı taşıyan bir kişi daha var. Böyle bir zaten ama onun üstündeki tamamen silinmiş olan çok hayal meyal gördüğümüz bence daha ilginç bir şey. Adem'le Havva Tanrı'nın karşısında.
0: Evet.
1: Yani işledikleri günahın affını istiyorlar.
0: Evet.
1: Fakat ilginç olan şu, Tanrı bayağı yüzü gözü belli.
0: Tasvir edilmiş.
1: Tasvir edilmiş bir halde karşımıza çıkıyor. Tabii bunlarda çok fazla renk yok.
0: Evet.
1: Ve hele perspektif yok resimlerde.
0: Evet.
1: Çünkü perspektif, bunlar mesela ne zaman olabilir? İşte 10. yüzyılda burası yapılmışsa 10, 11, 12, hadi 13. yüzyıl filan diyelim bunlara. Perspektifi beklemek bizi
0: erken
1: Rönesans'a götürecek.
0: Doğru.
1: Yani
0: doğru.
1: 15. yüzyıla kadar
0: doğru.
1: Beklememiz gerekiyor.
0: Şimdi yapının dışındaki tasvirlere baktığımızda bir pagan kültürünü görüyoruz.
1: Pagan etkisi de yani Hristiyanlık var tabii ama
0: evet. Hristiyanlıkta semavi bir din. Tanrı evet. Görülmüyor ama kilisenin içerisinde Tanrı'nın tasvir edilmesi gerçekten ilginç.
1: Evet yani bilmiyorum.
0: Biz işin içinden çıkamadık. Yani mimari olarak da çok basit. Normal yüksek yüksek kolonlar, merkezi kubbe. Merkezi kubbeyi destekleyen 1, 2, 3, 4 tane de yarım kubbe var.
1: Basit tabii hani yanlış anlaşılmasın. Mütevazı.
0: Ondan söz ediyorum. Şey, öyle yapalım. Görkemli değil yani. Ya tabii ki çok etkileyici ama hani böyle hani cemaatin uygunluğuna göre bir de hani en nihayetinde bir adaya dikilmiş. Yani
1: tabii.
0: Simge bir gücün.
1: Tabii
0: simgesi.
1: Yani nereden tahmin edebilirlerdi hani Kral Gagik 10. yüzyılda
0: evet.
1: Orta çağ edilecek de buraya 5000 kişilik bir Ermeni cemaati gidecek. Hani 2010'da yapıldı.
0: 2010 yılında evet.
1: Tabii onu kimse tahmin edemezdi o zamanlar.
0: Evet, evet. Çok görkemli,
1: sonra,
0: çok etkileyici.
1: Ana mekana tabii o 13. yüzyıldan itibaren şeyler yapılıyor.
0: Eklemeler yapılıyor.
1: Mesela
0: evet.
1: Buradan başka bir şapele geçiş
0: küçük
1: var.
0: Küçük bir şapele geçiliyor.
1: İlk zamanda bunlar yok.
0: Evet yok.
1: Ama sonra yapılıyor ve araya bir kapı açılıyor. Ve hatta bu kapı da...
0: Güney kapısı.
1: Güney kapısı da sonradan açılıyor.
0: O da dışarıya açılıyor.
1: Avluya doğru.
0: Evet yani. Avluya
1: ve
0: doğru.
1: Bunun üzerinde o dışarıdan baktığımız zaman hani o Çan Kulesi'nin
0: evet.
1: olduğu mekan var. Evet bir aşağıda da ilginç şeyler
0: evet,
1: var.
0: Evet aşağıda da ilginç şeyler var.

0: 18. yüzyılda tamamıyla devşirme taşlardan yapılmış.
1: Aslında dışarıdan ben biraz kötüledim burayı ama ya da handikaplarını çok fazla dile getirdim ama içeriden fena da durmuyor yani.
0: Mimari olarak çok güzel evet. duruyor.
1: Şimdi burada
0: en önemli yerine geliyoruz. Böyle bir kitabe var. Bu kitabe 1884 yılında Katolikos Rishtuniki der Kaçadur, Osmanlı hükümdarı, ikinci
1: evet.
0: Abdülhamit Han'a bir teşekkür sizin buraya yapmış olduğunuz yardımlar sayesinde.
1: Katolikos sanırım bir statü yani
0: evet, evet.
1: işte patrik bir
0: ünvanı gibi.
1: Ünvanı gibi.
0: Kutsal bir değerdir diyor yaslı halkımın acısı. İlim perver Ermeni çocuklarıyla dinecek diyor. Herhalde buraya bir yardım. O yardıma karşı bir şükran sunuyor. Ve bu kitabeyi de 2. Abdülhamit Han'dan alınan yardımla gerçekleştiriyor.
1: İşin doğrusu ben bunu gördükten sonra çok yani baktım sağa sola ama hiç bununla ilgili yani niçin yardım edilmiş Abdülhamit yani ne olmuş da yardım etmiş filan öyle bir şey ben bulamamıştım açıkçası.
0: Acaba yıkıldıktan sonra onarım için mi yapmıştı?
1: Belki de mutlaka böyle bir teşekkür olduğuna göre
0: böyle bir kitabı olduğuna göre.
1: Fakat mesela ne diyor bakayım? Yaslı halkımın acısı
0: ilimperver
1: Ermeni çocuklarıyla dinecek.
0: Burada hani öğrenci yani. Evet öğrenci odaları var ya. Öğrenci
1: evet,
0: odalarının yapılması
1: burası
0: için.
1: Yapılırken yani bu dış sonradan eklenen içinde bulunduğumuz bölüm yapılırken çıkmış.
0: Evet çıkmış.
1: Kızılarla.
0: Çıktığına göre vardır böyle bir şey.
1: Evet herhalde. Canım yani gerçekten.
0: Bir de kesin. Yapının tam girerken sağında bulunan küçük bir sarnıç var.
1: Sarnıç diyorlar, işte şarap mahzeni diyen var. Şimdi de gördüğüm kadarıyla dilek kuyusu olmuş.
0: Dilek kuyusu olmuş,
1: herkes
0: evet.
1: Herkes bozuk paralarını atmış.
0: 5,5-6 metre derinliğinde.
1: Güzel, kiliseye yardım.
0: Evet, kiliseye yardım.

0: Anadolu medeniyetlerinde ve uygarlık tarihinde hakikaten Orta Çağ'dan kalma bir Ermeni mimarisinin yeri bambaşkaymış. Ben bugün bunu gördüm, hissettim, yaşadım, soludum ve şimdi de son olarak kapanışta size söylemek istiyorum.
1: Tabii değişik. Yani sürekli olarak bizim tecrübe ettiğimiz gibi bir tarz yok ortada.
0: Evet.
1: Son derece eklektik.
0: Mezopotamya'dan beri almışlar, Asur'a getirmişler. Asur'dan alıp Urartu'ya getirmişler. Urartu'yla birlikte böyle bir harmanlamışlar.
1: Evet.
0: Taşı, taşın rengini, taşın işleyiş biçimini. Güneş de yavaş yavaş böyle etkisini yitiriyor. Ahtamar Kilisesi'nin üzerindeki ışınlarını artık çekiyor üstünden.
1: Sen kilisenin kapısından çıkarken de duygusallaşmıştın. Şimdi güneş batarken iyice duygusallaştın. Ama yani düşündüğüm şey şu. Evet, karşımızda bir yapı var.
0: Bambaşka
1: ve onun hikayesi var. O bizi etkiliyor. Duygusallığa sürüklüyor, doğru. Ama bir de şöyle düşünüyorum. Yani onu biz dışarıdan gördüğümüz zaman ne badire atlattığını da düşünmemiz lazım.
0: Evet.
1: Yani ne macera.
0: Neler geçmiş başından,
1: neler geçmiş başından. Yıkıma terk etmeler. Ondan sonra çıkan bir kanunla hatta 1950'lerin başında tamamen yok edilme tehlikesi.
0: Ne acı değil mi?
1: Evet, birilerinin
0: siz bana
1: çabasıyla ayakta kalmalar. Sonra tekrar bir dirilme. Sonra en son Van depremi biliyorsun.
0: Ya, gene
1: bir
0: tehlike. Afetler.
1: Evet. Ne facialardan sonra şimdi karşımızda öyle bir yapı görünce
0: insanın soluğu kesiliyor.
1: Beğeniyoruz, evet.
0: Siz bana hep şunu söylemişsinizdir. Yani bir yapıya, bir esere, bir uygarlığa, bir kültüre bakarken lütfen ideolojilerinden sıyrılıp sadece onunla aranda böyle bir duygusal bağ kurarak bak demiştim.
1: Tabii tabii, şartlanmalardan.
0: Ben bunu çok hissettim hocam.
1: Kurtulmak lazım.
0: Çok hissettim bunu ya.
1: Şartlanmalardan.
0: Bana hissettirdi yani.
1: Evet,
0: o
1: evet.
0: Hani böyle Manuel'di, keşiş Manuel'in. O böyle kilisenin duvarlarına işlemiş olduğu o gravürler, ondan sonra o tasvirler bana geçti yani.
1: Doğru, çünkü şimdi yüz yüze kaldığın zaman aklına başka bir şey gelmiyor. Şartlanmalardan kurtuluyorsun ve o hikayeye daldığın zaman hakikaten etkileyici, sürükleyici, kendini ona kaptırıyorsun. Çok doğru söylüyorsun yani. Hakikaten.
0: Önemli olan da bu herhalde, değil mi?
1: Evet, hiç olmazsa insan bunu hayatında birkaç kere tecrübe etmeli, ön yargılardan kurtulmayı denemeli yani.
0: O zaman rotayı başka bir uygarlığa çevirelim, ne dersiniz?
1: Evet, bakalım önümüzde neler var.

Hiç bitmeyecekmiş gibi gelen uzun tren yolculukları vardır hayatta. Arkeoloji de böyle bir tren yolculuğu aslında. Uzun ve dış dünyadan koparan, başka başka boyutlara ve zihinsel yolculuklara götüren karşı konulmaz bir zevk. Bir yaz güneşi içimizi ısıtırken, yataktan kalkmamak için çocukça bahaneler üretirken biz yine düştük yollara. Ve bu sefer durağımız Magnezya. Kent, Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunmakta. Anadolu'ya gelen magnetler tarafından kurulmuş kent, Roma döneminde önemini korumuş, Bizans döneminde ise piskoposluk merkezi olmuş.

0: isterseniz bu
1: kent planı.
0: Kent planında konumumuzu belirleyelim. Ondan sonra da gideceğimiz yerlere birlikte karar vereceğiz. Biz şu anda şu noktadayız. Artemision. Burası sağımızda. Artemision. Belki Aurora'dan bir bölüm. Sonra hedefimiz Sebastian adlı bir yapımız var. Çok önemli. Yeni evet. Keşif. Daha sonra Stadion ve Tiatron. Evet. Kentin gördüğünüz gibi büyük bir kısmı hala toprak altında. Evet.
1: Burası neresi hocam? Konum itibariyle neredeyiz şimdi?
0: Şimdi biz 3B olarak bu kapıdan çıktık ama aslında bu Tanrıça Artemis'in göründüğü bir kapıydı.
1: Eyvah! Evet. Artemis'ten sonra 3 tane,
0: kapıdan çıktık. Bu tapınağın batıya bakan üçgen alınlığının ortasındaki kapı. İki tane de yanlarda var. Bu her tapınakta yok.
1: Evet.
0: Bir işlevinin olduğu varsayılıyor. Kimisi hafifletmek için yapıldı deniyor. Hafifletmek için olsaydı bütün tapınaklarda olurdu. Evet. Ama bu belli tapınaklarda var. Efes Artemis'te de var. Bunun nedeni ne diye düşündüğünüz zaman işte burayı kazan Luhmann demiş ki Tanrıça'nın yaş günlerinde tapınağın içinde duran heykeli alınıyordu ve bu kapıdan tapınağın önünde toplanmış halka gösteriliyor. Yıkıldığı zaman tapınak batıya doğru bir kısmı toprağın içine gömülmüş, bir kısmı yukarıda kalmış. Evet. Yukarıda kalanlar doğanın ve insan elinin marifetiyle yok olmuş, tahrip olmuş. Burada

0: onunla tamamlıyoruz. Bunun tercih nedeni, iki tercih yapabilirsiniz. Ya betondan ya da mermerden.
1: Mermer masraflı olabilir.
0: Hem biraz masraflı olur ve zamanla o fark ortadan kalkabilir. Halbuki biz
2: o
0: bunu
2: çok sakıncalı bir şey,
0: muhakkak yani göstermek durumundayız. Doğru. Hangisi farklı? Burada baktığınız zaman betonun kaba işçiliği, kaba yonusu her zaman dikkati çekecektir. Çekecek, orijinalden evet, farklı olduğu evet, belli olacaktır o bakımdan. Bir de fakirlikten ötürü bunu tercih edeyim.
2: Aslında doğru yöntem.
3: Orhan Hocam,
4: mermer nereden geliyor Magnezya'ya?
0: Şimdi muhakkak ki çok farklı ocaklardan geliyor. Ama bu tapınağın mermerinin ortaklardan Selçuk'a giderken, yani Söke yolun, Selçuk yolunda, Efes yolunda sağdaki giderken sağdaki tepelerde olduğunu biliyoruz orada. Evet. Ama öteki yapıların gerçeği o. Henüz inceletmedik.
4: Anladım.
0: O araştırma henüz yapılmadı.
4: Kutsal alana doğru bir gidelim mi?
0: Evet, şimdi buradan bunun bulunduğu yere
4: gerçek
0: gidelim.
4: Gerçek yerine. Gerçek yerine gidelim. Evet. Evet.
3: Orhan Hocam, şimdi biraz önce bize Artemis Tapınağı'nın aslında kutsal alanın yerinde olmadığını söylemiştiniz. Bunun gerçek yerini göstereceğim size, evet, demiştiniz. Şu anda kutsal alandayız herhalde, değil mi? Tam Artemis Tapınağı'nın önündeyiz.
0: Evet.
3: Yön olarak?
0: Batı. Batı. Doğru. Bu alındığın yıkıldığı yerdeyiz. Bu tabana baktığınızda burada yeşil alan göreceksiniz. Yıkıntılarla dolu. İşte bu alınlık buraya yıkılmış idi.
3: Buradan kaldı.
0: En tepe yani noktası burasıydı.
3: Evet.
0: Arkamızda 15 metre yukarıda sütunların üstünde duruyordu.
4: Demek ki yapı şurada, bu taraf.
0: Evet.
4: Burası da önündeki açık
0: önündeki
4: alan.
0: Önündeki açık alan.
4: Tamam.
0: Sunak burada.
4: Sunak da bu taraf.
0: Sütunlarından bir tanesini yıkılmış halde görüyorsunuz. En iyi koruman sütun o. Yüksekliğini bize söyleyebilecek.
4: Evet.
0: Ve arkada da bizim incilerimizi görüyorsunuz. Onlar bizim iyon başlıklarımız. Termogenes'in yaptığı iyon sütun başlıkları.
3: Öyle ya, böyle hani minicik bir sikkeden, minicik bir yüzük parçacığından tarihin seyri ve akışı değişiyor değil mi hocam?
0: Doğru.
3: Bu tabii bilimsel, ne kadar bilimsel de çalışılsa o da bilime bir şekilde
0: muhakkak
3: yön veriyor.
0: Muhakkak.
3: Buradan şimdi o hani bizim için çok değerli dediğiniz
4: Hermogenes'in
3: iyon sütun başlıklarına gidelim.

0: Hermogenes'in yapmış olduğu Artemis Tapınağı'ndaki sütun başları hepsi de İyon tarzında.
1: İyon düzeninde. İyon düzeninde yapılmış. Şimdi alınlığı gördük. Yıkılmış bir sütun gördük. O sütunların üstünde bu başlıklar duruyordu.
0: Evet.
1: Bir tapınaktan, burada 28 tane sütun var, başlık. Bir tapınaktan bu kadar başlık sahibi olmak övünç verici bir şey. Ama bunun bir başka övünç verici özelliği daha var. O da şu, çok büyük yapılarda belki çok daha fazla başlığa sahip olabilirsiniz. Ama onlar hepsi birbirinin aynıdır. Ama bu başlıklara baktığınız zaman özellikle yastık dediğimiz yan taraflarına, yastık yüzlerine hepsinin birbirinden küçük de olsa farklarla yapıldığını görürsünüz.
2: Onun birer için, özgün heykel gibi hepsi.
1: Aynen, lafı evet. Ağzımdan aldınız. Onun için biz bunları böyle dizdik diyoruz ki bunlar bizim heykellerimiz.
2: Evet.
1: Heykellerimiz ve onun için de bunlara karşıdan bakacaksınız. Ve o özelliklerini göreceksiniz. Bunlar hakikaten çok önemli. Bir tane İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde, bir tane Berlin, Pergamon Müzesi'nde teşhirde başlıklar var. Burada Hermogenes'e ait özgü olduğu söylenen bir takım özellikleri görüyoruz. Örneğin bu volut kısımlarına baktığımız zaman bütün başlıklardan o yapıncaya kadar onlar yuvarlak katlılar.

0: Fakat Hermogenes etkiyi ışık ve gölge ile yapmaya çalıştığından onları köşeli yapmış. Böylece gölge ışık kontrastını temin etmiş. Bir de bunların altında bakın sütunların en üstü başlıkların altına eklenmiş. Eskiden böyle değil. Eskiden sütunu yaparlardı. Başlığı da tek başına yapıp üstüne oturturlardı. Ama bu bir kolayını bütün bulmuş. Evet. Çünkü bildiğiniz gibi bu yıllar sütunlar ayağa kalktıktan sonra işlenirdi.
1: Evet evet.
0: Bu da ölçü açısından işte kolay olmazdı. Olmaz.
1: Hermogenes haklı mı diyelim
0: bunu? Hermogenes burada çözümü bulmuş. Çözümü. Daha yukarı koymadan bunu işlemiş. Yukarı koyduktan sonra da oradan ölçü alınarak aşağıya
1: sütunlar
0: kadar yapılmış.
1: Tekrar buna göre
0: o bakımdan birçok özellikler daha var. Bunlar çok belirgin özellikler. Özellikle bu farklı yastık hoş tertipleri bizim için çok özel. Buradan baktığınız zaman hem cephelerini görüyorsunuz, öteki tarafta da yan yüzlerini görüyorsunuz. Ama yan yüzleri çok önemli olduğu için onları öyle dizdik ki şimdi karşıdan baktığımız zaman göreceğiz o heykelleri. Hep yan yüzlerini göreceğiz.
1: Yani durağan bir takım nesnelerin zamanla farklı farklı yerlerden algılanışı, yani nesnenin o seyirlik durumuna bir zaman mefhumunun katılışı, hareketlenişi, bu çok sanatsal bir tavır.
0: Çok teşekkür. Belki o da babamdan geçen bir şey değil ama bunları taş olarak görmemek lazım.

0: şimdi latrinada yani bildiğimiz anlamıyla tuvalette antik dönemden Roma dönemine kadar, özellikle galiba Roma döneminde her konu konuşuluyordu. Yan yana oturup böyle insanlar, ki arada separasyon da yoktu. Ve siyasetten, felsefeden, sanattan, özel işlerden hepsini burada hallederlerdi.
1: Belki ticaret yani. Bile Agora'dan önce evet, burada dönüyordu.
0: Belki de yapılıyordu. Özgür şimdi...
1: Hocam şimdi meseleyi... güzel konuları konuştuktan sonra gelelim latrine konularına.
2: Evet.
1: Burası bir genel ve umumi bir tuvalet.
2: Evet.
1: Antik çağda yani bu ve bundan sonraki dönemlerde bu kadar büyüğünü görebiliyor muyuz?
3: Çok daha büyükleri var.
1: Çok daha büyükleri
3: çok
1: var.
3: Daha büyükleri var.
1: Burada konuşulan konular insan ilişkileri.
3: Şimdi
1: arkada görmüş olduğunuz bu güzel
3: evet,
1: mozaikler.
3: İsterseniz ondan başlayalım. Tamam. Bu opus şekliyle dediğimiz mozaiğe benzer ama mozaikten çok farklı bir teknik.
4: İnce bir mermer.
3: Bunda ince mermerler oluşturulacak forma göre kesiliyorlar.
1: Evet.
3: Ve o formların oluşturulmasında yan yana getirilerek kompozisyonlar yaratılıyor. Ama öyle ki mesela şu eğimi olmayan bir parçayı buraya koyamıyoruz.
1: Doğru.
3: Yani bu bir bilinmeyen puzzle'ı çözmek gibi.
1: Evet.
3: Ancak birbirini uyanları yan yana getiriyorsunuz. Biz de burada o işlemi yaptık. Yan yana gelenlerden kompozisyonlar oluşturduk. En baştaki en tam olanı ve bu taraftaki en az olanı. Kendimizce öyle bir düzenleme yaptık. Ve bir de sistem kurduk. Hep böyle bir çerçevenin içine bir geniş bir dar, bir geniş bir dar ve ortasında bir yuvarlak. Bu latrinalar hakikaten en fazla konuşulan, en fazla vakit geçirilen yerlerin başında geliyor ve konuşulanların başında da daha doğrusu dedikodu geliyor.
1: Dedikodu, evet.
3: En fazla dedikodu yapılan yer burası ve o nedenle denir ki yandaki havuzdan gelen ses gibi muhakkak bir akarsu olacak.
1: Ki
3: o su havuzu aksın, gürültü çıkartsın ki insanların çıkardığı doğal sesler de duyulmasın.
1: Evet, az ötürü
3: yaptıkları dedikodu da duyulmaz.
1: Hocam şimdi böyle bir oturak var değil mi? Bunlar oturak,
3: evet.
1: Oturak sistemi. Herhalde üzerinde şey kıyafetler
3: tabii,
1: var.
3: Tabii normal.
1: Uzun kıyafetler aynen. Var. O kıyafetlerle birlikte yani o dönemde mahremiyet var mıydı?
3: Vallahi bu kadar şimdi bunlar hepsi gördüğünüz gibi beton. Biz burada hiç özgün tuvalet taşı bulamadık.
1: Evet.
3: Ama bir tane bulduğumuz başka yerden bir tuvalet taşına bakarsanız bunların deliklerin arası daha da dar.
1: Daha mı dardı?
3: Yani ondan yola çıkarak acaba dedik biz o gençler için bir tuvalet mi vardı o bulduğumuz taş oraya mı aitti diye sorguladık ama bunu nasıl tespit ettik? Bakın burada önlerinden su akıp gidiyor.
1: Evet, evet.
3: Temiz su.
1: Kanal.
3: Bunun ama ayak koyacak yerlerine bakarsanız ne kadar aşınmış olduğunu görürsünüz.
1: Özellikle baş kısımda.
3: Evet.
1: Mesela şurada daha fazla.
3: Aynen.
1: Şurada.
3: Şimdi oradan bir defa oturma düzenini saptayabildik. O aralıklarla bunları dizdik ve diğer tarafa bakarsanız orası dümdüz.
1: Evet, orası çok kullanılmış.
3: Şimdi burada millet ihtiyacını gidermek için koşa koşa buraya geliyor ve temiz suyun başına oturmaya çalışıyor.
0: Bu kadar güzel bir şehirde tuvalete çok olup kalmayalım istersen.
1: Evet, doğru söylüyorsun.

0: Hocam hemen latrina yani umumi tuvaletin yanındaki kütüphanedeyiz.
1: Evet.
0: Kütüphanede ilk göze çarpan ve ilk dikkatimizi çeken yer mozaikleri oluyor ama mozaik değildi onlar, ince mermer.
1: Opus şekliyle.
0: Opus.
1: İşçilik. Bu küçük formlardan oluşan renkli mermerlerin kesilmesiyle, kesilip yan yana getirilmesiyle oluşturulan bir dekorasyon şekli. Latrina'da duvarda görmüştük. Burada tabanda, hatta burada da yine duvarda da nişler arasında kullanılmış.
0: Dönemin teknolojisi göz önünde bulundurularak bu nasıl bir şeyle yapılıyor olabilir?
1: Bunlar şimdi de kullanılan, biliyorsunuz telle kesiliyor mermerler. O zaman da kesiyorlar. Yani bu mermer tabakasını, levhalarını 5-6 dilime, ince dilime ayıracak testereleri var. Onlarla kesiyorlar. Yani pek problem oluşturmadığı, bu kadar çok oluşundan anlaşılıyor zaten.
2: Biz sadece burada kaldık ama yani bütün demini bir kaplıyor aslında.
1: Zaten buraya kitap kütüphane dememizin birkaç nedeni var.
2: Evet.
1: Onlardan bir tanesi enine bir mekan bu, enine dikdörtgen.
2: Evet.
1: Yani ne demek? Girişi geniş tarafta ve 3 tane girişi var. Celsus kitaplığının da böyledir, Sagalassos'un da 3 tane girişi olacak. Enine planda olacak. Nişlerden oluşacak. Tabanı zengin dekore edilmiş olacak.
2: Tutuyor bunları.
1: Bunların hepsi tutuyor.
0: Parşömenler vardı değil mi içinde?
1: Parşömenler burada işte nişlerin içinde, yani şu karşıdaki üst yapı elemanlarını iki katlı olarak düşünün.
2: Papyrus değil ama parşömene yazılmış kitap bizim bugünkü kitap anlayışımıza daha uygun. Yani hem arkalı önlü,
1: evet,
2: hem onlar tabletler halinde de yan yana dizilerek saklanıyor.
1: Evet. Rulolar da oluyor, kitap haline de geliyor. Evet, en erken eski kitaplar zaten parşömen.
0: Rulo oluyor galiba, rulo.
1: Evet.
0: Bunun bir kabı oluyor. O, evet, o ahşap
1: dolapların içinde,
0: içerisinde muhafaza
1: ediliyor. Artemis Tapınağı'ndan söz ettik, tapınağın başlıklarından söz ettik. Bir de onun önünde sunak var, Artemis sunağı.
2: Evet, evet.
1: Ondan maalesef geriye bir şey kalmamış, sadece bir temel. Fakat o sunağın ünlü Bergama sunağına öncülük ettiği söyleniyor. Kanıtlanmış değil. Bergama mı önceydi, Magnezya mı önceydi, kanıtlanmış değil. Ama ikisinin de en önemli yönlerinin başında kabartmaları geliyor. Ünlü Bergama sunağının kabartmaları Berlin'de, Bergama Müzesi'nde. Dünya harikası tabii. Ve onların boyu sadece 2 metre. Magnezya'nınkiler de Berlin'de, yine Bergama Müzesi'nde. Hatta Bergama sunağının hemen yanındaki mekanda 5 tane kabartma sergilenmekte. 1894-93 kazılarında daha fazlasını bulmuşlar. İşte bunlar o daha fazlası.
2: Bunları bırakmışlar yani.
1: Bırakmışlar. Hoşlarına gitmemiş. Bırakmışlar. Ama bakın,
0: ne oldu?
1: Bakın hocam, bu sizin boyunuzu biraz daha geçiyor.
2: Evet.
1: Bunların yüksekliği 2 metre.
2: Evet.
1: Burada ne korunmuş? Belki şunda bir elbise kıvrımını görüyoruz,
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet,
1: mantonun, evet, kıvrımını görüyoruz. Burası belki daha ilginç. Bakın, bir kişi şöyle oturuyor.
2: Ayak
1: bir tahtta oturuyor. Baldırı, bacağı ve ayağı.
2: Evet. Şöyle gibi.
1: Sandal.
2: Sandalye.
1: Şöyle ayağını bir ayaklığın üstüne koymuş.
2: Evet, bir kaidenin üstüne.
1: Evet, bir kaidenin üstüne koymuş.

0: kutsal alandayız değil mi hocam şimdi?
1: Evet, Artemis kutsal alanının tam ortasında demin kabartmalarını gördüğümüz sunağın temeli üstündeyiz.
2: Almanların beğenip de almadıkları.
1: Aynen. Beğendiklerini götürdükleri.
0: 3 evet. metre boyundaki heykeller.
1: Yüksekliğindeki. Evet, burada o kabartmalar duruyordu. Ve bizim şu anda işte üstünde oturduğumuz iki blok elimize evet. geçen en yüksek kalıntı diyelim. Buradaydı. O iki tarafında kanatlı, ortadan basamaklarla çıkılan, kurban kesilen bir evet. alan mevcuttu. Evet. U planlı sunak diyoruz biz ona.
2: Burada bir zeminle karşılaşıyoruz. Devam eden bölümlerde zemin biraz düşüyor.
1: Evet.
2: Sonra tekrar yükseliyor.
1: Evet. Şimdi onu da şöyle, bu altların bakın biz temeli üstündeyiz dedik. İçine evet. bakarsanız içinde evet. de bir temel var. Evet. O temel işte bu önümüzde gördüğümüz temelle aynı temel.
2: Evet.
1: Yani adamlar sunağı yaparken o temelin üstüne getirip bunu oturtmuşlar.
0: Evet.

0: O üçgen alınlıktan işte böyle Artemis'in heykeli göründüğünde o ahşap ve üstü altın kaplama. Burada böyle kurbanlarıyla geliyorlar. O kurbanların sunak alanlarında bağlıyorlar hayvanları.
1: Yani ben sana daha basit bir şeyden bahsedeyim. Yani burada duruyorlar.
0: Evet, burada duruyorlar. Mesela kutsal toplanma alanı.
1: Mesela toplanma alanı var. Dionizosçuların var mesela. Dionizos kültüne sahip olanların.
2: Tiyatro ile ilgili.
1: Yok, tiyatro değil. Yani genel olarak o külte sahip. Tiyatro da bunun içinde tabii yani. Tiyatro zaten Dionizos ayinini yapanlar zaten tiyatro yapmış oluyorlar.
2: Şurada Efesliler var mesela.
1: Öyle
2: Efesliler
1: mi?
2: Orada duruyor.
1: Aa, onu bilmiyorum.
2: Efes.
1: Şimdiye kadar gördüklerimizin mantığı şu, toplanma alanında herkes kendi yerlerine yerleştiriliyor.
0: Demek. Evet, doğru. Buradan böyle Artemis'in işte heykeli buradan geliyor herhalde ya da böyle işte buradan. Uygarlığa ait böyle kral geliyor. Belki selamlıyor orada halkı, insanları. O da ona böyle saygısını belirtiyor. Ondan sonra buradan kutsal su alanına, en arkada da kutsal sunağa geçiliyor. Oradan da zaten Artemis Tapınağı'na giriliyor. Vay be, çok görkemli gerçekten ya. Şu surların işte Orhan Hoca'nın da anlattığı gibi hem Bizans'la ilgisi. Hocam beni dinlemiyorsun galiba ya. Kendi kendime anlatıyorum ya. İstifa edeceğim artık ya. Bütün bildiklerimi kendi kendime tekrarlıyorum. Bekle, geliyorum.

0: Hocam işte ve yarışlar kenti Magnezya'nın müthiş stadyonu. 28 bin kişilik ve Atnalı biçiminde yapılmış. Hocam
1: çok etkileyici.
0: Çok etkileyici ya. Daha ki açılmamış yani. Açılsa neler olur kim bilir. Şimdi burası stadyonun en başlangıç noktası. Burada böyle atlı arabalar geliyor hocam. Arabalar var ve sürücüleri var. Burada kapılar kapalı. Öbür tarafında da kapalı aynı zamanda. Bir açıyorlar bunları. Atlar böyle tam oraya kadar gidiyorlar hocam. Gittikten sonra aynı şekilde paralel olarak geri geliyorlar ve buraya başlama noktasına geri geliyorlar. Ve 30 bin kişinin ya da 28 bin kişinin... Çok mu heyecanlandım?
2: Ciddi mi söylüyorsun bunları yoksa atıyor musun?
0: Hayır, gerçekten ciddi söylüyorum. Bakın bu aralardaki boşluklar var ya...
2: Evet.
0: Bunlar at arabalarının tam bu izada durdukları şey.
2: Yani, demek ki araba yarışları...
0: Araba yarışları çok ünlü. Bunu açtığı an start verilmiş oluyor, evet. Ve buradan ta sonuna kadar yani... Şeyin virajına kadar gidiyor.
2: Aynı stadyum. Zamanda burada tabii diğer spor müsabakaları
0: tabii,
2: da yapılıyor.
0: Tabii tabii çok.
2: Bir takım gösteriler de müzik ya da spor.
0: Ve çevre uygarlıklardan ve kentlerden de buraya geliyorlar zaten.
2: Burada arkeolog arkadaşlardan öğrendiğimize göre, yani genç arkeolog arkadaşlardan, yani burada ödüllü, para ödüllü bir takım müsabakalar yapılıyor.
0: Evet.
2: Ve günümüzdeki çok onunla, o ödüllerle anılıyor burası. Hani evet. Olimpiyatlara katılmak önemlidir de kazanmak çok önemli değildir diye bir tırnak içinde söylüyorum. Geyik vardır ya, aslında burada bayağı profesyonelce yarışıyor sporcular. Para evet. için yarışıyorlar. Ama gerçekten çok esaslı bir mimariyle karşı karşıyayız.

0: diye hatırlattın mı?
1: O kabartma bir gladyatör savaşçısını hatırlatıyor ama sanki ucunda bir sopa var. Sopanın üstünde gladyatör kıyafeti var, yüzü boş.
2: Yani gladyatörün kazandığı zafer var. Hı hı. Trifayon. Hı hı. Ve o zaferden sonra kazandığı bir ödül gene bu. Hı hı. Aslında bu ödülü kimse ona sunmuyor. Birisi çıkıp da ona vermiyor yani. O öldürdüğü gladyatörün zırhını çıkartıyor, işte miğferini çıkartıyor ve bir sopaya geçiriyor ve
1: buradaki 28 bin kişiye
2: halka gösteriyor. Ve o da ona bir onur sağlamış oluyor, bir ödül sağlamış oluyor.
1: Evet, evet.
2: Evet. Bunu da hemen bu arada öbür resme geçmeden söyleyeyim. Şuradaki demir parmaklıklar da definecilere karşı
1: maalesef yapılmış. Ya. Bu arkeolojinin hırsızı denilen bu şey define arayıcıları. Evet. Buradaki kaideleri ve kaidelerin üstündeki kabartmaları oyun mekandaki, stadyumdakileri çalıyorlarmış galiba.
2: Atlar için mi acaba burası?
1: Burası, için. Burası atlar için, evet. Demiştik yani biraz önce böyle. Atlı arabalar geliyorlar.
2: Geliyorlar, şuradan döndüler herhalde.
1: Dönüyorlar böyle. Döndükleri zaman oyunu işte tamamlıyorlar. Oyunu kazananlar burada böyle halk tarafından coşkuyla karşılanıyor.
2: Finish'in taşının da şu olduğunu söylüyorlar.
1: Evet, finish ve dönüş taşı olarak da kabul edilebiliyor hocam.
2: Artık bittiği zaman şurada bitiyor herhalde.
1: Evet. Geliyorlar, hayvanların hemen buraya işte yemlerini, sularını falan veriyorlar. Hayvanların başını buraya koyuyor.
2: Şunu deminden beri bakıyorum, çözemedim. Nedir?
1: Orhan Bingöl, Sayın Orhan Bingöl, kazı başkanı, Magnezya'daki kazı başkanı. Bu kabartmanın bir boks eldiveni ve ucunda da çivi gibi bir nesnenin olduğunu söylüyor. Yani düşünsenize, Roma'da iki boksör karşılaşıyorlar ya da bir oyun içinde var. Ucunda çiviler var. Birbirlerine böyle çivilerle vuruyorlar hocam. Gerçekten yok artık dedirtebilecek. Bu da demek ki bir oyun biçimiydi. Onun da böyle kabartmasını buraya yapmışlar. Onun galibi de bunun önünde duruyordu herhalde. Halkı selamlıyordu. Halk kendisini coşkuyla alkışlıyordu. Bir de bu tarafta da bunu Anadolu medeniyetlerinde çok sık görüyoruz. Çember çevirme oyunu. Bir çember çevirme oyunu var. Çember kabartma. İşte o çemberin ucundaki şey oluyor hocam.
2: Bununla çeviriyor.
1: Evet, onunla çeviriyor. Tuttuğu, eliyle tuttuğu şey. Bu gerçekten birçok uygarlıkta görmüş olduğumuz kabartmayı yine bu oyun alanına, stadyumun yan duvarlarına bir şekilde işlemiş oluyor. Üç bölümden oluşuyor değil mi? Bir, iki ve üç bölümden. Ha. Aralarda galeriler var böyle.
2: Şimdi buraya
1: sütunlu
2: seyirciler böyle kafalarına estiği gibi oturmuyorlar.
1: Evet.
2: Bunlar gruplara ayrılmış durumdalar ve mesela şehirlere de ayrılan yerler var.
1: Efesliler mesela.
2: Şimdi buradan ne anlıyoruz? Daha önce de mesela Orhan Bingöl Hoca ile konuşurken o da bunu belirtmişti. Yani bir şehrin nüfusunu aslında bize vermiyor stadyumun nüfusu.
1: Evet.
2: Çünkü başka şehirlere ayrılan bölümler var.
1: Neticede oyunlar yapılıyor yani.
2: Neticede oyunlar yapılıyor. Buraya böyle baktığımda yine edindiğim bilgilere göre mesela Efeslilere ayrılmış bir yer var. Onun hemen yanında bize doğru olan bir bölümde Smirna'ya ayrılmış bir bölüm olduğu söyleniyor.
1: Pergamonlara ayrılmış.
2: Pergamonlara ayrılmış. Burası galiba yine işte edindiğimiz bilgilere göre bu kente, Magnezya'ya ait bir bölüm.
1: Hı hı.
2: Neden? Çünkü en iyi
1: izlenilebilecek.
2: Yarışın en iyi izlenilebilecek yeri burası ve finişin de en iyi buradan izlenebileceği söyleniyor.
1: Evet.

0: hocam. Oturduğumuz sıranın arkalığı var bir de böyle. Kalın bir mermer. Sırtımızı dayadık.
1: Biraz daha konforlu bir yerde oturuyoruz biz. Evet. Aşağıdakilere göre.
0: Acaba böyle kent soyluların oturduğu bir şey miydi bu sıraydı?
1: Ne bileyim yani bir ayrıcalıklı durum var ortada kesin, ama evet. Kimler oturuyor bilmiyorum gerçekten.
0: Gerçi hani bu mimari yapının en son basamak olmasından kaynaklı sırtlığının olması doğal. Belki bu mimari yapıya özgü bir şeydi böyle
1: belki
0: sırtlığının olması.
1: Belki de şans eseri kim buraya denk gelirse rahat ediyor diyor.
0: Evet o da olabilir. Bu galeri mesela birinci, ikinci, üçüncü basamaktan sonra galeri var. O galeri bölümünde sütunların alt kaideleri var. Orada bir takım kabartmalar var. Aslında o kabartmalar iyi ki var. Bu stadyonla ilgili burada yarışlar olduğuna dair buradaki sembollerden anlıyoruz herhalde.
1: Evet yani o pistte de vardı. Onları zaten gördük işte konuştuk üzerinde.
0: Hocam bir başka şey daha var. Antik çağlarda kentler kurulurken birçok neden gözetiliyor. Bu nedenlerden bir tanesi de antik kentin kurulacağı coğrafya üzerindeki rüzgarlar. Şimdi diyeceksiniz ki rüzgarın ne alakası var? Doğal rüzgarın kendi kendine o antik kenti temizlediği saatler var. Özellikle bu böyle akşam üstüne doğru bu rüzgar böyle hafif böyle dağın yamacına çarpıyor ve dağın yamacından geri gelerek o antik kentin içerisindeki tozu, toprağı, mikrobu temizlemiş oluyor. İşte bu doğanın hiç de küçümsenmeyecek olan gücünün bir antik kent kurulurken ki yapısı göz önüne bulundurulur.
1: Valla doğrusunu söylemek gerekirse ben böyle bir şey okumadım. Yani
0: aşk olsun ya yalan mı söylüyorum?
1: Hayır, yalan söylüyorsun değil. Yani mutlaka böyle söylediğine göre böyle bir şey vardır. Ya yani ben bilmiyorum onu söylemek istiyorum. Orhan Hoca'ya bunu sorabiliriz.
0: Evet.

0: Magnezya Meandrumu'nun antik su yolundayız değil mi hocam?
1: Evet.
0: Antik su yolu. Profesör Doktor Sayın Orhan Bingöl eşliğinde bu sezon yani 2015-2016 sezonunda özellikle çalışmalar bu antik alan, evet, çalışmalardan bir tanesi antik su alanından buradan günümüz teknolojisinde su motorları kullanılarak bunun Bakırçay'a boşaltımını sağlayacaksınız, evet, herhalde, evet, değil mi?

0: aslında burada bir sürü su kanalı var da bu onlardan bir tanesi. Biz burada hem bu kutsal alanı kışın su baskınından kurtarmak için hem de yan tarafta diğer arkadaşların da çalışmasını görüyorsunuz. Oradaki kutsal kaynak dediğimiz bir alan var. Oradaki suyu tahliye edip orayı daha da daha fazla araştırma yapmak için oranın suyunu almaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Hem de yani geçici çözümleri işte yok pompayla çekelim, hortumla çekelim değil de antik kanalı çalıştırıp antik dönemdeki gibi kenti su baskından kurtarmaya çalışıyoruz. Bunun için de şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlarla birlikte içeriden bir sistem yaptık ve içerideki kısmen çökmüş ya da balçıkla tıkanmış alanı açacağız ve böylece suyu tahliye edeceğiz.
2: Şunu söylemeden edemeyeceğim. O kadar güzel bir su tahliye yolu, kanalizasyonu yapmışlar ki kapakları bile ayrı bir mimari sanat eseri gibi görünüyor.
0: Zaten şimdi ileride de göreceğiz. Çok yani altta döşemenin altında olmasına rağmen muazzam, müthiş bir kapak sistemi yapmışlar. Suyun mesela diyelim ki orada çok kirli bir su. Ama çıktığı yere baktığınız zaman tertemiz bir su çıkar. Çünkü evet ya, kanalları bu şekilde S şeklinde yapıyorlar. Su molekül olarak her çarpmada moleküllerini ayırıyor. Ve çıktığında tertemiz çıkıyor. Yani altyapıda bir
1: sistem,
0: arıtma sistemini de yapıyorlar aslında. Evet. Bu bir arıtma sisteminde şeyi, göstergesi. Evet. Hatta birçok kentte de vardır.
2: Şuradaki eğimini görüyorsunuz değil mi? Böyle harika bir
0: tarafa. İleride de göreceksiniz. Böyle S çiziyor genelde. Çünkü su her köşeye vurduğunda içinde ne kadar katı atık olsa bile parçalana parçalana gidiyor ve çıktığı yerde gerçekten temiz bir su halinde çıkıyor.
2: Peki kolay gelsin. Biz devam edelim. O kutsal su kaynağına doğru bir gidelim.
0: Tamam.

0: kutsal alanın ortasında bir kaynakla karşı karşıyayız. Kutsal kaynak deniliyor buraya. Sizin metinlerinizden de okuduğum kadarıyla. Kutsal alan bir kere bir külte sahip olması lazım. En son bildiğimiz hali ama ondan öncesinin de olması lazım, değil mi? Yani buranın işte Artemis'e gelinceye kadar, ithaf edilinceye kadar geçen süre içinde birkaç tane kültünün daha olması gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet, kutsal alanlar kent dışındaysa muhakkak bir tanrının simgelerini barındırması lazım.
0: Evet.
1: Oranın kutsal alan olabilmesi için. Nasıl bizde yatırlar vardır, türbeler vardır. Burada da bir simge, bir şey olmalıydı ki burada tapınım başladı. Bu tapınım...
0: Onun etrafına birikmeye başladı.
1: Evet, o tapınım yüzyıllarca devam etmiş. Biz de buraya geldiğimizde bu döşemeden söz etmiştik temelden. Bazı alanlarda döşemenin olmadığını gördük.
0: Evet.
1: Onlardan bir tanesi de bu kaynağın olduğu bu alandı. Niye döşenmedi sorusunun yanıtını kazıp anlamaya çalıştık. Ve bu basamaklarla karşılaştık. Ve daha aşağıda da yine bir taban ama bir kayanın etrafını çeviren bir tabanla karşılaştık.
0: Tabii. Bakar bakmaz bir de kutsal kaynak dediğimiz zaman buranın suyla kaplı olduğunu şu anda görüyoruz. Evet. İnsanların aklı bir anda karışabilir. Yani bu kaynak sudan gelen bir kaynak mı yoksa taştan gelen bir kaynak mı diye. Bu su meselesini de biraz açıklayabiliriz.
1: Şimdi biz basamakların çıktığını görünce bunun bir kaynağı, bir suya doğru inen basamaklar olduğunu düşündük. Çünkü kutsal alanlarda su olmazsa olmaz. Kaynak olmasa bile buraya belki 7-8 yerden bağlanan künklerle karşılaştık. Dikey, yatay künkler. Didim'de da öyleydi. Didim'de da kökeninde bir kaynak vardı, kurumuş bir kaynak. Sonradan oraya kuruduğu için künklerle su getirildi. Yani bizim o varsayımımızı

0: Bu kürkler bir miktar doğruladı.
1: Yani ve dışarıdan gelen bir su olmaya başladı buraya da.
0: Evet, burada ama şu anda hem taban suyunu görüyoruz.
1: Evet.
0: Zaman içinde ama kürklerden de su geldiğini görüyoruz. Onların daha nereden geldiğini saptayabilmiş değiliz ama burada kürkler açıldıkça içinden temiz, güzel su geliyor.
1: Evet, hocam çok teşekkür ederim.
0: Daha rica ederim.
1: Daha dolaşacak yerlerimiz var. Biraz yer
0: değiştirelim. Ben teşekkür ederim, tabii.

0: Hocam şimdi kutsal alanı arkamızda bıraktık ve kutsal alanın da toplanma alanından çıktık.
1: Evet.
0: Bir kapıdan geçtiğimizi sanıyorum çünkü sütunlu bir bölümden buraya doğru geldik. Ve burası.
1: Evet.
0: Burayı konuşalım.
1: Burada biz Agora'nın kapısından, Propylon'dan geçtik. Daha doğrusu onun içindeyiz.
0: İçine, evet. Yani her taraftan gelen, işte tezgah açan pazarcıların toplandığı alan yavaş yavaş bir mekan haline getirilmeye başlanıyor.
1: Yani bizim bir zamanlar aynı belki pasajlardan alışveriş merkezlerine geçiş gibi ya da mahalle aralarında tezgahların kurulduğu bahçelerden, alanlardan daha sonra üstü kapatılan
0: bir sabit pazarlara
1: geçişi
0: gibi.
1: Burada da öyle olmuş.
0: Evet, yani kutsal alanın zemininden daha düşük.
1: Evet, burası. Hemen bulunduğumuz alandan da bir oda yüksekliğinde, 2'ler mi diyelim,
0: evet,
1: altında bir tabanın olduğu bir mekan varmış. Bunun özelliği de şu, bunu menfezlerden anlayıp kazdığımız zaman sütunların bir tanesinin üstünde freskler bulduk. O freskte de Artemis'in olduğunu saptadık. Büyük bir şans bu. Yani bu kadar sütun arasında bir tanesini açmak
0: sütunlarda zorda. Sütunlarda freskler olduğuna göre demek ki şeylerde de var. Duvarlarda da var.
1: Yani burasını bu su probleminden kurtulup açabilirsek, düşünün toplam 414 tane sütun var bunun çevresinde, İondor birlikte. Ve onların duvarları yani bayağı 180 metre falan bir kenarının uzunluğu. Muazzam bir sergi salonunu ortaya çıkartmış olacağız. Yani Pompei ile eşdeğer olacak neredeyse.
0: Evet.
1: Ve aydınlatan da şu yan taraftaki, bakın hemen orada solunuzda görüyorsunuz. Bak şurada. Evet, onu bak şu.
0: Şurası.
1: Şunun içine giden. Şurası. Onu da gördük. Dedik ki bunun altında havalandırma pencereleri var. Kolay bir şey de değil. Ama yapılmazsa da bu güzellikleri ortaya çıkartamayacağız ne yazık ki. Onun çözümünü arama peşindeyiz.
0: Evet hocam.
2: Devam edelim mi hocam?
0: Devam edelim.

0: Teatron hocam. Bir mesleki olarak beni en heyecanlandıran yerlerden birindeyiz. Ama burası bir tiyatro değil.
1: Evet, burası bir tiyatro görünümlü, izleyiciye yönelik bir yapı. İşlevi tiyatral performansların izlenildiği bir yer değildi. Öyle olmayacaktı. Ne olacaktı? Burası stadyon nasıl koşu, araba yarışı ve benzeri oyunlar için, yarışmalar için yapıldıysa, burası da müzikal yarışmaların sunulduğu bir yapı olacak idi, bitseydi. Ayrıca yapının planı da bir tiyatro olmadığını gösteriyor.

0: Evet, o da belki bunun bir, normal bir tiyatro olmadığını gösteren kanıtlardan bir tanesi. Hepsi sanki heykel gibi bireysel, individüel işlenmişler ve tiyatrolarda hepsi bunların aslan ayağı pençesidir. Burada aslan pençeleri çoğunluktu ama o başta bir tane dört tırnaklı grifon ayağı görüyoruz.
1: Niye tiyatroda yapmamışlar bu yarışmaları? Daha özel bir yer yapmak zorunda hissetmişler.
0: Belki işte doğru. Şimdi stadyona bakarsanız o kadar büyük bir stadyon, tamamı mermerden yapılmış. Belki eşi az. Kalite her tarafında stadyonun aynı değil. Mermerin kalitesi bazen düşüyor, bazen çok yüksek. Bu da mermerden bir yapı. Bu kentin o dönemde yarışmalarını dünya çapında, o günkü dünya çapında olmasını sağlamak için harcadığı para. Başta yerel halk için başlamış yarışlar, daha sonra panhelenik, tüm Helen dünyasını kapsayan yarışmalara dönüşüyor. Krallar davet ediliyor, evet. Mektuplarını biliyoruz. Evet. Onlar işte gelin tiyatroda da bunu izleyin demeyecekler mi adamlar? Zenginlerdi. Yani bu da cazibe noktalarından bir tanesiydi. Orada adam temeli yaparken burada çoktan bloğu koymuştu.

0: Yani temelciler bir tarafı işine gidip ötekiler başlamıyor. Ve öyle ki devirle öyle bağlantılı ki mesela o temeli yapıyor, ondan sonra bir sırayı koyuyor, arkasını dolduruyor, üstüne ikinci sırayı koyuyor, arkasını dolduruyor, böyle dönüşümlü,
1: düzenli bir şey.
0: Bir sırayla hepsini yapıyorlar. Onun için bir okuldur burası. Yani taş işçiliği konusunda en kapsamlı okullardan bir tanesidir.

0: Hocam burası neresi? Böyle 5 tane sütunumuz var.
1: Evet, burasının büyük bir olasılıkla ticari arvara olduğuna inanıyoruz. Daha kesin kanıtımız yok ama yazıtlardan böyle. Burada bu çalışmayı yapmamızın nedeni magnezyanın %90'ı aşağıda toprağın altında olan bir kent olduğunu söylemiştik. Onlar kazılınca ortaya hangi mükemmelliyette yapıların çıkacağını göstermek için. Yani hepsi ayakta, bakın bu sütunlar ayakta duruyor daha. Kazıldıklarında onların tabanlarında mozaikler, heykeller, yazıtlar hepsi günümüze ulaşacak.
0: Mermerin siyahlaşmış kısmı dışarıdaydı herhalde.
1: Evet, aynen, biz de ondan zaten biliyorduk ayakta durup dikili olduklarını sütunların, ama ne kadar tabana, ne kadar uzaklıkta olduğunu bilmiyorduk. Şimdi onları da saptamış olduk.
2: Böyle kabaca tabii bakabiliyoruz ama demek ki bunun arkasında bir sıra daha sütun olduğuna göre asıl bizim alanımız
1: burada kalıyor. Zaten ortada doğru. Büyük bir yapı kalıntısı var. Belki magnezyanın en büyük kalıntısı, yapı kalıntısı bunun bu alanın ortasındaki kalıntı. Hiçbir şey yapabilmiş değiliz.
0: Evet. Zaten Agora demek bir kentin kalbi, can damarı demek.
1: Tabii işte, ama bazı kentlerde birkaç tane Agora oluyor. Bergama'da örneğin, Pergamon'da öyle. Burada da hakikaten ticari agora ise kutsal agora'nın yanı sıra bir de ticari agora saptamış oluyor. Bazen balık agorası oluyor.
0: Makellum muydu? Makellum.
1: Ama dediğim gibi daha çok yeniyiz.
0: Evet. Ve çok tertipli ve düzenli bir şekilde.
1: Evet.

0: bir korku filminin içinde değil, gerçekten arkeoloji belgeseli çektiğimiz bir cimnazyonun tonozlu koridorlarındayız, değil mi hocam?
1: Evet.
0: Hocam ne kadar sezon önce kazdınız burayı?
2: Burayı 80'li yılların sonunda kazdık. Tamamen toprak doluydu. Ama en son aşamada neredeyse traktörlerle içindeki toprağı boşaltabildik. Ama şu arkamızda gördüğünüz büyük blok.
0: Evet.
2: Tonozu delip aşağı kadar düşmüş. Biz de burada işimize son vermek durumunda kaldık. O zaman bunları hareket ettirecek kabiliyetimiz hiç yoktu. Alet edevat cinsinden. Burası gümnazyonun alt yapısı. Bunun altından daha kanalizasyon sistemleri, kanallar gidiyor.
3: Zemin burası ama zemin, gerçek zemin değil mi?
2: Evet, hemen hemen
3: çünkü
2: burası.
3: Çünkü kanalları görüyorum, evet, sizin söylediğiniz.
2: Evet, yanında kürkler de var, daha büyük sistemler de var. Sağda soldaki yuvalarda belki fener aydınlatma fenerler asılıydı, duruyordu ama ne amaçla kullanılıyordu? Belki buradan örneğin hamamın ocağını yakmak için odun taşıyorlar. Evet. Falan öyle bir işlevi olmuş.
3: Burası
2: şu
3: bir
2: anda,
3: servis mekanı yani aslında.
2: Tam olarak bilmiyoruz ama Roma yapılarında bir altyapı.
3: Evet.
2: Yükseltmek için etrafımızda hep su biliyorsunuz. Hatta duvarlardaki rutubeti görüyorsunuz ıslak. Evet. Onlar da o zaman yapıyı, esas yapıyı yukarı çekmişler. Ve alt temeli yapıp üstüne mekanları, boş mekanları kullanmışlar. İçi bunun belki de bir zamanlar zaten dengeyi de sağlamak için doluydu. Biz bunun içine inanılmaz seramik tuğla dolu bulduk. O bilinçli de yapılmış olabilir. Çünkü uzun süre bunun neden böyle, nasıl dolduğunu anlamadık. Belki hakikaten hani temel yapıp ortasını doldurdular ya, hı hı, öyle bir sistem yaptılar.
0: Evet.
2: Ve toprak yerine fazla bitki tutmayan öyle malzemeyle doldurdular. Onu da anlamış değiliz ve çalışmalarımızı...
3: Kırık tuğla mı yoksa kırık, tam tuğla?
0: Parçalar yani.
2: Parça. Buradan şimdi biz şöyle söyleyeyim. Yapının en alt katındayız. Buradan bir merdivenle kullanabilir ya da günümüze ulaşan en üst dördüncü katına çıkacağız.

0: içinden tren geçen antik kente veda zamanı geldi hocam.
1: Evet, beni de etkileyen şey, çok güzel görüntüler var ama burada doğa koşullarına karşı da müthiş bir çaba var, arkeolojik bir çaba var. O koşulların üstesinden gelme ve bu kenti anlamlandırma, ayağa kaldırma çabası var. Beni çok etkileyen tarafı da o oldu. Buradaki çalışma oldu yani.
0: Yolu Söke'ye düşenlerin mutlaka görmesi gereken bir antik yer.

0: Yarışmacılarımız bizimle beraber. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Umarım bugün de devam eder. Şans yanımda olur. Bildiğim yerlerden gelir. Göreceğiz.
0: Oldukça iyi bir performans ortaya koymuştunuz. Ve aramızda yeni bir isim de var. Buse Nur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyabilir miyiz biraz?
1: İsmim Buse, 28 yaşındayım. Aslen Edirneliyim ama İstanbul'da yaşıyorum. Mimarım.
0: Mimarsınız.
1: Evet.
0: Nasıl başvurdunuz yarışmamıza?
1: Aslında çok fazla televizyon izleyen birisi değilim. Fakat bir akşam öyle denk geldi. Çok samimi geldi bana. Samimi geldiği için başvurmak istedim.
0: Umarız sizi hayal kırıklığına uğratmayız. O samimiyeti burada da yaşamanızı diliyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Ki Uğur Bey de aynı şekilde tesadüfen televizyon izlememesine rağmen anneniz izliyordu değil mi yarışmayı? O esnada başvurdu. Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Final öncesinde 3 etabımız var. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı. Bu kez soru değeri 2000. Ve üçüncü etapta da akıl oyunu etabı var. 3000 puan değerinde. Her etapta 4'er soru yönelteceğim sizlere. Final içinde 5000 lira para ödülümüz var. En fazla puan alan yarışmacımızla birlikte finalde karşılaşacağız. Bir sorunuz var mı bana?
2: Yok.
0: O zaman başlayalım isterseniz. Cevap soruda başlıyor. Cevap soruda. Bugünkü yarışmamızın ilk sorusu için konu başlığımızı görüyoruz hemen.

Masallarla başlıyoruz bugüne. Masal, uzun bir süre çocukları olmayan bir çiftin yeni doğan kız evlatlarını yaşlı bir cadıya vermek zorunda kalmalarıyla başlar. Çiftten aldığı bebek 16 yaşına geldiğinde çok güzel bir kız olduğu için cadı onu kuleye kapatır. Bu kulenin hiç merdiveni yoktur. Sadece en tepesinde küçük bir penceresi vardır. Cadı bu dünyalar güzeli kızın sarı saçlarını o yaşa kadar hiç kesmemiştir. Kulenin tek göz camından şarkı söyleyen kızın sesini duyan bir prens kıza aşık olur. Her gün kuleye ziyarete gelen prens kızın kuleden aşağı sarkıttığı sarı saçlarına tırmanarak çıkar. Sorumuz gelsin. Masalda anlatılan dünyalar güzeli, upuzun sarı saçlı olan bu kızın adı nedir? Süreniz başladı.

0: prens kıza aşık olur ve ondan sonra cadı o upuzun sarı saçları keser. Masalın sonunda da bu olur. Acaba kim? Buyurun lütfen cevaplarınızı göreyim. Sema Hanım.
1: Rapunzel.
0: Rapunzel cevabı. Serhat Bey.
2: Rapunzel.
0: Rapunzel dediniz. Buse Hanım.
3: Rapunzel.
0: Ve Uğur Bey.
2: Rapunzel.
0: Dört aynı cevabı görüyoruz. Acaba puanlarla mı başlayacağız? Cevabı görelim. Rapunzel doğru cevap olacaktı ve böylelikle yeşil yeşil başlıyoruz yarışmaya.

0: Konuşmamıza. Hiç merak ettiniz mi dünyanın en uzun saçlı insanı kimdir ve kaç acaba uzunluğu biliyor musunuz?
1: Bilmiyorum.
2: Hayır.
0: Amerika'da yaşayan 50 yaşında bir kadın. 16,5 metre ve Guinness Rekorlar kitabında.
3: 16,5.
0: Evet. Sema Hanım nasıl bir şeydir acaba 16,5 metre saçla yaşamak?
3: Bilmiyorum, ben bu hale getirene kadar çok uğraştım.
0: Ne kadar uzun ki sizinki?
3: Çok kısa.
0: Bu hale getirmek için o kadar uğraştınız. Ne kadar sürdü uzaması?
3: Dayanamıyorum uzun saça yani. Kısa saç tercihim. İşte bu maksimum bu.
0: Evet. O halde ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzun konu başlığını görüyoruz.

Hayvanlar alemindeyiz. Bu kez ikinci sorumuzda. Uzun ince bacaklara, yine uzun, eğri bir boyuna ve beyaz pembe tüylere sahip bir kuş türü. İsimleri İspanyolca alev rengi anlamına gelen kelimeden türemiştir. Kıvrık gagası yiyecekleri su ya da çamurdan çıkarırken filtre vazifesi görür. Anadolu'da allı turna olarak bilinir. Bu kuş türünün rengi aslında beyazdır. Ancak ne yersen olsun sözünü doğrular ve yediği karides gibi besinlerden dolayı rengi beyazdan kırmızıya kadar çeşitli tonlarda olur. Sorumuz gelsin. İnce bacaklı ve çoğunlukla pembe tüylü olan kuşun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Türkiye'de özellikle Ege bölgesinde, Afyon, Denizli, orada Acıgöl vardır. Orada çok fazla yaşarlar. Bakalım cevaplarınıza yansıyan ne oldu? Buyurun lütfen.
1: Ben yazmıştım, sildim.
0: Yazmıştınız, ne yazmıştınız?
1: Flamingo.
0: Yazmıştınız.
1: Pelikanla değiştirecektim, vaktim yetmedi.
0: Flamingo'yu sildiniz, evet. Pelikanı yazmaya süreniz mi yetmedi?
1: Evet.
0: Peki, Serhat Bey?
2: Flamingo.
0: Flamingo verdiğiniz cevap. Buse Hanım?
3: Flamingo.
0: Ve Uğur Bey?
4: Flamingo.
0: Sema Hanım, neden sildiniz? Pelikan olabileceğine inanıyor musunuz? Şu anda 3 tane flamingo var.
1: Hayır. Her zaman ilk aklıma gelen doğrudur. Bu ilkokul çağından beri böyle ama ben hala akıllanmadım.
0: Hep aynı hatayı mı yapıyorsunuz?
1: Evet, yani gerçekten bütün derslerimde, sınavlarda, bugüne kadar girdiğim her şeyde ilk aklıma gelen hep doğrudur. Ve ben onu hep her seferinde yazar, silerim, yanlış cevaplarım ondan sonra.
0: Yapacak yanlıştan şey doğruya dönen çok yarışmacımız oldu. Acaba doğrudan yanlışa mı döndü Sema Hanım? Hep birlikte görelim. Evet, doğrudan yanlışa döndü ve flamingo yazmıştı. Sildi, pelikan yazmak istedi. Böylelikle puan alamadı Sema Hanım ama diğer 3 yarışmacımız oldukça iyi başladılar, iyi götürüyorlar. Ve böylelikle yeni sorumuza geçiş yapıyoruz. İşte konu başlığımız. Sevgili Yıldız Tilbe ile devam ediyoruz yarışmamıza. Aslında Yıldız Tilbe'yi görünce hep böyle hüzünlü şarkılar, aşk şarkıları akla gelir ama az önce de gördük. Kıpır kıpır şarkıları da vardır. Kendisi de aslında çok çok neşeli de bir insandır aynı zamanda. Bakalım sorumuzun detaylarında ne var? Yıldız Tilbe 6 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya gelir. Çocukluğu düğünlerde şarkı söyleyerek geçer. Babasından beklediği desteği göremese de annesi hep onun yanındadır. İnat ederek devam ettiği sahne hayatı sırasında İzmir'de bir gün yolları Sezen Aksu ile kesişir ve minik serçe Yıldız Tilbe'yi İstanbul'a getirir. Yıldız Tilbe'nin Sezen Aksu hayranlığı hiçbir zaman son bulmaz. Hatta ona öyle hayrandır ki 1984 yılında dünyaya getirdiği kızının adını Sezen koyar. Yıldız Tilbe bugün şarkılarıyla ve yorumlarıyla milyonlara ulaşmış, büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Sorumuz geliyor. Yıldız Tilbe'nin 1994 yılında çıkardığı ilk albümünün adı nedir? Süreniz başladı.

Son 5 saniye. Öyle bir şarkıydı ki, yani o yılları önce sonrasında da hala

0: Sema Hanım.
1: Delikanlım.
0: Serhat Bey.
2: Delikanlım.
3: Ben buz kırağı dedim.
0: Buz kırağı dediniz.
3: Evet.
0: Ve Uğur Bey de...
2: Delikanlım. Tamamen salladım. Aklıma delikanlım geldi.
0: Yıldız Tilbe deyince ilk akla gelen şarkı olsa gerek değil mi?
3: Evet. Evet.
0: Acaba neden Yıldız Tilbe deyince o şarkı akla geliyor? Belki de ilk albümü herkesin tanıdığı şarkı olsa mı? Öyle olabilir mi Buse Hanım?
3: 94 doğumluyum zaten. bence daha delikanlım değil ama buz kırağı da olmayabilir ama bence delikanlım da değil.
0: Delikanlım da değil diyorsunuz.
3: Evet. O yüzden şansımı bu şekilde denemeye karar verdim.
0: O halde doğru cevabı görüyoruz. Delikanlım olacaktı Yıldız Tilbe'nin. O albümünün adı Buse Hanım. Delikanlım değil, buz kırağı da olmayabilir dedi ama sizin hiç oldu mu böyle? Biriyle tanışayım, müzikteki yeteneğimi bir şekilde göstereyim ve bir albüm hazırlığı ya da bir sanatçı olayım diye.
2: Niyetimiz oldu ama sonuçlanamadı maalesef. Hala işte grup kurma aşamaları sürüyor. Maalesef henüz sonuçlanamadı ama tabii güzel olur böyle. İdolümüz olan sanatçılardan birine denk gelsek de elimizden tutsa falan.
0: Kiminle tanışmayı hayal ederdiniz? Kiminle konuşup bu... Hayalinizi anlatmayı isterdiniz?
2: Düşünmedim açıkçası ya. Ama yine dediğim gibi geçen programda da konuştuğumuz gibi rock camiasının böyle isimlerinden biri denk gelse iyi olur diye düşünüyorum.
0: İsmi belki ilerleyen dakikalarda
2: evet,
0: olabilir.
2: Evet.
0: O zaman yeni sorumuza geçelim biz. İşte konu başlığımız.
4: Evet dediniz.
5: Siz efendim şimdi bir müzik seti kazanabilirsiniz.
6: Eski yaşantımı değiştirmiyorum bir kere.
7: Önümüzdeki hafta Perşembe günü gene buluşacağız.
0: Her biri Türk televizyon dünyasının duayenleri, aramızdan ayrılanlar da var. Onlara rahmet diliyoruz. Kalanlara da uzun ömürler dileyelim. Bakalım detaylarda neler var. O Türk televizyon tarihinin usta ismi, program sunucusu, spor spikeri, kitap yazarı. Türkiye'de ilklerin adamı. 1953 yılında ülkemizin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkaran isimlerden biri. Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spiker. Efsane futbolcu Pele henüz 16 yaşındayken onunla röportaj yapan ilk uluslararası gazeteci. Ünlü isim halen... Radyonun ve televizyonun duayeni olarak da anılıyor. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilerdeki duayen televizyoncu ve radyo sunucusu kimdir? Süreniz başladı.

0: Tabii ben detayları verirken, soruyu okurken ekrana bazı görüntüler geliyor, izleyicilerimiz görüyor ama yarışmacılarımız o görüntüleri göremiyor. Bu bakımdan çok kolay gibi görünen sorulara bazen cevap verememe durumlarıyla karşılaşıyorlar. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Sema Hanım.
1: Halit Kıvanç.
0: Halit Kıvanç dedi. Serhat Bey.
2: Orhan Ayhan.
0: Buse Hanım.
3: Bilgim yok.
0: Bilmiyorsunuz. Sporla, futbolla aranız var mı?
3: Futbolla aram iyidir. Fanatik bir Beşiktaşlıyım. Eşim Trabzonsporlu, gerçi duyarsa bunu. Futbolu severim, maçlara da giderim. O kadar.
0: Peki, Uğur Bey.
4: Boş bıraktım. Halit Kıvanç diyecektim aslında. Sesi, görüntüsü, her şey hakkındaydı da ismi bir türlü gelmedi. O yüzden yazamadım.
0: Sema Hanım, Halit Kıvanç deyince mi aklınıza geldi?
4: Evet, evet.
0: Bir Halit Kıvanç var, bir Orhan Ayhan var ve iki yarışmacımız da hatırlayamadığını ifade etti. Dördüncü sorumuz ilk etabın son sorusu. 1000 puan değerinde. Eğer ikisinden birisi doğru ise 2000 puan kazanacak. Acaba puanları kime veriyoruz? İşte cevap geliyor. Halit Kıvanç olacaktı ve Sema Hanım doğru yanıtı veren yarışmacımız. 2600 puana ulaştınız. İlk etabı da lider bitirdiniz bu vesileyle. Serhat Bey ve Uğur Bey 950'şer puana sahipler.

Buse Hanım bugün aramıza katıldı. 600 puandalar şu anda. Hem Halit Usta'ya, Halit Kıvanç'a beraber NTV'de çalışma fırsatım oldu. Orhan Ayhan siz yazdınız, Orhan abi de. Ellerinden öpüyorum iki ustamın da. Onunla da TRT'de beraber çalışma fırsatım oldu. İkisi de mesleğimizin efsane isimleri. Onların sesiyle beraber, onların anlatımlarıyla beraber futbola karşı, diğer sporlara karşı olan ilgimiz de her zaman olmuştur. Saygılarımızı da iletelim buradan. İkinci etapla devam ediyoruz yarışmamıza. Artık dikkat etabına geçiş yapıyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Artık dikkat etabındayız. Her bir sorunun değeri 2000 puan oldu ve cevap da sorunun içinde yer alacak. Yeni sorumuzun konu başlığı geliyor.

Yeni sorumuzun konu başlığı Mısır piramitleri. Mısır piramitlerinden biri olan Keops piramidi, dünyanın eski 7 harikasından biridir. Mısır firavunları için yapılmış büyük anıtsal mezarlardır. Eski krallıkta ölülerin gömüldüğü yerlerin üstüne kişinin kudretine göre tümsekler dikilirdi. Mastaba adı verilen bu mezar tümsekleri piramitlerin de temelini oluştururdu. Milattan önce 2600'lü yıllarda ilk piramit Sakkara'da yapıldı. En tanınmış piramitler Kahire'nin güneyinde Gize'de bulunan 3 piramittir. Keops piramidinin yüksekliği 138 metredir. Tüm yapıda ortalama 2.75 ton ağırlığında toplam 2.3 milyon taş blok kullanılmıştır. Piramitlerde çalışan işçiler yapım bittikten sonra sırrı açıklamamaları için öldürülmüştür. Piramitlerin dizilişi güneş sistemindeki gezegenlere göredir. Yapılarından dolayı bolca radyasyon ve enerji üretirler. Sorumuz gelsin. Keops piramidinin yüksekliği kaç metredir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Her yıl milyonlarca insan orayı turistik bir şekilde giderek görüyor, geziyor. Belgesellerde, kitaplarda, her yerde okuduğumuz Mısır piramitleri. Acaba sorumuzun cevabı nedir? Buyurun lütfen. Sema Hanım.
1: Koptum ben, hatırlamıyorum.
0: Hangi noktadan sonra koptunuz?
1: Keops'tan sonra, Gazze şehrinde diye, oradan sonrası bitti.
0: Gize.
1: Ben de. Gize, evet. Onu bile doğru hatırlıyordum.
0: Peki Serhat Bey?
2: 138 metre.
0: Buse Nur Hanım?
3: 1307. Biraz tabii atmasyon oldu.
0: Atmasyon?
3: Evet.
0: Bu da yeni bir terim mi? Atmasyon?
3: Bilmiyorum, Trakya'da kullanılır aslında.
0: Atmasyon?
3: Evet.
0: Nasıl kullanıyorsunuz onu?
3: Hani yani kafadan bir şey... attım. Atmasyon şeylerle gelmeyin derler mesela.
0: Herkes kullanır.
3: Herkes değil ama argo, yani yerel de kullanılır.
0: Evet. Salladım derler, uydurdum,
3: evet,
0: derler ama atmasyon...
3: Evet, evet. Atmasyon versiyonu Trakya'da öyle diyorlar.
0: Peki, Uğur Bey?
4: 138 metre.
0: 138. 238 var, 1307 var ve Sema Hanım da cevap veremedi. Acaba ben ne demişim? Hep beraber izliyoruz. Keops piramidinin yüksekliği 138 metredir. 138 doğru cevap olacaktı ve Serhat Bey ile Uğur Bey doğru cevabı verdiler. Serhat Bey, sizin alanınıza giriyor aslında.
2: Aslında evet, giriyor milattan önce 2600 dönemleri. Şöyle, önümüzdeki yıl Mısır'da da bir gezi planlamayı da düşünüyoruz. Uçaklara bakmaya başladım. Hangi ay daha ucuz, hangi ay daha az sıcaktır falan Mısır.
0: Çok gezen bilire yeni bir...
2: Bir halka daha eklemeyi düşünüyorum.
0: Şu anda Mısır hedef.
2: Hedefte, evet.
0: Onun dışında gittiğiniz ilginç yerler var mı mesela bize anlatabileceğiniz? Hani şuraya gittim, çok etkilendim diyebileceğiniz bir iki yer sayabilir misiniz?
2: Şöyle, 25 farklı ülkede bulundum aslında. Lübnan çok ilgimi çekmişti. Lübnan ve Suriye'ye gitmiştim savaştan önce. Onun dışında Malezya, Singapur, hani Güneydoğu Asya, Maldivler. Oralarda gerçekten böyle bize biraz daha böyle hani ilginç gelebilecek yerler diye düşünüyorum.
0: Lübnan'ın mutfağıyla tanıştınız mı?
2: Lübnan'ın mutfağıyla tanıştım.
0: Yemekleri de çok güzeldir.
2: Etleri olsun işte, mezeleri, şaverma olsun, hepsi çok güzel yiyecekler. Denedim hepsinden.
0: Peki, Serhat Bey'den şöyle bir dünya turu yaptıktan sonra hemen geçelim yeni sorumuza. İşte konu başlığımız. Bunun dışında eski Türk filmleri, yıllar öncesinin 80'li, 90'lı, 70'li yıllarında efsane filmlerini de izleme şansımız da oluyor. Ve şimdi Kaptan Swing Yeşilçam'da diyerek başlıyoruz detaylara. Kaptan Swing, 1966 yılında yayımlanmaya başlayan dünyaca ünlü bir çizgi roman. Swing'in Türkiye'de 256 macerası yayımlandı. 1971 Yeşilçam yapımı Kaptan Swing, Korkusuz Kaptan çizgi romanının dünyadaki ilk ve tek sinema uyarlaması oldu. Kaptanı oynayan Samur Şapkalı Salih Güney, çizgi romandaki karaktere benzerliği, ukala ve çapkın tavırlarıyla büyük beğeni topladı. Filmde Swing'in yakın dostu Gamlı Baykuşu Süleyman Turan, Mr. Bluff'ü Ali Şen canlandırdı. Filmin senaryosu çizgi roman maceraları üzerinden değişiklik yapılmadan yazıldı. Ünlü Hay Bin Kunduz lafı da aslında Kaptan Swing'e aittir. Sorumuz gelsin. Kaptan Swing rolünü oynayan Salih Güney nasıl bir şapka takıyordu? Süremiz başladı.

0: 5 saniye. Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Sema Hanım.
1: Kendi cevabıma kendim gülüyorum şu anda.
0: Kurt
1: kafası, kurt kafası olan bir şapka demek istedim aslında.
0: Ben kurt dedim mi hiç?
1: Dememiş olabilirsiniz gerçekten.
0: Yani kurt başı dediniz. Dedim mi ben de şüpheye düştüm.
1: Bugün biraz yorgun.
0: Serhat Bey dedim mi öyle bir şey?
2: Ben duymadım. En azından dediyseniz ama sanırım demediniz.
0: Peki sizin cevabınız?
2: Samur biçiminde. Çizecektim zamanım kalsaydı ama ona zaman yetmedi. Yazarak yetindim.
0: Samur şapkalı yetindim, diyorsunuz. Evet. Peki Buse Hanım?
3: Yok.
0: Hatırlayamadınız.
3: Hatırlayamadım.
0: Peki Uğur Bey?
4: Samur.
0: Ben kurt dedim mi?
5: Hayır.
0: Demedim.
5: Yok.
0: Ya ben de eminim çünkü. Acaba ben ne demişim? Beraber bir görelim şapka nasıl bir şapkaymış. Kaptanı oynayan Samur şapkalı Salih Güney, çizgi romandaki karaktere benzerliği, ukala ve çapkın tavırlarıyla büyük beğeni topladı. Cevap soruda. Doğru cevap Samur şapkalı olacaktı ve böylelikle Serhat Bey ile Uğur Bey şu anda kafa kafaya gidiyorlar. 2950'şer puanınız var ama az önce tek başınıza bildiğiniz için 2600 puanla yine de bu rekabetin içerisindesiniz. Buse Hanım heyecan var mı?
3: Hem heyecanlıyım hem de jenerasyon farkı yaşıyorum. Yani hep bilmediğim, daha önce denk gelmeyen şeyler çıkıyor. İlk defa gördüm mesela.
0: İlk defa gördüğünüz ama en azından benim okuduklarıma biraz kulak verseniz diyorum. Dikkat kesilseniz diyorum.
3: Onu demoralizasyon yaşayınca tabii ister istemez kaçırıyorum.
0: Sizin döneminizden ne tür bir soru gelsin istersiniz? Hemen değiştireyim soruyu.
3: Estağfurullah.
0: Mesela neyle daha fazla ilgilisiniz?
3: Ya ben mesela biyoloji, fizik, matematik, mimari, onlarla ilgili ama mesela Mısır piramit sorusunda da şey, heyecanımı bastıramadım. O yüzden cevaplayamadım. Bilmiyorum, heyecan kurbanı oluyorum.
0: Atmasyon oldu orada değil mi?
3: Atmasyon. Orada hiç atmasyon oldu, evet.
0: Kökeni nereden geliyor? Yani atmasyon Fransızcadan gelen bir şey mi?
3: Trakya geneli Bulgaristan, Yunanistan göçmeni olduğu için hani bence Bulgarca'dan.
0: Bulgarca'dan.
3: gelmiş olabilir. Tabii şu an yine attım.
0: Yine bir atmasyonla karşı karşıyayız.
3: Evet, yine bir atmasyon.
0: Peki Buse Hanım, yeni sorumuza geçiyoruz şimdi.

0: 51. bölge. Cevap sorunun içinde Buse Hanım.
1: Tamam.
0: Amerika'daki 51. bölge dünyanın en çok bilinen askeri üslerinden. Bilindiği kadarıyla düşman silahlarını ve uçaklarını inceleme, analiz etme ve araştırma merkezi olarak kullanılıyor. Sahibi Amerika Birleşik Devletleri ve Hava Kuvvetleri. 51. bölge Las Vegas'ın 153 kilometre kuzeyinde ve 76 kilometre kare büyüklüğünde. 51. bölgeye yetkisiz olan hiç kimsenin girmesine izin verilmez. Üst düzey askeri görevlilerin yabancıları öldürme yetkisi de vardır. 51. bölgeyi bu kadar önemli kılan bir diğer özelliği, ele geçirilmiş uzay gemilerinin ve uzaylıların burada saklandığı iddiasıdır. Sorumuz gelsin. 51. bölgenin Las Vegas'ın 153 kilometre uzağında bulunduğu yön hangisidir? Süreniz başladı.

0: Acaba ne tarafında dedim az önce? Hangi yönü belirttim? Cevaplarınız lütfen. Sema Hanım.
1: Kuzey.
0: Serhat Bey.
2: Kuzey.
0: Buse Hanım.
3: Kuzey.
0: Ve Uğur Bey.
2: Kuzey.
0: Peki, acaba ben ne demişim? Cevap soruda. 51. bölge Las Vegas'ın 153 kilometre kuzeyinde ve 76 kilometre kare büyüklüğünde. Cevap soruda. 4'te 4 doğru cevap ve böylelikle tüm yarışmacılarımıza puanları veriyoruz. Ve hepsinin önündeki ışıklar yeşile döndü. Artık ikinci etabın son sorusu gelecek. Son 2000 puan değerindeki sorumuz. Konu başlığımıza geçiyoruz.

Türk ressamlar 8. sorumuzun konu başlığı. 1882 yılında doğan İbrahim Çallı manzara, portre ve savaş resimleri yaptı. Üsküdar ve Manolyalar en ünlü tablolarından. 1904 doğumlu Ali Avni Çelebi, Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği'nin kurucularından. Maskeli Balo ve Kırda Dinlenen Kadın gibi birçok ünlü eseri var. 1841 yılında doğan Şeker Ahmet Paşa, Louvre Müzesi'ne hayattayken eseri kabul edilen ilk Türk ressam, Narlar ve Ayvalar en popüler eserlerinden biri. 1842 doğumlu Osman Hamdi Bey, arkeolog, müzeci, ressam ve Kadıköy'ün ilk belediye başkanı. Kaplumbağa terbiyecisi en bilinen eserlerinden. 1913 yılında doğan Abidin Dino, çağdaş Türk resminin öncülerinden. İşkence, Atom Korkusu, Savaş ve Barış gibi eserleri koleksiyonlara girdi. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Narlar ve Ayvalar adlı eser hangi ressam tarafından yapılmıştır? Süreniz başladı.

0: 5 değerli ressam ve eserlerini saydım. Cevaplarınız lütfen. Sema Hanım.
1: Hiçbir tanesi aklımda kalmadı.
0: Hiçbiri kalmadı mı?
1: Abidin Dino dışında hiçbir tanesi aklımda kalmadı. Çünkü resme karşı ne yazık ki çok zayıfım. Hiçbir şekilde hiçbir fikrim de yok yani.
0: Peki Serhat Bey?
2: Ali Çelebi dedim.
0: Ali Çelebi dediniz.
2: Doğru duyduysam.
0: Buse Hanım.
3: Şeker Ahmet Paşa dedim.
0: Şeker Ahmet Paşa ve Uğur Bey.
4: Şeker Ahmet Paşa dedim. Aklımda öyle kaldı ama.
0: Emin değilsiniz.
4: Değilim. Atmasyon.
0: Peki. Uğur Bey ve Buse Hanım Şeker Ahmet Paşa dedi. Serhat Bey doğru duyduysam Ali Çelebi dedi. Ve Sema Hanım da cevap vermedi. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. 1841 yılında doğan Şeker Ahmet Paşa, Louvre Müzesi'ne hayattayken eseri kabul edilen ilk Türk ressam, Narlar ve Ayvalar en popüler eserlerinden biri. Cevap soruda. Şeker Ahmet Paşa doğru cevaptı ve böylelikle Buse Hanım'la Uğur Bey puanları bölüşüyorlar.
4: Fırlama derler.
0: Fırlama derler.
4: Evet.
0: Buse Hanım?
3: Benim yok.
0: Çevrenizde nasıl derler mesela? Ben arkadaşınıza sorsam Buse Hanım nasıl birisidir diye.
3: Çok konuşuyor derler büyük ihtimalle. Ama bir lakap söylemezler.
0: Burada hiç konuşmuyorsunuz.
3: Heyecandan.
0: Heyecan mı?
3: Ekran başındakiler çok gülmüştür.
0: Serhat Bey?
2: Bir lakabım olmadı. O şekilde bir bana hitap etmediler ama. Bir düşüneyim belki kendim bir lakap buldum insanlara söylerim. Bana bu şekilde seslenin diye ya da bundan sonra gelebilir belki. Biraz geç ama.
0: Size de sorayım Sema Hanım. Var mı?
1: Semoş derler genelde. Ve mesleğimden dolayı insan kaymağı diyorlar.
0: Güzelmiş. Evet.
1: Evet.
0: İnsan sarrafı da diyorlar mı?
1: Yok demiyorlar. Demiyorlar genelde mı? Evet insan kaynakları ya da bayan personel müdürü. ya da insan kaymağı diyorlar.
0: Güzel. 9. soruyla devam ediyoruz şimdi yarışmamıza. Ama önce 2. etabın son sorusunu az önce ekrana getirdik. Puan durumunu bir hatırlayalım. Uğur Bey, 4450 puanla lider durumdasınız. Birinci sırada yer alıyorsunuz. İkinci sırada Serhat Bey var. Dün bizimle beraber finaldeydi ve 5000 lira para ödülü kazanmıştı. Sema Hanım, 3100 puanla üçüncü sıradasınız. Ve Buse Hanım, size olan uyarımdan sonra puanları toplamaya başladınız. 2100 oldu şu anda. 1500 puan yani biraz olsun katkım var diye düşünüyorum.
3: Evet teşekkür ederim.
0: Üçüncü etaba geçiyoruz. Üçüncü etapta artık akıl oyunu etabıyla karşılaşacaksınız. Ve işte yeni etabımız. Cevap soruda, cevap soruda. Üçüncü etap demek akıl oyunu etabı. Ve artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Harry Potter serisi yeni sorumuzun konu başlığı. Harry Potter, İngiliz yazar J.K. Rowling tarafından yazılan 7 fantastik romandan oluşan seri. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda eğitim gören genç büyücü Harry Potter'la arkadaşları Hermione Granger ve Ron Weasley'nin maceralarını konu alır. Serinin ilk romanı Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 26 Haziran 1997'de yayımlanmasından bu yana kitaplar dünya çapında büyük bir popülerlik ve ticari başarı elde etti. Harry Potter ve Sırlar Odası 1998 yılında, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı 1999 yılında, Harry Potter ve Ateş Kadehi 2000 yılında, Harry Potter ve Zümrüt'ü Anka Yoldaşlığı 2003 yılında, Harry Potter ve Melez Prens 2005 yılında, Harry Potter ve Ölüm Yadigarları 2007 yılında yayımlandı. Son kitap, piyasaya çıktığı ilk 24 saat içinde Amerika'da yaklaşık 11 milyon kopya sattı. 80 dile çevrilerek dünya genelinde 500 milyondan fazla satan seri, tarihin en çok satan kitap serisi haline geldi. Sorumuz gelsin. Harry Potter ve Ateş Kadehi kitabı günümüzden kaç yıl önce yayımlanmıştır? Süreniz başladı.

0: Yeni etabın ilk sorusu, 3000 puan değerindeki ilk sorumuz. Süremizi de tamamladık. Cevaplarınız lütfen.
1: 21.
0: Sema Hanım 21 diyor. Serhat Bey?
2: 21.
3: Ben 18 diyorum.
0: Ve Uğur Bey?
4: 22.
0: İki aynı cevabı görüyorum. İki de farklı cevap var. Harry Potter'la aranızı iyi olan yarışmacımız var mı?
2: Okumuştum 7'sini de. O zaman ilk çıktığı zamanlar. Daha doğrusu Türkiye sanırım 2000'li yıllarda böyle biraz daha bilinirlik kazandı. 2000 yılında diye düşünüyorum. Yayınlanma tarihi.
0: Aslında güncel de bir konu değil mi Harry Potter? Yani serileri de hesaba kattığımızda. Buse Hanım, izlediniz mi hiç filmini ya da kitaplarını okuma?
3: Genelde fantastik film sevmiyorum. O yüzden...
0: İlginiz olmadı.
3: İlgim olmadı ama bir Ölüm Yadigarlı Olanı izlemiştim.
0: Acaba doğru cevap ne? Puanları kime göndereceğiz? Doğru cevap 21 yıl olacaktı. 2000 yılında yayınlanmıştı. Ve böylelikle 21 yıl önce doğru cevabı Serhat Bey'e ve Sema Hanım'a puanlar gitti. 4950'ye 4600 oldu şu anda. Yine dünkü gibi çok çekişmeli bir yarışmayla karşı karşıyayız. Harry Potter'la ilgili İngiltere'de bir kadın Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Bunun sebebi de ilk kitap çıktığı andan itibaren Harry Potter'la ilgili bütün her türlü ürünü almaya başlamış. Ve tarihimize kadar almaya devam etmiş. Toplam 3600'ün üzerinde ürün, işte anahtarlık, kitap, DVD, mücevher, çanta, aksesuar farklı farklı. Şu anda dünyada Harry Potter ürününü koleksiyon haline getiren bir kadın rekorlar kitabına da adını yazdırmış. 10. sorumuzda devam ediyoruz yarışmamıza. İbn-i Sina milattan sonra 980 yılında günümüz Özbekistan'ında yer alan Buhara yakınlarındaki Efşene kentinde doğdu. İbn-i Sina ünlü Müslüman filozof, hekim ve bilim adamıdır. 16 yaşında tıp konusunda ilerlemekte kalmayıp yeni tedaviler de geliştirdi. 19 yaşında doktor unvanını elde etti ve ücret almadan hastaları tedaviye başladı. Değişik konular üzerine yaklaşık 450 makale yazdı. Eserlerinin en ünlüleri İyileşme Kitabı ve Tıbbın Kanunu'dur. Tıbbın Kanunu 1650'ye kadar Avrupa'da birçok tıp fakültesinde okutuldu. İbn-i Sina bir İran-Hamedan seferi sırasında şiddetli bir kolit atağına yakalandı. Ölüm yatağında mallarını yoksullara bağışladı, kölelerini azat etti. 57 yaşında vefat etti. Sorumuz gelsin. İbn-i Sina kaç yılında vefat etmiştir? Süremiz başladı.

0: süremiz bittiği anda Buse Hanım cevabını yazdı. Cevaplarınız lütfen.
1: 1037.
0: 1037 cevabını veriyor Sema Hanım. Serhat Bey.
2: 1037.
3: Milattan sonra 1037.
0: 1037 diyorsunuz evet. Siz de. Son anda milattan sonrayı mı eklediniz?
3: Yok hayır, ben yukarıda işlem yapmıştım. Onu sildim, silerken bir kısmı silindi, onu düzelttim.
0: Peki ve Uğur Bey.
2: 1037.
0: 1037 cevabını görüyoruz 4 yarışmacımızdan. Ve bakalım doğru cevap ne? Kaç yılında vefat etmişti İbn Sina? 1037 olacaktı. Genelde milattan önce olduğunda yarışmacılarımız bu soruda çok bocalıyorlar. Çıkarmayı, toplamayı hangisi hangisiydi diye. Bu yüzden doğru bildikleri ama yanlış cevap verdikleri çok olmuştur. Burada biraz daha iş aslında daha da kolaydı diyebiliriz. Ve 11. sorumuz geliyor şimdi. Yavaş yavaş finale doğru gidiyoruz. Çekişme devam ediyor. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.
4: This plan is inevitably a compromise. It does not satisfy everyone's demands.
0: Anan planı 11. sorumuzun konu başlığı. Bir Birleşmiş Milletler planı olan Anan planı yaklaşık 1.1 milyon kişinin yaşadığı Kıbrıs Adası'nı tek bir devlet haline getirmek amacıyla 2004'te hazırlandı. Adını planı ortaya atan Birleşmiş Milletler eski genel sekreteri Kofi Annan'dan almıştı. Plana göre Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki bakanlıkların en az 3'te birini Türklerden oluşturmaktı. Devlet Başkanlığı ve Başbakanlık 10 ayda bir Türkler ve Rumlar arasında el değiştirecekti. Nisan 2004'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde referanduma sunuldu. Referanduma nüfusun yaklaşık %29'unu oluşturan Türkler ve %71'ini oluşturan Rumlar katıldı. Plan adanın kuzeyinde yaşayan Türk tarafında %64.91 oranında kabul görmesine rağmen Rumların %75.38'in hayır demesi sebebiyle hayata geçirilemedi. Adanın kuzeyinde yaşayan Türkler nüfusun yaklaşık %29'unu, güneyindeki Rumlarsa yaklaşık %71'ini oluşturuyor. Sorumuz gelsin. Adnan planını Türk tarafının yüzde kaçı reddetmiştir? Süreniz başladı.

0: 11. sorumuzun süresi bitti. Cevaplarınız lütfen.
1: %30.
0: Küsuratı kaçırdınız herhalde Sema Hanım. Evet. %30 dediniz, bir yuvarlayalım diye. Serhat Bey.
2: %35.09.
0: Buse Hanım.
3: %78 tarafından reddediliyordu. Küsuratını kaçırdım, çıkarttığımda da böyle bir şey çıktı. Küsurat kısmını birazcık aklımda kaldığı kadarıyla yaptım.
0: %21.35 diyorsunuz. Evet. Uğur Bey.
4: Sayı yanlış oldu, aklımda kalan bir sayıyı yazdım. Kaçırdım orayı, 71 dedim.
0: Siz biraz herhalde red değil de kabul tarafı ile ilgili olarak yanıldınız.
4: Sayılar birbirine girdi bir yerden sonra.
0: O yüzden bir aile yüksek diğer yarışmacılarımıza göre verdiğiniz cevap. O halde doğru cevabı görelim. Doğru cevap %35.09'du. Ve böylelikle tek bir yarışmacımız Serhat Bey, dün gibi bugün de yine tek başınıza doğru cevabı vererek 11.700'e ulaştınız. 11.700 demek sizin yine final öncesindeki son soruda finalist olarak oraya geçmeniz demek.
2: Yine bir soru önceden garantiledim.
0: Garantilediniz, evet. Yani hatta Sema Hanım yuvarladınız ama küsuratla şu anda matematiksel olarak finali garantiledi. 350, 11.700. Tek başınıza bilseniz yakalama şansınız vardı ama şu anda yakalama şansınız yok. Tebrik ediyoruz yine.
2: Teşekkür ederim. Yani soru... puanı bölünmediği zaman bu şekilde yaşanabiliyor durumlar.
0: Özellikle üçüncü etap bir kişi bildiğinde birçok yarışmamızda olduğu gibi herkesin kaderini değiştirebiliyor ama Serhat Bey dün de çok başarılıydı. Bugün de aynı başarıyı devam ettiriyor ve şu anda finali garantiledi. Ama tabii bugün veda edeceğimiz yarışmacımız kim olacak? Şu anda üç yarışmacımızın da böyle bir riski var. Bununla ilgili olarak da yeni sorumuzu görmemiz gerekiyor. Konu başlığımıza geçiyoruz. İşte 12. soru.

Alcatraz Adası dünyaca ünlü bir yer, soruyorum şimdi size. Alcatraz dünyanın en ünlü hapishanelerinden biri. San Francisco Körfezi'nde sahile 2.4 kilometre uzaklıkta bir adada bulunuyor. Bir zamanlar yönetimi İspanyollara aitti. 1848'de Amerikan yönetimine geçen ada bir süre askeri amaçla kullanıldı. 1861 yılında dev bir cezaevine dönüşen ada 1963 yılına kadar hapishane olarak kaldı. Diğer cezaevlerinden tehlikeli hükümlüler buraya nakledilirlerdi. Aşırı akıntılı körfez suları ve köpek balıkları ile çevrili olduğundan kaçılması imkansız bu hapishaneden tamamı başarısızlıkla sonuçlanan 14 kaçma girişimi gerçekleşti. Ünlü Baba filmine konu olan mafya lideri Al Capone cezasının 5 yılını Alcatraz'da çekti. Ama asıl şöhretini 1962 yapımı Alcatraz Kuşçusu filmiyle elde etti. 4 dalda Oscar'a aday olan film dünyanın gözlerini bu hapishaneye çevirmesini sağladı. Sorumuz gelsin. Alcatraz Adası kaç yıl önce Amerikan yönetimine geçti? Süreniz başladı.

0: 12. sorumuz, final öncesindeki son sorumuz. Gideni belirleyecek olan bir sorudayız ve cevaplarınız lütfen. Sema Hanım.
1: 70.
0: Ama emin değilsiniz. Serhat Bey.
2: 173.
0: 173 diyorsunuz. Nasıl buldunuz 173'ü?
2: Yanlış anımsamıyorsam 1848'de geçti İspanyollardan Amerikalılara. 2021'e kadar 173 yıl var.
0: Sema Hanım.
1: Ben direkt 1900 olayım. Yani hiç, ben de iyice yorulmuşum ben bugün, çok yorgunmuşum.
0: Buse Hanım.
3: 1861'de geçti gibi hatırladım, o yüzden 120.
0: Ve Uğur Bey.
4: 160.
0: Siz neyi baz aldınız?
4: 1861'den sanıyorum şey yapmışım.
0: Farklı farklı cevaplar var. 70, 173, 120 ve 160.
3: Ben çıkarmayı Sema Hanım, yanlış da yapmış olabilirim. Ben de 1861'den çıkardım. 160 yapıyor. Yanlış
0: siz
3: yazmışım.
0: Tarihe rağmen yanlış bir hesap yaptığınızı evet söylüyorsunuz. Şu anda 4 farklı cevap. Bu 4 farklı cevapta acaba yarışmamızda gidişatı değiştirecek bir cevap var mı? Hep beraber görüyoruz.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
1: İki saattir sesleniyorum.
2: Doymaz ki zavallıcık. Ne işitir ne de konuşur.
3: Köyden evlatlık aldık deriz.
4: Firmanız için hayli gecikmiş bulunan 1,5 milyonluk borç daha hayati Feridun Bey.
3: İnanmam, kaç tane sevgilin var?
5: İnan bana, inan canım. Ütü yapacaksın sen, ütü.
3: Atıver imzanı hadi.
6: Müjde, hamile.
1: Hamile mi? Oğlunuz beyefendi mecburdur hatasını tamir etmeye.
3: Ne malum Fikret Bey'in yaptığı?
7: Bağırtmayın şu kanyanın zırıltısını demedim mi size?
2: İnsanın kendi fabrikasından kovulması acı bir şey.
8: Hulusi Bey her şeyini size miras bıraktı.
6: Eski dostlarımız bile beni kabul etmediler.
3: Size babanızın koltuğunu ve onun işini teklif ediyorum.
6: Onun işini mi?
3: Evet.
6: Demek bir oğlum var. Senin için, çocuğumuz için neler feda ettiğimi bir bilsen. Sen Leyla'sın.
3: Aa, Leyla değil, Kınalı Yapıncak.
9: Kınalı Yapıncak bugün 16.15'te TV4'te.
0: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: 173 olacaktı ve Serhat Bey 17.700 puan oldu. Tek başınıza yine 6.000 puan. Şu ana kadar cevap soruda yarışmasında bir yarışmacımızın topladığı en fazla puanı almayı başardınız. Rekor kırdınız. Tebrik ediyoruz sizi.
1: Sağ olun.
0: Müthiş bir performans. Dün de 14.000 üzerindeydi.
1: 14
0: bugün artı 3.000 daha koydunuz üzerine.
1: Ya benim için de sürpriz oldu ama...
0: Siz hep sürpriz sürpriz diye diye ikidir finale gidiyorsunuz yani.
1: Ya finale evet bir soru önceden garantilemem gerçekten güzel oldu. Bakalım rekoru başka kim geliştirecek ya da kim kıracak daha sonraki günlerde.
0: Vallahi finalde heyecanlanacak mısınız bilmiyorum ama bu kez ben biraz daha heyecanlandım. Doğrusunu söylemek gerekirse dün 5.000 kazanmıştınız. Ha, parayı vereceğimden değil, yanlış anlamayın. Yine başarılı olacak mısınız acaba? Onun şu anda heyecanını yaşıyorum. Merakla da bekliyorum. Buse Hanım.
2: Heyecanımın kurbanı oldum. İçten bastıramadım sanırım.
0: 5.200 puan topladınız. Sema Hanım, yarın yine beraberiz. Bugün biraz daha yorgun olduğunuzu hesaba katarak beklediğiniz performans olmadı.
3: Evet.
0: Ama Serhat Bey ile finalde bakalım nasıl yarışacağız. Cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Dün 5.000 lira kazanmıştı Serhat Bey. Acaba onun yanına bir 5.000 daha koyacak mı? İşte rekorların yarışmacısı Serhat Bey ve final etabı. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Yarışmanın en heyecanlı anındayız. Serhat Yücant dün beraberdik. Finalde 5.000 lira para ödülü kazanmıştınız. Bugün rekor kırarak yarışma tarihinin en fazla puan alan yarışmacısı olarak yine karşımdasınız. Tebrik ediyorum bir kez daha.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani şöyle rekor kırmak tabii güzel ama bunu finaldeki doğru bir yanıtla taçlandırmak daha da güzel olur. Bir miktar heyecan var. Umarım gerektiği kadardır. Hani bir miktar gerekiyor sonuçta. Göreceğiz şimdi.
0: Dünkü final sorusunu hatırlıyor musunuz?
1: Evet, hatırlıyorum.
0: Ve cevap verip vermem arasında gitmiştiniz ama...
1: Yani şöyle...
0: Doğru cevabı burçlarla ilgili olarak, balık olarak ve enteresandır. Doğum tarihiniz 26 Nisan'dı.
1: Evet, ama ondan geri hesap yapmam da gerekiyordu.
0: Evet.
1: Burç aralığını da bilmem de gerekiyordu. Yani %51 emindim dün ama yanıtlayayım dedim. Bakalım bugün ne şekilde gelecek.
0: Bugün acaba konu başlığı ne olacak? Finalde yine iki seçeneğimiz var. Ben tekrar hatırlatmak istiyorum size. Eğer cevap verirseniz doğru ise 5.000 lira para ödülü kazanacaksınız Serhat Bey. Yani dünkü 5.000'in yanına bir 5.000 daha koyma şansınız var. Cevap vermem hakkını kullanabilirsiniz. Bu kez 1.000 lira takdim edeceğim size ve yarın yine birlikte olacağız. Ama cevabınız yanlış ise o zaman size veda edeceğiz.
1: Umarım olmaz. Üçüncü seçenek. İlk iki seçenek tabii istediklerinden. Göreceğiz şimdi.
0: Bakalım finalde konu başlığımız ne? Ben de merak ediyorum. Görüyoruz konu başlığımızı.

0: bize altın madalya getirecek.
1: On gerekiyor, on atıyor, altın madalyayı kazanıyor Mete.
2: Madalya sıralaması konu başlığımız. Bu yaz Tokyo Olimpiyatları vardı bildiğiniz gibi. Ve onunla ilgili detayları size okuyacağım şimdi. Olimpiyatlarda madalya sayısında ilk 3 sırayı alan ülkelerin madalya dağılımı şöyleydi. Amerika Birleşik Devletleri 39 altın, 41 gümüş, 33 bronz. Çin 38 altın, 32 gümüş, 18 bronz. Japonya 27 altın, 14 gümüş, 17 bronz. Türkiye 2 altın, 2 gümüş, 9 bronz madalya olmak üzere toplam 13 madalya ile madalya sıralamasında 35. sırada yer almıştı. Ve şimdi final sorumuz geliyor. Amerika Birleşik Devletleri toplamda Çin'den kaç madalya fazla almıştır? Süreniz başladı.

0: Serhat Bey, eller cepten çıkmadı hiç.
1: Hesap yaparken girmiş. Yani şöyle, bir yere kadar tuttum. Bir yerden sonra ipin ucu kaçtı. Yine bir şekilde hesap yapmaya da çalışıyorum bir yandan ama.
0: Neresi kafanızı karıştırdı?
1: Şöyle, Amerika'nın madalyaları 39, 41, 33. Toplam 113 madalyası var. Çin'de 17 ve 14 sayılarını anımsıyorum ama.
0: Çin'de mi 14 ve 17?
1: Ya da Japonya'da, pardon.
0: Japonya'da,
1: Japonya'da 17, evet. 14 var. Altın sayısını anımsayamadım. Çin aslında çok yakındı. Takip ettim toplam madalya sayılarını geçtiğimiz aylarda ama. Yani Çin'i sanırım atladım. Amerika'dan Japonya'ya geçtim.
0: Hissettiğim şu oldu size detaylar aktarırken. Amerika kafada yazdınız. Hı hı. Çin aslında o anda onu da yazdınız.
1: Evet.
0: Japonya, Japonya'yı da yazdınız. Fakat daha sonra Türkiye'ye geçtim. Türkiye'ye geçiş yaptıktan sonra soracağım sorunun Türkiye ile ilgili olabileceği ihtimalini göz önüne alarak başka detaylara döndünüz. Orada kaçırdınız, doğru mu?
1: Doğru. Dikkat dağıtıcı bir cümleydi tabii ki o, yarışmanın formatından kaynaklanan. Yani Amerika'nın madalya sayılarını plakalarla aklımda tutmaya çalıştım. Kırıkkale, Kocaeli, Mersin diye ama Çin'i kaçırdım.
0: Çin'i kaçırdınız. Aslında ilk üç ülkeyi madalyaları versem, hemen soruyu yönelsem belki de doğru cevap verebilirdiniz.
1: Belki de.
0: Verseydiniz eğer bir cevap ne olurdu? Şimdi önce sorayım, cevap vermem hakkını kullanıyorsunuz.
1: Evet, vermiyorum.
0: 1000 TL'yi size takdim edeceğim. Yarın yeniden sizinle birlikte olacağız. Tabii beraber olmamız son derece de güzel aynı zamanda. Sizinle yarışmak gerçekten keyifli.
1: Teşekkürler.
0: Bir tahmininiz olsaydı ne olurdu?
1: Yani 113 Amerika'nın madalya sayısı. Çin'in
0: o
1: madalya
0: doğru,
1: sayısı,
0: onu söyleyeyim. Evet. 113 Amerika'nın madalya sayısı toplam, onu bildiniz.
1: Yani altın sayıları yakındı diye anımsıyorum. Bronzda, gümüş ve bronzu tam anımsayamadım ama. Ya ondan fazla değildir. Yani söylesem herhalde 9 diyebilirdim.
0: 9 derdim diyorsunuz.
1: 8, 9. Yani bir tane bir yanıt hakkım varsa 9 derdim.
0: 9 derdiniz. Peki görelim o zaman madem öyle. 9 deseydiniz eğer, acaba doğru olur muydu? İyi ki dememişsiniz. Çünkü doğru cevap 25'ti. Ve Çin'in toplam madalya sayısı 88'di. Aradaki fark da 25. Böylelikle bizimle hem devam ediyorsunuz hem de kasaya 1000 TL daha koydunuz Serhat Bey. Bir kez daha tebrik ederiz.
1: Teşekkür ederim.
0: Geceye belki final sorusunu doğru cevaplayarak değil ama topladığı puanlarla rekor kırarak aslında damga vurdu Serhat Bey. Ve şu ana kadar ilk yayınlanmaya başladığı andan itibaren en fazla puan toplayan yarışmacımız yarın bizimle birlikte. Tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi öğrenip yapmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün ne olacağım dersiniz? Kuaför olmaya karar verdim. Büyükçekmece'de çok şık, çok güzel bir kuaföre geldik. Bugün bana saç yaptıracaklar. Acaba hangi şansının saçını yapacağım dersiniz? Hadi buyurun başlayalım.
1: Acaba hangi talihsiz demek istedin aslında, değil mi Tuğba? Gülüyorsun ama malum kadınlar için saç makyaj çok önemli. Dikkat etmeni öneririm sana Tuğba. Ne olur ne olmaz.
0: Peki benim ustam kim olacak? Uğur Şahin. Merhaba efendim, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba Tuğba'cığım, hoş geldin.
0: Hoş buldum. Bugün ben kuaför olmak istiyorum. Her gün biliyorsunuz bir mesleğin yerine geçip o gün evet. O işi yapmaya çalışıyorum. Takip ettiğinizi söylemiştiniz bana ama bilmiyorum.
2: Takip ediyorum. Kuaförlüğü kolay mı sandın peki?
0: Hayır.
2: Birazdan göreceğiz bakalım.
0: O zaman göreceğiz. Kimin saçını yapacağız?
2: Burada müşterimiz var zaten. Senin için sakladım bunu.
0: Böyle özel muhafaza edildi benim için.
2: Evet.
0: İkna edildi daha doğrusu.
2: Tamam. Önce müşterimizin saçlarını yıkanması gerekiyor.
0: Tamam.
2: Müşterinin saçını bir güzel yıkayacaksın ama kendinden daha güzel yıkayacaksın. Evet, özenle yıkayacaksın. Anladım. Daha sonrasında saçlarına fön çekeceğiz.
0: Sonrası artık muamma.
2: Evet.
0: O zaman başlayalım.
2: Tamam.
1: Sonrasını düşünemiyorum zaten Tuğba.
2: Evet, müşterimize yıkama setini aldık. Taramadan önce bir saçtan yıkanması gerekiyor.
0: Evet.
2: Tuğba Hanım yıkamayı yapacak. Ama önce yıkama setini temizlemen gerekiyor. Böyle pis olmaz. Buradaki
0: tamam.
2: Kılları alır mısın?
0: Neyle alacağım? Peçete alabilir miyiz
2: arkadaşlar? Öyle bir şey yok. Peçete yok. Elinle alman gerekiyor.
0: Ya hayatta alamam ben ya.
2: Bir kere kıldan iğreneceksen bu mesleği yapamazsın.
0: Ben kolay, kendi saçımı bile alamıyorum banyo.

0: peçeteyle alıyorum. Şöyle atıyorum direkt bakmadan.
1: Hayır, tıkırla alman gerekiyor. Onu alır mısın? Müşterimiz bekliyor. Hadi acele eder misin?
2: Dakika bir, gol bir diyebiliriz. Tuba neredeyse pes edecek.
0: Aldım.
1: Biraz hızlı olursak.
0: Nereye atacağım?
1: Herhalde çöpe atacaksın.
0: Şurada bir çöp var. Bir an önce kurtulmam lazım. Şuraya atıyorum.
1: Evet, çöpümüz atalım. Müşterimizin omuzuna havluyu koyuyoruz. Şekilde.
0: Hep beni buluyor böyle şeyler ya. Müşterimizin omuzuna mı atıyoruz?
1: Evet.
0: Tamam. Şöyle yavaşça.
1: Öncelikle
0: ne güzel saçlar. Oh.
1: Islatacağız.
0: Ne güzel de saçlar.
1: Suyumuzu açalım önce.
0: Tamam. Cıvıtmadan.
1: Evet.
0: Sıcaklığımızı ayarlamam gerekiyor değil mi?
1: Evet,
0: Uğur
1: onu da
0: Bey?
1: Ben söylemeyeyim herhalde.
0: Artık o kadarını sen düşün ya diyorlar bir yerden sonra.
2: Tuğba, düşün elbette o kadarını da.
1: Şöyle emanet tutma, güzelce bir hakim ol.
0: tamam şöyle.
1: Evet, güzelce. Her yerin ıslandığından emin ol.
0: Şu an çok eminim.
1: Emin misin? Bak kontrol ederim.
0: Buyurun. Neresi kaldı?
1: Evet, buralar ıslanmamış. Buraları ıslatalım.
0: Ense, evet.
1: Tamam, şimdi şampuanlamaya geçebiliriz. Suyu kapatıyoruz.
0: Oh. Evet, şampuanı alalım.
1: Şampuanı ben mi vereceğim? Senin kendini alman gerekmiyor mu?
0: Tamam ya. Tamam, aldım.
1: Çok koyma, tamam. Batıracaksın bizi.
0: Ne olmuş yani şu kadarcık şampuanla Uğur Bey?
1: Çok koyma.
0: Şimdi böyle
1: güzelce şampuanlama yapıyoruz.
0: Yukarıdan mı başlıyor?
1: Evet.
2: Tuğba'nın huyudur. Her yerde malzemeyi israf eder maalesef Uğur Bey.
0: Oldu mu?
1: Güzelce, evet.
2: Tuğba itinayla şampuanlama işlemine devam ediyor.
0: Evet, şampuanlama işlemi herhalde tamam değil mi?
1: Bitiyor. Durulayıp kaldıracağız.
2: Sırada bol suyla saçları şampuandan arındırarak durulama faslı var.
1: Müşterimizin saçları çok güzel.
0: Şöyle, yüzüne gelmeden.
1: Şimdi daha da güzel olacak.
0: İnşallah.
1: Yüzüne su akmasın.
2: Uğur Bey, benim Tuğba'nın daha güzel yapacağına inancım maalesef yok, baştan söyleyeyim.
0: Hemen sonlandırıyorum yıkama işlemini.
1: Güzelce.
0: Şöyle değil
1: evet.
0: mi?
1: Evet.
0: Ellerim yakışıyor mu?
1: Müşterimizin canını çok yakmıyoruz. Çamaşır sıkar gibi değil. Çamaşır sıkar gibi değil.
0: Hayır, canını sıkmıyorum şöyle yavaşça. Şöyle yapacağım.
1: Evet, tamam. Tamam.
0: Kendimi evde nasıl yapıyorsam. Şöyle sizi yavaşça öne alalım.
1: Havluyu sarıyorsun. Hadi sana şöyle. Biraz yardım edeyim bari. Hadi sana
0: bayağı mücadele verdim
1: bari.
0: Ya. Şöyle.
1: Tamam, kaldırıyoruz. Müşterimizi koltuğa alıyoruz. Örtümüzü takalım önce.
0: Tamam. Onu siz takarsınız. Ben gittiğim yerde iş yaptırmayı çok severim.
1: Havluyu açalım.
0: Şöyle.
1: Şimdi öncelikle fön suyunu sıkacağız, şu mavi olan.
0: Tamam.
1: Sonra tarama yapacağız. Bunu bana mı veriyorsun?
0: Bilmem, elim boş kaldı böyle.
1: Tamam.
0: Şimdi
1: tamam.
0: Bu fön suyu dediğimiz şey niye şey yarar? Bunu bir söyleyelim değil mi?
1: Saçı taramanı kolaylaştıracak. Güzel tarayacaksın, kolay tarayacaksın. Ama sana yardım edeceğim bu konuda.
0: Yeterli
1: rahat olsun. Yeterli, çok sıkma.
0: Benim elim çok
1: hep
0: bol.
1: Hep çok kullanıyorsun, bizi batacaksın. Ara alabilir miyim
0: ne orada? Ne güzel koktu.
1: Bakayım.
0: Ara vereyim size bu, şöyle.
1: Bu tarak kıllı, bu tarak müşterinin saçına olur mu? Bunu değiştir, temiz tarak ver.
0: Bilemedim ben.
1: Temiz tarak ver.
0: Tamam.
1: Güzelce.
0: İlk alınca elim o geldi, ne yapayım?
1: Önce ayırıyorsun saçı böyle güzelce.
0: Şöyle.
1: Evet.
0: Çok güzel
1: senin
0: işler
1: tutayım,
0: ya.
1: Senin için tutayım. Uçlardan başlayarak. Evet.
0: Modelimizi de öyle bir seçmişiz ki saçlar çok iyi ya.
1: Saçlarımızın maşallah var.
0: Maşallah.
1: Müşteri her an saçımı bırak ben istemiyorum diyebilir bak. Güzel, özen yap.
0: Aa.
1: Evet.
0: Öyle bir şeyle karşılaştınız
1: tamam,
0: mı? Deneyeceğim. İllaki karşılaşmışsınızdır. Saç bizim işimiz.
1: Evet.
0: Bugünlük.
1: Ama biraz elin işlerse daha iyi olur.
0: Niye? Ne yapıyorum ki?
1: Çok konuşuyorsun.
0: Ben.
1: Evet.
0: Yok.
1: Burayı da
0: taramamız öyle bir şey yok.
1: Güzelce.
0: Öyle bir şey yok.
2: Evet Tuğba. Uğur Bey de çok konuştuğunu söylüyor. Tıpkı diğer ustalarımız gibi.
0: Değişik evet. El hareketleri.
2: Oldukça değişik. Hem de daha önce kimsenin denemediği bir stil deniyorsun sanırım Tuğba. Hepimiz hayretle izliyoruz.
1: Tamam, senin için tutacağım, tamam. Böyle bir ustayı da hiçbir yerde bulamazsın.
0: Vallahi ya, nereden bulurum?
1: Normalde benim tarıyor olmam lazım, senin tutuyor olman lazım.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: O zaman şu an bana
1: ben
0: güzel
1: şu anda
0: bir

0: verdim.
1: Ben senin ustanım. Seni işe alıştırıyorum şu anda. Sana büyük bir lüks bir senin için.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
2: Tuğba usta olmadan usta gibi davranmayı çok sever Uğur Bey.
0: Kendi saçımı bu kadar çabuk taramazdım yani ben. Oyalana oyalana böyle.

0: Kurutma işlemini ben sana bir kere göstereceğim. Daha bir daha söylemem. Böyle çalıştırıyorsun.
1: Tamam.
0: Böyle. Tamam. Dişlerini saçların dibine çok tutmuyorsun. Uçlarına böyle. Buralara uzaktan tutuyorsun. Sana bana ver. Böyle sallayacaksın fönü.
1: Tamam. Biz kurutma işlemine geçiyoruz şu anda. Kurutmadan sonra tekrar devam edeceğiz.
2: Tuğba fön makinesini aldı ve Tuğba Show'a başladı. Müşterimize sabırlar diliyorum. Zira Tuğba bir taraftan kurutma işlemi yaparken diğer taraftan her zamanki gibi eğlenmeye devam ediyor.
0: Tamam, şimdi fön işlemine geçiyoruz.
1: Tamam.
0: Fırçayı uzatır mısın buradan bana?
1: Fırçalı fön mi?
0: Ben alayım bunu. Fırçalı fön ne demek? Fön çekeceğiz, saçlarını düzelteceğiz.
1: Fırçalı fön ne alaka ya? Evet.
0: Öncelikle bir toka alman gerekiyor kendine. Oradan bir toka
1: alırsın. Şunlardan
0: mı? Olur, evet.
1: Şöyle.
0: Bana da mı aldın? Tamam.
1: Hı hı. Bir tanesi, bir tane mama.
0: Tamam. Evet. Ne yapıyorsun şimdi? Buradan ayırıyorsun. O taraftan benim yaptığımla aynısını yapmanı istiyorum. Bu tarafa
1: şöyle.
0: Ayır.
1: Şöyle.
0: Evet. Taç hizasından ayırıyorsun.
1: Kesin ayırırım zaten.
0: Evet.
1: Fön bizim işiniz.
2: Tuğba kuaför sözlüğüne yeni terimler kazandırıyor. Mesela fırçalı fön gibi.
0: Önce ben sana yine göstereceğim.
1: Aa, çok karıştı.
0: Ama bunu da bir kere göstereceğim. Çıraklıkta iki kere göstermek yok. Görüp anlayacaksın. Fön burada koltuğun altında olacak. Fönü düşürürsen maaşından keserim.
1: her yerde bir tehdit ya. Her yerde bir şey.
0: Böyle tutturdun. O toka o işe yarıyor. Ha. Tamam mı? Şimdi aynısını yap.
2: Tuba'nın aynısını yapamayacağından eminim Uğur Bey.
0: Hadi sana fön de tutayım bari.
1: O zaman biz fön çekmeye başlıyoruz.
0: Fırçayı alta koyuyorsun.
1: Nasıl? Böyle.
0: Fırça saçın altında kalır.
1: Böyle.
0: Evet. Aşağı doğru kaydırıyorsun.
1: Böyle.
0: Elini oradan çek ki elin yanmasın.
2: Uğur Bey'i dinle, eline dikkat et lütfen Tuğba.
1: Aa!
0: Evet.
1: Çok güzel.
2: Fön çekme işlemi devam ediyor.
1: Aa, saçı acıyacak şimdi.
0: Güzel.
2: Müşterimizin saçlarına da dikkat et Tuğba.
1: Yuhu!
0: Bakalım, bakayım olmuş mu? Buralar olmamış, bak buralara kıvırcık kalmış.
1: Aa, bir daha evet. Yapacağız o zaman.
0: Diplerini de fönlemen gerekiyor. Fırçayı bu sefer üstten vuracaksın.
1: Şöyle.
0: Böyle. Elini buraya koyacaksın.
1: Nasıl ya? Şöyle.
0: Tut şunu, tut, bırak, tut şunu.
2: En sonunda Uğur Bey işi devralmak zorunda kaldı.
0: Ama bu ana fönü bırakmayacaksın. Fönü yine sen tutuyor olacaksın.
1: Ha.
0: Şimdi sen de yine fön.
2: Bana sorarsanız fön makinesini Tuğba'ya vermek pek iyi bir fikir değil Uğur Bey. Tuğba biraz müşterimize tutar makineyi, sonra sıkılır kendi saçlarına fön çekmeye başlar. Yani sizi yorup uğraştırıp müşterimizi kızdırır Tuğba, hatırlatayım istedim.
1: Evet, düz fönümüzü çektik. Çok da güzel oldu, değil mi?
0: Beğendiniz mi?
3: Ben düz istemiyordum ki. Daha havalı, dalgalı bir saç istiyorum.
0: Tabii efendim, hemen düzeltebiliriz.
1: Ama düz saç her zaman daha güzeldir.
0: İşten kaçma, işten kaçmak yok.
3: Saçlarım düz, daha havalı bir şey istiyorum. Hani kendimi böyle görmek istemiyorum.
0: Tamam, size maşa yapalım o zaman, dalgalı
1: olur,
0: yapalım.
1: Olur, herhalde yaparız.
3: Olur.
1: Diye
0: yapacağız,
1: düşünüyorum.
0: Müşteri ne isterse olur. Müşteri her zaman haklıdır.
3: Maşa yapalım, evet.
0: Tamam. Kesinlikle buraya
1: eyvah.
0: Dokunmuyorsun.
1: Kesin, bak kesin dokunmam ben ona.
0: Elin yanarsa ben nasıl değil. Haberin olsun.
1: Tüm sorumluluk bana ait.
0: Evet.
2: Oynamayı bırak da biraz Uğur Usta'yı seyret Tuğba.
0: Bunu da bir kere göstereceğim.
1: Tamam.
0: Ben biraz katı bir ustayım.
1: Fark ettim.
0: İşine gelirse.
1: Ben de böyleyim efendim. Bilmiyorum.
0: Kolaylar ne öyle belinde? Ustan yanında öyle durulur mu?
1: Tamam ya, o şey ya, böyle bir anda gelişen bir şey.
0: Ha, hadi bakalım.
1: Özür dilerim.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Evet, şimdi böyle sarıyorsun. Saçın üstünden tutuyorsun maşayı.
1: Aa.
0: Gördün mü, dalga oldu. Müşterimizin istediği dalga oldu.
1: Şey mi bu? Su yolu mu? Neydi?
0: Su da. Su dalgası.
1: O kadar alakasızım ki. Su dalgası. Su yolu mu tamam, şey,
0: bu? Bu tünelleri genelde erkekler söyler ama.
1: Su o dalgası. O kadar mı alakasız
0: böyle
1: olur bir insan?
0: Böyle müşterimize gösteriyorsun yaptığın dalgayı.
1: Oldu mu diye
0: bir evet.
1: Mesaj yani bu.
0: Kolay mı sandın?
1: Kolay. Kolay mı sandın? Evet.
0: Evet. Şimdi yine aynı şekilde bir tutam ayırıyorsun. Benim ayırdığım kadar.
1: Hangi elimle?
0: Bak ben ne yaptım az önce? Aynı şekilde ayırıyorsun. Çok güzel.
2: Uğur Bey çok güzel söylediniz. Ben de söylemek istiyorum. Kolay mı sandın Tuğba?
0: Şimdi saça

0: Maşaya doluyorsun.
1: Gergin anlar.
0: Evet.
1: Kuaförde gerilimli dakikalar.
0: Kesinlikle yanma.
1: Böyle tutacağım.
0: Evet, kapatıyorsun maşanın ağzını.
1: Bozuldu.
0: Ama düştü.
1: Bir dakika şöyle.
0: Böyle giderse ilerleyemezsin.
1: Benden hiçbir şey olmaz.
0: Böyle tutman
1: gerekiyor. Böyle tutayım o zaman.
0: Böyle tutacaksın. İçinden bir 15-20 saniye sayıyorsun.
1: Ben dua okuyorum.
0: Sen şarkı söyleyebilirsin istersen.
1: Hala. Tamam mı?
0: Çok gülüyorsun sen bu arada.
1: Ben mi? İşi eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum. Çok sıkılırsın.
0: Programlarını izliyorum. Hep gülüyorsun. Hiç iş yapmıyorsun.
1: Yanıyor. Lafı değiştireyim
0: Kontrol
1: ben.
0: Ediyorsun bu arada.
1: Olmuş
0: Saç
1: mu?
0: Saç ısındığında dalga olmuş demektir.
1: O zaman ısındı.
0: Evet.
1: Çekiyorum.
2: Bakalım nasıl oldu?
0: Bakalım Tuğba Hanım'ın dalgası nasıl olmuş?
1: Bakalım Tuğba Hanım bu bölümde başarılı olabilecek mi? Bence
0: çok
1: oldu.
0: Güzel. Şimdi yeni bir tutam alıyoruz.
2: Uğur Bey, Tuğba'nın beni taklit etmesine alışmıştım. Ama sizden duyunca şaşırdım biraz ister istemez. Dış ses olarak sizi de stüdyomuza davet ediyoruz.
1: Evet, maşamızı ben tamamladığımızı düşünüyorum artık. Gerisi size kalmış bir şey.
0: Ben öyle düşünmüyorum. Maşan daha bitmedi. Bence güzel olmadı.
1: Hadi, bitmedi mi?
0: Evet. Bak bu olmuş mu buraları?
1: Özgün bir çalışma oldu.
0: Özgün çalışma. Buraları dalgalı, buraları düz. Ben hallederim. Sen bana bırak. Maşayı sen bana verir misin orada?
2: Bence özgün değil. Üzgün bir çalışma oldu Tuğba. Yani başaramadın yine her zamanki gibi.
0: Burası düz kalmış gördün mü?
1: Gördüm.
0: Ustaya trip atılmaz.
1: Yo atmıyorum estağfurullah.
2: Ustalara saygı Tuğba.
0: Bak şimdi daha güzel oldu gördün mü?
1: Gördüm.
0: Evet.
1: Elinize sağlık.
0: Şöyle
1: ben de artık yapabildiğim kadarıyla Semra Hanımcığım artık yani bugünlük idare edivelim.
3: Teşekkür ederim.
1: En azından doğal bir çalışma
3: i̇dare
1: oldu.
3: Eder.
1: Evet. İdare eder.
0: Tuğba Hanım bugün yapmaya çalıştı diyelim. Pek yapamadı. Saç çıkamasında biraz eksiklik vardı. Ayrıyetten fönü tutamadı zaten. Maşada az daha elini yakıyordu. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Tam kuaför olacak kapasitede değil hala. Umarım biraz daha iyi olacak.
1: Çok teşekkür ediyorum
0: ben
1: sizlere
0: teşekkür
1: Uğur Bey. Ve Semra Hanımcığım saçınızı bana emanet ettiğiniz için çok teşekkürler. Güle güle kullanın. Evet efendim ben bugün elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Bir sonraki programda nerede olurum, ne iş yaparım bilinmez. İzlemeyi unutmayın efendim. Hoşça kalın.

0: Değerli Ne Yapmalı programı izleyicilerinin hepsine kocaman bir merhaba. Bugün yine çok güzel işinize yarayacak bir psikoloji konusunu alıp gündelik hayatınızda nasıl kullanabilirsiniz diye bunun üzerine biraz konuşacağız. Kimle? Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu hafta konumuz genelde olumlu şeyleri seçiyoruz ama hayat hep olumlu değil. Zaman zaman olumsuzluklarla da karşı karşıya gelebiliyoruz. İşte bu haftaki konumuz travmalar. Yani yaşadığımız bir takım negatif olaylar. Ve şimdi önce neye travma diyoruz ona bakacağız. Ama yine bu programda da güzel bir haberim var size. Çünkü travmaları olumlu bir şekilde hayatımıza döndürebilir miyiz? Yani travmaların bizi geliştirme ihtimali var mıdır? Bundan bahsedeceğim. Ve aslında travmalar bizi geliştirir mi sorusunu sorarken şayet bunu iyi bir şekilde cevaplayabilirsek şunu da bilmiş olacaksınız ki Türkiye'de travma yaşama oranı, travmatik olay yaşama oranı hemen hemen %100 olduğu için elinize büyük bir fırsat geçmiş olacak. İşte ben bazen kanserli hastalarla çalışan bir bilim insanıyım. Bazen deprem bölgelerinde uzun çalışmalar yapmış bir kişiyim. Size buradan elde ettiğim verilerden hareketle bir iki tane tiyodan ve öneriden bahsetmek istiyorum. Travmatik olaylarla baş etmenin en iyi ve kestirme yolunun sosyal destek kaynaklarınız olduğunu asla unutmayınız. Başlangıca bunu koyalım. Çevremizde bizi seven insanlar, ailemiz, eşimiz, dostumuz, çocuklarımız iyi ki varlar. Önce her şeye ona şükretmekle başlayabiliriz. Çünkü travma sonrası hem sosyal destek almak, hem şükretmek, hem de minnettarlık duygusu yaşıyor olmak bizi bunlara sahip olmayan kişilere göre çok daha hızlı iyileştirebiliyor. Ama isterseniz buyurun önce hangi yaşam olaylarına travmatik yaşam olayı diyoruz, bir onu gözden geçirelim. Şimdi şöyle düşünün, bir uçak kazası, bir deprem. Bunlardaki ortak özellik ne? Uçak kazası beklediğimiz bir olay mıdır? Hayır. Deprem beklediğimiz bir olay mıdır? Hayır. Bir anda yağmurun indirip de sel olması beklendik bir olay mıdır? Hayır. Beklenen olaylar olsa bir gün evvelden bilsek zaten önlemimizi alırız. Şimdi olayın travmatik olmasının birinci koşulu bunun beklenmedik aniden ortaya çıkan bir olay olması. Bu manada kıtlık travmatik bir olay mıdır? Hayır. O gün be gün yavaş yavaş geldiğini göstere göstere ortaya koyan bir doğal olay. Peki travmatik olay olması için beklenmedik olması yeterli mi? Hayır. Bu yaşadığınız olayın sizde ölüm ya da yaralanma riskiyle ilgili bir algı oluşturması lazım. Deprem anında her yer sallanırken aslında siz kendinizin ve sevdiklerinizin başına bir şey gelmesinden korkarsınız. İşte bu beklenmedik olayda kendinizin ya da bir sevdiğinizin yaralanma ya da vefat etme ihtimali de ortaya çıktığında buna artık biz travmatik olay diyebiliyoruz. Peki bu travmatik olayın psikolojik bir problem haline gelmesi için ne gerekiyor? Her travmatik olay bir psikolojik problem yaratır mı? Hayır. Travmatik olayları bu ülkede yaşayan kişilerin hemen hemen hepsi deneyimlediği için ve buradan hepsi psikolojik problem ortaya çıkarmadığına göre bir takım becerilere sahip olan insanlar travma sonrası hastalık çıkarmazken bazıları hasta oluyor, bazıları ise kendini daha geliştirip hayatına devam edebiliyor. Peki nedir bu travma sonrası gelişim? Şimdi onu kabaca size anlatayım. Çünkü travmatik olaylardan sonra daha güçlü çıkmak çok çok önemli. Bir travmatik olay oluyor. Burada bir herhangi bir kırılma oldu. Bu travmatik olay olsun. Bu kırılma olayına bazen deprem diyebiliriz. Bazen işte atıyorum bir trafik kazası diyebiliriz. Bu bizim düşüncelerimizde bu sefer bir kırılmaya neden oluyor. Yani benim hayat güvenli bir yerdir düşünceme bu travmatik olay zarar veriyor. Ben bir anda güzel güzel akşam İşte gece 2'de yatmışım, saat 2.30 olmuş, evde eşim var, çocuklarım var, belki annem babam var. Bir anda yer sallanmaya başlıyor. Ben en güvendiğim yerdeyim, evdeyim ve hatta yatak odamda, yatağımda uyumaktayım. Bir anda yer sallanıyor, ne oluyor? Evim güvenlidir, ailemin yanında güvenliyim gibi bütün bildiğim şemalar sallanmaya başlıyor. İşte burada aslında travmatik olay, Yani depreme benzeyen bu travmatik olay benim düşünce sistemimde de bir depreme yol açıyor. Yani depremde sadece yer sallanmıyor. Benim zihnimdeki bir takım kodlar da sallanıyor. Öyle olduğu zaman bu düşünce bozulduğunda ben artık dünyayı güvenilir bir yer olarak algılamamaya başlıyorum. Hayatım boyunca arabaya sadece beni A noktasından B noktasına götürsün diye binmiş biri olarak, bazen beni parklara götürmüş, bazen çok sevdiğim takımımın maçına götürmüş, bazen çok sevdiğim anne babamı ziyarete götürmüş, bazen atıyorum sinema izlemek için beni bir yolculuğa çıkarmış. Bir anda ben artık arabaya binerken oh ne kadar güzel seyahat yapacağım düşüncesinin yerine ya kaza olursa düşüncesine yakalandığımda bir anda içe çekilme başlıyor. Yani ben artık normal gündelik hayatımı eskisi kadar güvenli sürdürmemeye başlıyorum. Ve sürekli olarak zihnimde yaşadığım bu travmatik olayın bir takım düşünceleri beliriyor. Ben onları ne kadar düşünmek istemesem de sürekli o travmatik olayın benim üzerindeki etkisinden kurtulmak istesem de, hatta bazen flashbackler olarak bunlar gelir. Hani şu son dönem dizi filmlerde sıklıkla işlenen, geriye doğru götüren bir takım enstantaneler vardır ya, işte travmatik olaylar öyle. Hep bu olaya döneriz. Keşke şöyle yapmasaydım. Keşke o arabaya binmeseydim. Keşke ona hayır diyebilseydim. Keşke o sırada evde olmasaydım gibi keşkelerle dolu bir zihinsel kodlar oluşur. İşte peki bu böyle bir şey yaşarken, yani ölüm ihtimalim olan bir olay yaşadım. Bu benim güvenlik şemalarımı sarstı ve ben içe kapandım. Artık hayatı eskisi kadar güvenli hissetmiyorum. Peki gelişim nasıl oluyor? İşte aslında bu travmatik olayların insanı gelişli yaşam koşturmacası içerisinde sadece para kazanmak ve başarılı olmak için sürekli koştururdum. Şimdi artık daha çok kendime, özüme döndüm, daha spiritüel, daha manevi bir insana döndüm gibi bir değişim de olabiliyor. İşte bunlar olumsuz yaşam olaylarının bizi geliştirici özellikleri. Şimdi acaba zorluklar insanı güçlü kılar mı sorusuna bir cevap arıyorum aslında. Ve biz bu programda her zaman ne yapıyoruz? Cevabını bulmakta zorlandığımız soruları en güvendiğimiz kişilere soruyoruz. Yani sizlere. Bunun için de sokağa çıkıyoruz. Sokakta bu sefer size şunu sorduk. Sizce zorluklar insanları daha güçlü yapar mı? Bakalım sizden gelen cevaplar nasılmış?
1: Yapar. Kesinlikle yapar.
2: Zorluklar insanı, ya daha doğrusu acı insanı güçlendirir. Bu yüzden de zayıf düştürdüğü bir o kadar da güçlendirir.
3: Yapar. Çünkü tecrübe edinirsin, denersin, o zorlukların üstesinden gelmeye çalışırsın ve deneye deneye en sonunda başarırsın.
4: Zorluklar insanı daha güçlü yapar. Çünkü insan yaratılış itibariyle, benim görüşüm bu, daha mücadeleci bir canlıdır. Yani kainatta insanın yeri ayrı, her çeşit zorluğa karşı onu daha bir motive eder diye düşünüyorum insanoğlunu.
5: Yapar tabii ki. Yapar.
6: Tabii ki. Evet.
7: Yapar.
2: Bence yapar.
8: Zorluklar sizce insanı daha güçlü yapar mı?
9: Evet, yapar. Yani bilimsel olarak da zaten mesela dopamin reseptörlerimiz yaşadığımız zorluklar üzerinde bir başarı sağladığımızda geliştiriliyor. Ve bu sayede de daha rahat dopamin üretebiliyoruz ve istemsizce mutlu oluyoruz. Biz bunun farkında değiliz ama aslında çoğu şey hormonlarımızla alakalı. Benim spor yapıp ürettiğim dopamin, testosteron vesaire olaylara bakış açımı etkiliyor farkında olmadan. Çoğu insan bunun farkında değil. Mesela bir zorluk yaşarsak reseptörlerimiz üretilir, artar ve bu sayede daha rahat mutlu olabiliriz. Mesela içtiğim basit bir çayla bile daha rahat mutlu olabilirim. Yani o yüzden sağlar kesinlikle. Zorluk yaşamak bir nebze iyi.
0: Çok kapsamlı cevap aldık yine sizlerden. Hem biyolojik açıdan, hem psikolojik açıdan, hem duygusal açıdan güzel cevaplar geldi. Acı insanı güçlendirir. Çünkü tecrübe edinirsin. Artık her tecrübe seni bir sonraki yaşantıda daha öngörülü yapabilir. Yani birçok açıdan aslında zorlukların insanı güçlendirdiği kesin. Bir taraftan da şu soru önemli. Peki dedik, sizi güçlendiren bir zorluk yaşadınız mı hayatınızda? Yani bir zorluk içerisine geldiğinizde ondan sıkıca çıkıp daha başarılı olduğunuz bir yöne doğru gidebildiniz mi? Bakalım o soruya ne cevap verdiniz?
1: Yani alemle ilgili durumlar olmuştu. Bir ayrılık olayı vardı ve bu olay beni daha güçlü hale getirdiğine inanıyorum.
2: Yaşadım ama altından kalkabildim. Yani bir şekilde kalkabildim.
3: Her zaman zorluklar, ufak tefek de olsa zorluklar oluyor tabii.
4: İş hayatında tabii çeşitli zorluklarla karşılaştık. Ama çalıştık. Emeğimizle, gücümüzle, kuvvetimizle çalışıp geçimimizi sağladık. Bugünlere geldik yani. Kimseye muhtaç olmadık.
7: Yaşadım.
8: Ne gibi?
7: İş hayatı.
2: Maddiyat sıkıntısı.
9: Çok fazla yaşadım. Güçlü olmamın en büyük sebeplerinden biri de sürekli zorluk yaşamam diyebilirim muhtemelen. Çünkü küçükken aşırı derecede nazik bir insandım. Kendi halimde bayağı naiftim yani. Ama yaşlanan zorluklar insanı daha olgun, daha güçlü hale getiriyor kesinlikle. Yani mesela çocuğum olduğunda kesinlikle ona onu zorluk yaşatmadan büyütmememin imkanı yok. Yani istediği kadar imkana sahip olsun ama o zorlukları yaşamazsa ben ona o ortamı farkında olmadan sunacağım yani. Çünkü yaşaması gerekiyor her insanın.
0: O zaman sevgili dostlar, ne diyoruz slogan olarak? Zorluklardan tamamen arınmış bir hayat değil, zorluklarla karşılaşıp onların sayesinde güçlendiğimiz bir hayatın içinde olmak durumundayız. Zaten zorluklar doğadaki her canlı için gerçek ve her zorlukta bir tecrübe, bize bir ders oluyor. Depremlerin bu manada olumlu etkisi olabilir mi? Allah bütün ülkemizi her türlü depremden korusun. Fakat yaşadıktan sonra daha güçlü çıkabiliriz. Tek seansta travma tedavisi olur mu peki? Bunu vaat edenler var. Kesinlikle olmaz. Benim gibi onlarca yıldır travma çalışan kişiler henüz travmaların nerelerde depolandığından

bile tam emin değil. Çok şüpheyle yaklaşıyoruz. O yüzden tek seansla, bir iki seansta hiç kimse travma tedavisi yapamaz. Travmaların temizlenmesi mümkün mü? Hayır, böyle bir kavram da yok. Travmaların temizlenmesi diye bir kavram yok. Travmalarla daha güçlenebiliriz, şekil değiştirebiliriz ama travmalar her zaman insanda bir yaşam tecrübesi olarak kalacaktır. Etkisini değiştirebiliriz. Bu tür şeylerden kaçının diyelim, hemen zarf sorumuza bakalım. Her hafta sizden zarf soruları da alıyorum. Hocam, çocuğum 4 bakıcı değiştirdi. Sizce bu olumsuz etkiler mi? Bakıcıyı sık değiştirmek, bunlar travmatik olaylar olarak zaman zaman alınabilir. Bakınız, burada çok ani, beklenmedik bir değişim var. Tam birine bağlanıyorsun, aniden gidiyor ve kendini yalnız başına hissedebiliyorsun. Çocuklar çok küçükken bakım verenlerinin onları hayatta tuttuğunu düşünürler. O yüzden size önerim, siz şayet çocuğunuzun yanında olamayacaksanız bu süre, hemen iş hayatına geçiyorsanız, bakım verenlerin çok sık değişmeyeceği bir ortam sağlamanızda fayda var. Ve mümkün mertebe çocuğunuzun bakıcısının sizinle aynı dili kullandığı ve biraz daha sizi tanıdığı bir ortamdan geliyor olmasına fayda var. Çünkü çocuklar yüz ifadeleriyle iletişim kurmayı çok severler. Bakıcı, bakıcının yüz ifadesi ve bakıcıyla iletişim yolları sürekli değiştiğinde çocuklar ne yazık ki hayatta kalmakla ilgili, yani güven şemalarıyla ilgili problemler yaşayabilirler. Şimdi travmalara şöyle bir kabaca baktığımızda, travmatik bir olay yaşayacaksınız. Bu sizi belki psikolojik olarak hiç etkilemeyecek ama psikolojik olarak etkilerse de bunu olumlu tarafa doğru çevirebilir. Yani önceliklerinizin ve yaşam felsefenizin farkına varabilir ve manevi olarak travmalardan sonra kendinizi güçlendirebilirsiniz diyerek bu haftanın da sonuna geliyoruz. Hepinize harika bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: İki saattir sesleniyorum.
9: Duymaz ki zavallıcık. Ne işitir ne de konuşur.
10: Köyden evlatlık aldık deriz.
11: Firmanız için hayli gecikmiş bulunan 1,5 milyonluk borç daha hayati Feridun Bey.
10: İnanmam. Kaç tane sevgilin var?
12: İnan bana, inan canım. Ütü yapacaksın sen, ütü.
10: Atıver imzanı hadi.
12: Müjde, hamile.
8: Hamile mi? Oğlunuz beyefendi mecburdur hatasını tamir etmeye.
10: Ne malum Fikret Bey'in yaptığı?
8: Bağırtmayın şu kanyanın zırıltısını, demedim mi size?
12: İnsanın kendi fabrikasından kovulması acı bir şey.
13: Hulusi Bey her şeyini size miras bıraktı.
12: Eski dostlarımız bile beni kabul etmediler.
10: Size babanızın koltuğunu ve onun işini teklif ediyorum.
12: Onun işini mi?
10: Evet.
12: Demek bir oğlum var. Senin için, çocuğumuz için neler feda ettiğimi bir bilsen. Sen Leyla'sın.
10: Leyla değil, Kınalı yapınca.

0: kanalı yapacak bugün 16.15'te TV4'te.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Demek buraya ebe olarak geldim bacı. Hurra çekecek buradan başka yer bulamadın.
10: Aladağ'daki sağlık ocağına kadar gideceğim.
11: Gel götüreyim. Murat Nehri derler. Buz tutmuştur.
10: Ya buzlar kırılırsa?
11: Bir şey olmaz. Hep geçeriz.
12: Bu kar devam ederse sen zor giden Aladağ'ın.
10: Bu ne için? İyi gelir. Sizlere de yük oldum.
11: Sen yakıncanın ağır misafirisin.
9: Hepsi ölmüştür. Avradım, 6 çocuğum. Sonra intikam almışım. 5 yıl olmuştur dağda gezerim.
13: Derman! Bizim hanım bir haftadır doğramıyor. Bir de sen dene.
14: Derman, bugün 18'de TV4'te.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
15: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
16: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Ne kadar emanet tutuyor.
11: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
10: Tamam yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
12: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ne ya?
10: Nasıl, yakışıyor mu bana?
11: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
13: Ulan ne yapıyorsun?
11: Hava asacağız bu sıraya daha.
10: Eyvah, yakalandım.
14: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
15: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
16: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
18: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
17: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
18: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
14: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. köpüm ritüelini tamamla.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
20: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
21: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.

Ben Türev Uludağ. Bugün size piperade tarifi vereceğim. Piperade tarifinde şunlar var. Yumurta var. Bu böyle renkli, güzel biberlerimiz var. Bir tane de yeşil biber de olsa muhteşem olurdu ama ben bugün iki tane biberden yapacağım. Maydanoz var, jambon var. Bu aslında baktığımız zaman bir tür menemen. Bu menemeni Fransızlara özgü olan bir menemen ama Meksikalılar bunu tüketiyor. Meksikalıların tarifi ya. Fransızlarla Meksikalılar arasında böyle bir şey var ama bu bir Meksika tarifi. Hemen sözü hiç uzatmadan tarifimize başlayalım. Önce biberlerimizin şöyle etli kısımlarını alıyoruz. İki tarafını da ölelim. Çok lezzetli, çok güzel bir tarif. Menemen yemekten sıkıldıysanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Biberlerimizi doğruyoruz.

Birazdan domates rendeleyeceğiz bunun içerisinde. Ya da domatesleri küp küp de doğrayabilirsiniz. Menemende nasıl seviyorsanız, nasıl seviyorsanız bunu siz de o şekilde yapabilirsiniz. Biberlerimizi doğruyoruz. Birazdan kırmızı biberimi de doğrayacağım. Aynı şekilde kırmızı biberin de baş kısmını alıp çekirdeklerini kullanmayacak şekilde biberle de ayıklayacağız. Çok lezzetli, çok güzel. Yapımı çok kolay olan bir tarif. Dediğim gibi bizim menemene çok benziyor. Farklı olarak birkaç tane biber kullanılıyor. Buna dolmalık yeşil biber de kullanabilirsiniz. Dolmalık yeşil biber de buna çok, bu tarife çok yakışacaktır. Acı miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Damak tadınıza göre. Acı seviyorsanız eğer benim gibi bol acı kullanabilirsiniz, bol acı koyabilirsiniz. Şimdi biberlerimizi aynı anda pişirmeye başlayalım ki birazcık ayçiçek yağı döktüm. Şimdi biberleri kavuracağız. Biberler kavrulduktan sonra içerisine domatesini ekleyeceğiz. Sarımsağını ekleyeceğiz. Jambonunu ekleyeceğiz ve üzerine yumurtasını kıracağız. Çok güzel ve çok lezzetli bir tarif ortaya çıkacak. Sarımsakları da şöyle ortadan ikiye ayıracağım. Bütün bütün koyacağım. Hatta şimdiden koyalım. Sarımsaklar da böyle hafif hafif kızarsınlar. O ona ayrı bir lezzet katacak. Siz de şey deniyor musunuz? Mesela bir köz olan bir yerde sarımsakları pişirmeyi mutlaka deneyin. Çok lezzetli. Ya pişmiş soğanı eminim hepiniz biliyorsunuzdur ama pişmiş sarımsağı da deneyin. İnanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli oluyor. Bunu salatalarda kullanabilirsiniz. Ya tadınla gerçekten böyle şey oluyorsunuz. Ya çok etkileniyorsunuz. Diyorsun ki bundan nasıl böyle bir tat ortaya çıkabilir diye. Hemen ocağımızın altı açık. Biberlerimiz yavaş yavaş pişmeye başladı. Domatesimi aldım. Dediğim gibi domatesi rendeleyebilirsiniz de ya da benim şimdi yapacağım gibi küp küp de doğrayabilirsiniz. Ben bugün böyle domateslerin kabuklarıyla birlikte yemek istiyorum. O yüzden ne kabuğunu soyacağım ne de rendeleyeceğim. Kabuklarıyla çok güzel bir şekilde piperademizin içerisine yerleştireceğiz. Domates aslında çok enteresan bir bitki. Daha doğrusu sebze. Yani yıllar boyu domatesi süs bitkisi olarak düşünmüşler. Yani onu zehirli meyve olarak gördüklerinden dolayı yememişler. İlk olarak domatesi aslında İtalyanlar tüketmiş. Ve sonrasında da bu Bolivya ve Peru'da da bulunmuş. Bolivya ve Peru'da varmış. İlk üretim ise Meksika'da yapılmış. Meksikalılar çok fazla domates tüketiyorlar. Ülkemizde de domatesin tarihi yaklaşık 300 yıllık falan bir tarihi var. Çok faydalı ve çok yararlı. Ama mesela domatesi yemeyen insanlar var. Mesela benim annem gibi. Domates hayatım boyunca hiç yememiş. Mesela ben bunu anlayamıyorum. Yani şimdi bir şeyi hiç yemeden nasıl sevmiyor? Gerçekten bunu hiç algılayamıyorum. Ya bir kere ye, ondan sonra sevme. Ama işte bakalım. Ya hayatımızda bence böyle şeyler oluyor değil mi? Yani hani bir şeyleri böyle yemiyorsunuz, tatmıyorsunuz, denemiyorsunuz ama diyorsunuz ki ben bunu sevmiyorum. Ama neden? Ya bir dene. Belki seveceksin. Belki hayatında başka bir şey yol açacak. Buradan da anneme sitemlerimi dile getirdim sizler aracılığıyla. İki tane domates yapacağım. Birazcık büyük bir piperade yapacağım. Hem burada ekip arkadaşlarımla birlikte afiyetle yiyebilmek için. Bizim buradaki en keyifli anımız bu. Pişirdiğimiz şeyleri afiyetle yiyor olmamız. Eminim siz de yapmış olduğunuz, hazırlamış olduğunuz kahvaltıları dostlarınızla yediğiniz zaman daha fazla keyif alıyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi domatesleri iri iri doğruyorum. Çok küçük parçalar haline getirmiyorum. Şimdi o sarımsak piştiği zaman bir koku geliyor ya burnunuza. Gerçekten o kokuyu ben çok seviyorum. Şu renk cümbüşüne bakın, çok güzel. Dediğim gibi buna bir de yeşil biber eklerseniz inanılmaz güzel olur. Ya da sivri biber de ekleyebilirsiniz, o acılığını da arttırır. Yani var olan aslında tarifleri siz kendi zevkinize ve kendi yorumunuzu katarsanız bu tarifler daha lezzetli ve daha güzel olacaktır. Şimdi biberler yavaş yavaş pişecek. Biberler piştikten sonra içerisinde jambonumu ekleyeceğim. Jambonumuzu ekledikten sonra da domatesi ekleyeceğiz. Sonra o domates piştikten sonra üzerine yumurtayı kıracağız. Ve inanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli bir yemek ortaya çıkacak. Bu arada maydanozları da doğrayalım.

maydanozlarımızı da doğradık. Biberlerimizi renkli renkli pişirmeye devam ediyoruz. Dilerseniz buna soğan da koyabilirsiniz, yeşil soğan da koyabilirsiniz, kuru soğan da koyabilirsiniz. Hafif böyle şimdiden biraz pul biber atalım. Tereyağı kullanabilirsiniz. Tereyağı lezzetini artıracaktır. Biberlerimiz pişme aşamasına geldi. İstemiş olduğumuz kıvamdalar şu an. Hemen jambonları alacağız. Jambonları bir bıçak darbesiyle ortadan ikiye ayırdık. Jambonları atacağız. Birazcık jambonları pişireceğiz. Bol jambonlu yapıyorum. Eğer jambon sevmiyorsanız buna hani farklılaştırabilirsiniz dedim ya. Pastırma da ekleyebilirsiniz. Sucuk da ekleyebilirsiniz ama orijinal tarifinde jambon kullanılıyor. Bol jambonlu, bol biberli, bol domatesli. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli bir tarif. Hemen şöyle kaşık yardımıyla jambonları da pişiriyorum. Dediğim gibi eğer menemen yapmaktan sıkıldıysanız buyurun size alternatif. Evinizdeki malzemelerle yapabileceğiniz muhteşem, çok güzel, çok kolay bir tarif. Bazen biz evde oturuyoruz böyle eşimle birlikte. Diyorum ki bugün ne yapsak? Nasıl bir şeyler yapsak? Mutfağa gidiyoruz. Oradaki hani var olan malzemeleri birleştirip gerçekten ortaya çok lezzetli ve çok güzel şeyler çıkıyor. Bence siz bunu evinizde yapmalısınız ve denemelisiniz. Gerçekten bu hani hayatınızda böyle küçük heyecanlar katmamız lazım, gerekli diyoruz ya. Gerçekten bu hayatımızın küçük heyecanları ve küçük mutlulukları. Şimdi jambon zaten ince olduğundan dolayı hemen pişiyor. Bu arada domateslerimi yavaş yavaş ekleyeceğim. Şimdi domatesleri de ekledik. Birazcık sıcak su ekleyeceğiz çünkü domatesleri rendelemediğimizden dolayı. Çok kuru olsun istemiyorum. Evet, sıcak suyumuzu ekledik. Yavaş yavaş domateslerimiz pişecek. Bu arada ben kısaca aslında şimdiye kadar neler yaptığımızı bir özetleyeyim. Önce biberlerimizi aldık. Güzel güzel biberlerimizi doğradık. O biberlerin böyle iç taraflarını, o çekirdekli olan taraflarını ayırdık. Sonra bunları aldık ve pişirmeye başladık. Yavaş yavaş pişirdikten sonra içerisine o güzel sarımsakları koyduk. Ben sarımsağa bayılıyorum. İnanılmaz güzel. Sonra jambonlarımızı koyduk. Jambonlarımız yavaş yavaş pişti. Şimdi de domateslerimizi ekledik. Domateslerimiz pişmeye devam edecek. Üzerine hatta şu an bir kısım maydanozu atalım. En sonuna üstüne tekrar kalan maydanozları ekleriz. Ben şöyle kalan maydanozları ayırayım. Tamam, şimdi domatesler piştikten sonra ha birazcık da üzerine sıcak su ekledik. Niye? Çünkü domatesleri rendelemediğimizden dolayı. Domatesler pişecek. Böyle dedim ya, menemen yapar gibi o sadelikte, o güzellikte. İçerisine birazdan yumurtalarımızı kıracağız. Yumurtalar böyle göz göz olacak. İsterseniz mesela bunun üzerine peynirle de renklendirebilirsiniz. Yani şöyle yapabilirsiniz. Kaşar koyabilirsiniz, parmesan peyniri koyabilirsiniz. Farklı farklı peynirlerle, eriyecek peynirlerle bunu böyle güzel bir hale getirebilirsiniz. Örneğin keçi peyniri koyun. Of, inanılmaz güzel yakışacaktır. Güvenin bana. Deneyin bunu. Denedikten sonra da mutlaka bana yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Bana yazdıklarınız beni gerçekten çok mutlu ediyor ve çok heyecanlandırıyor. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Bunlar için çok teşekkür ederim. Böyle şimdi ben utanan bir adamı utanıyorum da hani öyle güzel şeyler yazınca çok teşekkür ediyorum hepinize. Bu arada domateslerimiz yavaş yavaş pişiyor. Domateslerin kabuklarını soymadım. Ben çünkü kabuklu seviyorum. Burada ekip arkadaşlarıma da sordum. Kabuklu mu seversiniz yoksa böyle hani domatesi şey mi yapalım, kabuklarını soyalım diye. Onlar dediler ki biz kabuklu seviyoruz dediler. Ben dedim peki o zaman. Yani hani ya sonuçta birlikte yiyeceğiz biz bunu. O yüzden kabuklarını soymadım. Yavaş yavaş pişecek. Piştikten sonra da üzerine yumurtaları kıracağız. Ve bu arada pul biber birazcık daha ekleyelim. Ne kadar acı, o kadar iyi. Biraz da tuz ekleyelim. Şu an piperademizin bazı istemiş olduğumuz kıvama geldi. Domatesler böyle iyice yumuşadı, suyunu çekti. Jambonlar pişti, biberler pişti. Sıra geldi yumurtasını kırmaya.

3 yumurta kıracağım. Hadi bir tane de benden olsun. 4 yumurta kırayım. Şöyle kıralım. Daha güzel ve daha lezzetli görünsün. Bakın şunun güzelliğine bakın. Üzerine birazcık daha pul biber ekleyeceğim. Biliyorsunuz ben pul biber, acı seviyorum. Şimdi siz benim kadar eklemeyin. Sonra demeyin ki arkadaş bu ne kadar acı. Piştikten sonra tabii ki en güzel yan o işin tadına bakacağız. Yumurtaların pişmesini bekliyorum. Yumurtaları göz göz bıraktım ama isterseniz böyle sarısıyla beyazını karıştırabilirsiniz de. Ben göz yumurta seviyorum. Çocukluğumdan beri hep böyle o yumurtayı patlatıp onu yemekten çok keyif alıyorum.

ve piperademiz artık hazır. Ocağın altını kapatalım. Şimdi tabii ki işin en güzel kısmı. Oy, güzelliğe bakın şunun. Ben bir tane yiyince anlamıyorum. O yüzden bir tane daha yiyeceğim tabii ki. Bakın şunun güzelliğine bakın. Bakın güzelliğine bakın. Oy, oy, oy, oy, oy. Öyle biberlerini, her şeyi alıp... Allah'ım, Allah'ım. Şu an... Oh, mis gibi kokuyor. Gerçekten şu an çok mutluyum. Allah'ım, çok mutluyum. Kısa bir ara vermek zorunda kaldık. Çünkü sebebi ben son lokmayı aldıktan sonra buradaki herkesin canı çok fazla çekti. Dedik ki o zaman biz bunu yiyelim. Yani hep birlikte hazırlamış olduğumuz piperadeyi yedik. Afiyetle. Umarım siz de evinizde yaparsınız ve evinizde yersiniz. Çok güzel ve çok basit bir tarif. Biz de seni seviyorum denmez. Kahvaltı hazırladık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Viyana sokaklarında dolaşıyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, yepyeni bir programla şu anda Avrupa'nın kalbindeyiz. Burası Avusturya'nın başkenti Viyana. Viyana'da değil, sadece Avusturya'nın en güzel şehirlerinde değil, birçok kayak merkezinde, dağında, tepesinde, harika manzaralarında sizlerle beraber olacağız. Keyifli bir Avusturya turu sizleri bekliyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Bugün Viyana'da ve Avusturya'dayız.

izleyenlerimiz, Avusturya'dayız. Viyana'yı gezmeye devam ediyoruz. Elbette Avusturya büyük bir imparatorluk ve Viyana sokaklarında her dolaştığınızda bu imparatorluğun izlerine her adımda rastlıyorsunuz. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu eski binalar barok mimarinin önemli örneklerinden. Her bir bina 1600'lü yıllardan kalma 1800'lü yıllara kadar gidiyor ve taş yapılar görüyorsunuz. Viyana'nın her yerinde gayet güzel korunmuş. Bizler Viyana sokaklarını sizler için gezmeye devam ediyoruz. Bakalım burada daha neler bulacağız.

0: Viyana'da gerçek Türk kahvesi yapan harika bir mekan burası.
1: Viyana sokaklarını turlamaya devam ediyoruz ve işte arkamızda görmüş olduğunuz otelin en önemli özelliği gerçek Türk kahvesi bu otelde servis ediliyormuş. Kahve ve Viyana ilişkisi aslında çok eski yıllara dayanıyor. Biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu iki kere Viyana'yı kuşattı ve alamadı. Viyanalıların bizden aldığı şey kahve oldu. Kahveyi çeşitlendirdiler ve envai çeşit kahve Viyana kafelerinde bulunuyor. Ama gerçek Türk kahvesi istiyorsanız gelmeniz gereken yer arkamızdaki Otel Saher diyoruz ve gezintimizi sürdürüyoruz.

0: ve burası da Albertina Müzesi.
1: Değerli izleyenlerimiz, Viyana turunda şimdi Albertina Müzesi'ni gezme zamanı. Çok özel bir müzeden bahsediyoruz. Aslında bu bina müze olmadan önce bir saraydı. Bölgenin hakimi olan düklerin, prenslerin yaşadığı bu sarayda elbette ki sanat düşkünü Avusturyalılar koleksiyon toplamaya başladılar. Duka'nın, Rafael'in ve birçok ünlü ressamın eserleri birikti. Arkamda görmüş olduğunuz sarayda o dönemde tam 30 bin eser, koleksiyon bulunduğunu biliyoruz. Fakat daha sonraki dönemde bu sanat aşkı Avusturya'da devam etti. Ve arkamızda görmüş olduğunuz müzede şu anda tam tamına 1 milyonu aşkın eser bulunuyor. Bunların arasında elbette grafikler, elbette fotoğraflar, çizimler ve birçok detay yer alıyor diyoruz. Ve Albertina Müzesi'ni sizler için geziyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: müzenin odalarını gezmeye başlıyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Albertina Müzesi'ndeki yolculuğumuz devam ediyor. Az önce de söylediğimiz gibi bu bina 1700'lü yılların sonlarında inşa edilen bir bina ve tabii ki bir saray. Saray olduğu için de konaklamayla alakalı odaları hali hazırda mevcut. Öncelikle o odaları beraber gezeceğiz. İşte o odalara doğru gidiyoruz. Daha sonrasında ise buradaki müze kısmını ziyaret edeceğiz. Ki dünyanın en büyük ressamlarının eserleri bu müzede sergileniyor. Bir kez daha hatırlatalım. Albertina Müzesi Viyana için, Avusturya için bir gurur kaynağı. Çünkü 1 milyonun üzerinde eser burada sergilenmekte. Değerli izleyenlerimiz, şu anda evin yatak odasındayız. O yıllarda bu oda yatak odası olarak kullanılıyordu. Arkamızda görmüş olduğunuz büyük tablo işte bu evin ilk sahibine Albrecht'e ait ve o koleksiyon onların koleksiyoner olarak start vermesiyle başlıyor elbette. Albrecht, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun en önemli düklerinden, en önemli yöneticilerinden bir tanesi elbette. Ve tabii ki sadece politik bir güce sahip değil, bir sanat aşığı, dönemin en önemli ressamlarından eserler topluyor ve bu saraya getiriyor. Zaten daha sonra bu saray müze haline dönüşüyor. Sarayı gezerken birçok öğrenciye de rastlıyorsunuz. Bunun sebebini sorduk dostlarımıza. Avusturyalı dostlarımız bize bu sarayı gezmenin öğrenciler için önemli bir deneyim olduğunu söylediler. Çünkü atölye derslerinde burada görmüş oldukları eserleri çalışıp deniyorlarmış. O yüzden sarayın, müzenin her yeri öğrencilerle dolu.

0: Bu sarayda duvarlar ipekten dokunmuş.
1: Sarayda bir başka odadayız. Sizlere başka bir detay göstereceğiz. Görmüş olduğunuz duvarlar duvar kağıdı değil, özel bir ipek. Evet, Venedik'te dokunan bu özel ipek o yıllarda bu saraya getirilmiş ve duvarlarda duvar kağıdı değil, ipek dokuma kullanılmış. Gerçekten görmeye pek alışık olmadığımız bir duvar süslemesi diyoruz. Ve tabii ki her yer sanat kokuyor. Her yer 1700 yıllardan kalma izler taşıyor. Tam bir zaman makinesi efekti yaşıyoruz. Albertina Müzesi'nde hani Viyana'ya geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken bir yer diyoruz.

0: Sanatın her türlüsü var bu müzede. İşte heykeller salonu.
1: Şimdi de müzenin en önemli salonlarından bir tanesindeyiz. Başından beri söylüyoruz, bu müze sanat aşığı bir çiftin sarayıyla başladı. Ve işte bu salon bu sanatın her türlüsünü sahiplenmeyi bünyesinde barındırıyor. Arkamızda görmüş olduğunuz bu Yunan tanrısı Apollo. Apollo sanatla ilişkilendirilebilecek bir Yunan tanrısı ve buradaki heykellerin tamamı bir sanat kolunu temsil ediyor. Kimisi dansı, kimisi heykeli, kimisi müziği temsil ediyor ve bizler şu anda burada bu keyfi, sanatın büyüsünü birlikte yaşıyoruz.

0: Müze kısmında ünlü ressamların eserleri var. Her yıl bir kere bu eserlerin orijinalleri sergileniyormuş.
1: Değerli izleyenlerimiz, Albertina Müzesi'ndeki son durağımız önemli eserlerin sergilendiği salonlar elbette. İşte arkamda görmüş olduğunuz birbirinden değerli eserler gerçekten çok çok özel ve güzel. 1600'lü yıllardan itibaren burada koleksiyonlar toplanmaya başlıyor ve şu anda 1 milyonu aşkın eser bu binada sergileniyor. Elbette görmüş olduğunuz eserler orijinal değil. Yılda bir kere orijinalleri sergileniyor ama gerçeğe çok yakın kopyaları burada var.
0: Albertina Müzesi'nde bu yıl Van Gogh sergisine denk geldik. Van Gogh'un bu muhteşem eserlerini sizler için görüntülüyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Albertina Müzesi'ndeki turumuzun son durağı elbette sergi salonları. Burada birçok sergi salonu var ve dünyanın dört bir yanından gelen orijinal eserler burada sergileniyor. Çok şanslıyız ki dünyanın en önemli ressamlarından biri olan Van Gogh'un sergisi burada açılmış ve ziyaret edilebiliyor. Bizler de işte arkamızda görmüş olduğunuz birçok Van Gogh eseriyle karşı karşıyayız. Dünyanın en önemli ressamlarından biri Van Gogh elbette. Hollanda'da bu orijinal eserler sergilenirken Albertina Müzesi'ne, Viyana'ya getirildi ve belli bir süreliğine Van Gogh eserleri burada sergileniyor diyoruz ve sizleri eşsiz eserleriyle ve Van Gogh'un eşsiz tablolarıyla baş başa bırakıyoruz. Thank you.

0: Değerli izleyenlerimiz, Cape Town'un şehir merkezindeyiz. Buradan çok az yüksekte, yani Cape Town'u tepeden görebileceğimiz bir açıda öyle özel bir semt var ki, semtin adı Bukab. Bu semt 1600'lü yıllarda buraya köle olarak ya da işçi olarak getirilen Müslümanların yerleştiği bir semt. Evet, burada Endonezya'dan, Malezya'dan, Hindistan'dan gelen Müslümanlar yerleşmiş. O yıllarda şeker kamışı tarlalarında çalışmışlar. Demokrasi geldikten sonra ve artık işçilik bittikten, özgürlük geldikten sonra da bulundukları yeri terk etmemişler. Çünkü gördüğünüz gibi Cape Town'a tepeden bakan güzel bir açıya sahip evleri buradaki insanların. Tabii burada bu insanlar Afrika mutfağıyla kendi mutfaklarını da birleştirmişler. Cape Malaysian Kitchen dedikleri, yani Malezya, Hindistan ağırlıklı ve Afrika mutfağıyla birleşen de bir yemek stilleri var ki burada acayip meşhur. Bizler de şimdi o güzel yemekleri hem tariflerini alarak hem de tadarak değerlendireceğiz. Aynı zamanda Bukab semtinin çok da özel bir yanı var. O da renkli evleri. Renkli evlere de şöyle biraz bakacağız. Hadi bakalım, Bukab turu başlıyor.
1: Tamarind and brown sugar and our spices, which includes cumin and ground pepper, and it's a sweet and sour taste. This is very traditional. This is the bubur tea. Bubur tea is also traditional Cape bubur tea, but we make it also almost like a shepherd's pie, but we have a custard and egg topping before we put it in the oven, and then we put it in the oven. So that's our bubur tea.
0: Okay, then what's that?
1: This is buttered chicken. This is a curry, but it's without onions. Mm. So it's got lots of coconut milk in there.
0: Coconut milk?
1: Coconut milk and yogurt and cashew nut pulp.
0: And yogurt?
1: Yogurt. Yeah, yogurt, plain yogurt, yeah? This is just a normal lamb curry. Yeah, this is also traditional to us. We like our curry.
0: And you are serving rice, huh?
1: A little savory rice. And this is homemade beetroot.
0: Beetroot?
1: Yeah, beetroot is you get the round one from the ground. Uh-huh. We boil it and we grate it.
0: Ah, that's cool. Thank you very much for everything. Thank you.
1: Enjoy.
0: Thank you. Okay.

Güzel yemeklerimizi yedik, karnımızı doyurduk ve Boğu Kamp'ı şimdi gezme zamanı diyoruz. Boğu Kamp, Afrikan dilinde Cape Town'un üstü demek. Bizdeki Hisar üstü gibi düşünebilirsiniz. Çünkü Cape Town'a üst açıdan bakan bir lokasyona kurulmuş. Buranın en önemli özelliklerinden bir tanesi de arkamızda görmüş olduğunuz bu renkli ve kendine has karakteri olan evler. Her rengin, her evin rengi bir başka, bir değişik. Ve işte görmüş olduğunuz gibi burada gökkuşağı ortamı var. Ve zaten bu da farklılıkların birbiriyle dostluk, barış, kardeş ve anlayış içinde yaşamasını da anlatıyor diye düşünüyoruz. Sizlere bu güzel bölgeden güzel görüntüler getiriyoruz.

Değerli izleyenlerimiz, bölgenin Müslüman ağırlıklı olduğunu söyledik. Buraya Malezya'dan ve Hindistan'dan 1700'lü yıllarda getirilen insanlar kendilerine ait bir yaşam kurmuşlar. Hem yemekleriyle hem evlerinin farklılığıyla ve dinlerini de buraya getirmişler ve koruyorlar. %99'unun Müslüman olduğu bir semt Bokam. Ve işte görmüş olduğunuz gibi bu cami 1847 yılında inşa edilmiş ve bölgede Müslümanların bir araya geldiği bir cami diyoruz. Ve hem bu semti hem de bu güzel görkemli camiyi sizlerle buluşturuyoruz.

Bokap turu devam ederken uğramanız gereken yerlerden birisi de arkamızda görmüş olduğunuz Bokap Müzesi. Buranın bizimle ilişkili yanı da var üstelik. Osmanlı döneminde buraya ve buradaki halka Müslümanlık öğretilsin diye Osmanlı İmparatorluğu tarafından bir imam atanmış. Ve imam işte arkamızda görmüş olduğunuz bu evde yaşamış. Bu evi vermişler kendisine ve şu anda müze olarak hizmet vermekte.

0: kokusuyla, yemekleriyle, insanıyla modern ve güzel bir şehir Cape Town. Ve birazcık Cape Town'un doğasını araştıracağız bugün.
1: İnanılmaz güzel bir koy var ve bu koyda gerçekten çok lüks evler, aynı zamanda çok özel de bir tatil beldesi var. Mick Jagger'dan David Beckham'a kadar birçok kişinin evinin olduğu söyleniyor. Arkamızdaki

Burası da Noto Beach. Norsuk'a geldik. İşte bu arkamızdaki plaj, Nortux plajı. Atlantik'in serin sularına girmek isteyenler girebildiği gibi atla birlikte bu plajı boydan boya kat etmek isteyenlere de özel turlar yapılıyor. Hakikaten dünyanın cennet noktalarından bir tanesi. Görüyorsunuz her şey var. Yeşil, mavi, iyi dizayn edilmiş evler. Çevre düzenlemesi gerçekten çok güzel yapılmış. Doğanın güzellikleri iyi değerlendirildiği zaman bakın neler oluyor diyoruz ve yine güzel manzaralara bırakıyoruz. Noto Beach'ten harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Cape Town'un tam kalbinde harika bir park. Gençler, çocuklar, kızlar, erkekler, herkes burada. Parkı geziyoruz. Şu anda gerçekten tam şehrin kalbindeyiz diyebiliriz. Çünkü hemen sağ tarafımızda parlamento binası söz konusu. Ve bulunduğumuz caddenin adı Adelaide Street. Sol tarafımızda bir katedral var. Katoliklerin katedrali ve yaklaşık olarak 300-400 yıllık bir tarihe sahip. Bu yol bizim İstiklal Caddesi'ni andırıyor. Sağlı sollu ağaçlar var. Farkı bu. Değerli izleyenlerimiz, Adelaide Caddesi üstündeki yolculuğumuz devam ediyor ve şu anda bu caddenin hemen üstündeki bir parktayız. Cape Town sakinleri bu parkı çok seviyor. Çoluk çocuk, cümbür cemaat bu parka geliyorlar. Daha önceki dönemde siyahların alınmadığı bu parkta şu anda inanılmaz güzel bir renklilik var. Hint kökenliler, siyahlar, beyazlar, herkes, turistler de dahil olmak üzere dostluk, barış ve kardeşlik içinde burada keyifli vakit geçiriyorlar. Bu parkla ilgili anlatacağımız bir başka şey de her şey burada doğal. Güvercinler var, sincaplar var. Ve arkamızda görmüş olduğunuz asırlık diyebileceğimiz yaklaşık 250 yaşında bir kauçuk ağacı var. Yanlış duymadınız, özellikle hanımlar, hani İstanbul'da, Ankara'da bizim evlerde zorlukla yetiştirdiğimiz o kauçuklar bakın burada ne hale gelmiş.

Hollanda'nın tarihine bakacak olursak 1600'lü yılların ortalarında Hollandalılar ilk geldiğinde buraya çiftlikler kurmuşlar ve burada yetiştirdikleri ürünleri kendi sömürgelerine yollamışlar ve ilk yerleşim alanlarından biri olmuş. Zaten hali hazırda bu bahçenin, bu büyük devasa alanın adı Company Garden. Yani Hollanda'nın 1652'de buraya geldiği anda kurmuş olduğu şirketin adını taşıyor arkamızdaki park. Cape Town'a vedayı bu harika parkta yapıyoruz. Öğrenci kızlar uğurluyor bizi. Hoşça kal Güney Afrika. Kalbimiz burada kaldı.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
6: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
7: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: İki saattir sesleniyorum.
11: Doymaz ki zavallıcık. Ne işitir ne de konuşur.
12: Köyden evlatlık aldık deriz.
13: Firmanız için hayli gecikmiş bulunan 1,5 milyonluk borç daha hayati Feridun Bey.
12: İnanmam. Kaç tane sevgilin var?
14: İnan bana, inan canım. Ütü yapacaksın sen, ütü.
12: Atıver imza ver hadi.
15: Müjde, hamile.
10: Hamile mi? Oğlunuz beyefendi mecburdur hatasını tamir etmeye.
12: Ne malum Fikret Bey'in yaptığı?
16: Bağırtmayın şu kanyanın zırıltısını demedim mi size?
17: İnsanın kendi fabrikasından kovulması acı bir şey.
18: Hulusi Bey her şeyini size miras bıraktı.
19: Eski dostlarımız bile beni kabul etmediler.
12: Size babanızın koltuğunu ve onun işini teklif ediyorum.
19: Onun işini mi?
12: Evet.
19: Demek bir oğlum var. Senin için, çocuğumuz için neler feda ettiğimi bir bilsen. Sen Leyla'sın.
12: Aa, Leyla değil, Kınalı Yapıncak.
4: Kınalı Yapıncak bugün 16.15'te TV4'te.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani?

0: Ben 8400 TL ödedim.
1: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da da var.
3: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
1: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
6: Parasının kıymetini bilenler.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettiniz?
8: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
9: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
12: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
13: Geceliği 4200 lira.
0: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
1: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
6: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Süper Kumbara başlıyor.
9: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
12: Armut piş ağzıma düş.
13: Dört arkadaşımızla birlikte.
12: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
13: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
13: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbara

0: da topluyor.
1: Ben.
2: Botanik, abaküs,
1: kasa, marul, kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
3: Süper kumbara!
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
8: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
7: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.

0: her zamanki gibi cevap soruda ile karşınızdayız ve 4 yarışmacımızla birlikteyiz.
1: Merhabalar Ersin Bey, nasılsınız?
0: Teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii, selam ben. 95 Balıkesir doğumluyum. Hacettepe Üniversitesi Kimya okudum. Kimya bölümünden mezunum. Şu an satın alma uzmanı olarak çalışıyorum. Herkese başarılar diliyorum.
0: Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Hemen sağ tarafınızda Serhat Bey var. Hı hı. Şu ana kadar cevap soruda yarışmasının en fazla puan alan yarışmacısı, rekorların adamı Serhat Bey, merhabalar.
2: Merhabalar Ersin Bey.
0: Dün finalde sizinle birlikteydik. 5000 artı 1000 oldu. 6000 evet. Lirayla yarışmaya devam ediyorsunuz.
2: Evet, dün aslında gayet iyi bir bölüm çıkardım ama finalde bir aksilik oldu, ufak bir aksilik. Umarım bugün daha iyi olacak.
0: Aksilik derken teknik bir aksilik değil tabii ki. Siz cevap hakkını, vermeme hakkını kullandınız.
2: Amerika ve Çin'i sayarım.
0: Sayabilir misiniz?
2: Evet.
0: Neydi madalyalar?
2: Amerika 39 altın, 41 gümüş, 33 bronz. Çin 38 altın, 32 gümüş, 18 bronz madalya kazandı. Tokyo 2020'de.
0: Aradan 24 saat geçmesine rağmen aslında dün aklında tutması gerekiyordu Serhat Bey'in ama bir gün sonra muazzam bir başarı tabii. Tebrik ediyorum size. Uğur Bey, iyi miyiz?
3: Gidelim.
0: Yarışmaya gerek yok mu diyorsunuz?
3: Artık iyiyiz, iyiyiz ya. Çok şükür. Eğleneceğiz. Bakalım.
0: Evet. Sema Hanım.
4: Merhabalar.
0: Bugün daha iyi bir performans bekliyorum. Dün biraz yorgundunuz.
4: Evet. Biraz
0: ama
4: yorgundum.
0: Daha iyi görünüyorsunuz.
4: Teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah şey daha yolunda. İyi olacak. Evet. Teşekkür ederim.
0: Peki. Başarılar diliyorum sizlere. Ve hem Selena Hanım için hem de izleyicilerimiz için kısaca formatımızla ilgili bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etapımız var. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Cevap sorunun içerisinde 2000 puan değerinde her bir soru. Ve 3. etap akıl oyunu etabı. Bu kez puan değeri 3000 oluyor. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Finalde 5000 lira para ödülü için yarışacağız. En fazla puan alan yarışmacımız için. 20 saniyelik süreniz var. Eğer bana bir sorunuz yok ise başlayalım mı yarışmaya?
4: Başlayalım.
0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Bilgi etabıyla başlıyoruz. İşte bugünün ilk sorusu için önce konu başlığımız geliyor. Hababam sınıfı, güzel bir filmle başlıyoruz yarışmaya. Tüm Hababam'ın korkulu rüyası Mahmut Hoca, namı diğer Kel Mahmut. Okulun hademesi ve aşçısı Hafize Ana. Hababam sınıfına en yakın kişi. Sürekli hocalara karşı onları korumak için uğraşır. İnek Şaban, Hababam sınıfının en komik, sakar ve saf karakteri. Hep arkadaşlarının şakalarına maruz kalır. Damat Ferit, sınıfın en yakışıklısı. Kızlarla olan yakın ilişkilerinden dolayı kendisi damat lakabıyla anılır. Güdük Necmi, kısa boyundan dolayı arkadaşları onu güdük diye çağırır ve en büyük eğlencesi Şaban'a şakalar yapmaktır. Bu ünlü eser ilk olarak 1975 yılında sinemaya uyarlandı. İlk sorumuz gelsin. Hababam sınıfı eserinin yazarı kimdir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Önce bir dergide dizi hikaye olarak, ardından roman, sonrasında da Ertem İlmez tarafından sinemaya uyarlanıyor. Ve işte Hababam Sınıfı efsanesi günümüzde bile ne kadar izlesek de yine aynı ilgiyle, aynı keyifle izlediğimiz bir film haline dönüşüyor. Buyurun cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: Rıfat Ilgaz.
0: Selen Hanım.
2: Evet. Evet İlk soru olduğu için. İlk soru olduğu için biraz heyecanımdan hatırlayamadım. O yüzden boş bıraktım.
0: Peki Uğur Bey.
3: Rıfat Ilgaz.
0: Ve Sema Hanım.
4: Kesinlikle ismi hatırlayamadım yani.
0: Üzüntülü emojiler devam
4: evet,
0: ediyor
4: gerçekten
0: Sema Hanım.
4: Gerçekten benim emojilerimle anlayacaksınız beni sonunda.
0: Bugün artık yeni bir gün, yeni bir yarışma.
4: Evet.
0: Hatırlayamadınız.
4: Evet.
0: Peki. İki Rıfat Ilgaz var. İki cevap vermeyen yarışmacımız var. Doğru cevabı görelim. Tabii ki Rıfat Ilgaz olacaktı. Doğru cevap. Böylelikle Serhat Bey ve Uğur Bey yarışmamıza puanlarla başlıyor. Hababam sınıfından bakalım nereye geçiş yapıyoruz? İşte ikinci sorumuzun konu başlığı. 90'ların unutulmaz sanatçıları, şarkılar ekrana geldi ve şimdi detaylar. 1991 yılında Hadi Yine İyisin adlı şarkısıyla pop müzik alanında yeni bir dönemin öncüsü oldu. Bu şarkının klip yönetmenliğini Barış Manço üstlenmişti. Saksafon ve klarnete odaklanmış olmakla birlikte gitar, piyano, yan flüt, violensel ve keman da çalabilmektedir. Unutulmaz sanatçı Kaya'nın eski damadıdır. Kerim Tekin'in seslendirdiği Kar Beyazdır Ölüm şarkısının söz ve bestesi kendisine aittir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre 90'lı yıllarda pop müziğe damgasını vuran sanatçı kimdir? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Ve son saniyelerde Selen Hanım da yazdı. Acaba ne yazmış? Hep birlikte cevaplarınızı görelim lütfen. Serhat Bey.
1: Tayfun.
0: Tayfun cevabı geldi. Selen Hanım yazdınız.
2: Mustafa Sandal yazdım. Boş bırakmamak için yazdım. Şarkıyı biliyorum ama kimin söylediğini bilmiyorum.
0: Nasıl bir şarkıydı, hatırlıyor musunuz?
2: Hadi yine iyisin, iyisin, iyisin. Sen işini bilirsin, bilirsin, bilirsin diye bir şarkıydı. Hatırlıyorum.
0: Mustafa Sandal'dan duydunuz mu o şarkıyı?
2: Boş bırakmamak için yazdım inanın.
0: Uğur Bey.
3: Tayfun.
0: Tayfun cevabı geldi ve Sema Hanım.
4: Tayfun.
0: Bu kez emoji yok. Cevaptan emin misiniz?
4: Eminim, evet.
0: Eminsiniz. Şarkıyı bildiniz ama...
2: Kim söylüyor inanılmıyor.
0: Ya açık ve net söyleyeyim, Mustafa Sandal değildi. Ha, söyleyebilir mi Mustafa Sandal o şarkıyı? Çok da beğendiğim bir sanatçıdır. Muhtemelen söyler. Cevabı görelim. 3 Tayfun, 1 Mustafa Sandal var. Tayfun olacaktı tabii ki doğru cevap. Hadi yine iyisin, iyisin, iyisin o şarkı.
2: Evet.
0: Herkes tarafından söylenen bir şarkıydı ama... Aynı zamanda o kafasını oynatması da vardı ya, herkes onu taklit etmeye çalışırdı. Tayfun'a da buradan selamlar diyelim ve üçüncü sorumuza geçiş yapıyoruz. Önce konu başlığımızı görelim.

Ölçüm aletleri konu başlığımız. Dünya üzerinde gerçekleşen depremlerin büyüklüklerini ölçen birimdir. 1935'te Kaliforniya Teknik Enstitüsü'nde tasarlandı. 2004'teki Sumatra depreminin şiddeti bu ölçek ile 9.1 olarak ölçülmüştür. Günümüzde özellikle yüksek şiddetli depremlerde kullanılan moment magnitude ölçeği bu ölçeğin yerini almıştır. Sorumuz gelsin. Dünya üzerinde meydana gelen depremlerin büyüklüğünü belirleyen ölçeğin adı nedir? Süreniz başladı.

0: bu ismi bulan kişinin adını da almıştır dedim ve sürede bitti. Cevaplarınız lütfen. Selen Hanım hala düşünüyor. Serhat Bey.
1: Richter.
0: Richter cevabı geldi. Selen Hanım.
2: Sistometre yazdım. Sismograf olarak da geçiyor olabilir. Onu düşündüm sonrasında. Öyle bir şey geldi.
0: Sistometre cevabı geldi sizden. Uğur Bey çok düşündünüz.
3: Evet, Richter doğru ama hatırlayamadım yani.
0: Doğru cevap nedir?
3: Richter.
0: Richter diyorsunuz. Tamam. Serhat Bey'den duyunca öyle mi dediniz? Sema Hanım.
4: Sismograf yazdım ama Richter ölçeği olacaktı.
0: Siz de onaylıyorsunuz evet. Serhat Bey'in evet. cevabını.
4: Evet.
0: Eğer Serhat Bey şu anda iki yarışmacımız sizi onayladı. Cevabınız doğru ise çarpı iki puanla yola devam edeceksiniz.
1: Sanırım yine çarpı 2 ile birinci sıraya yükseleceğim gibi görünüyor.
0: Yükseleceksiniz.
1: Ama daha yarışmanın başındayız tabii.
0: Siz de eminsiniz cevabınızdan.
1: Eminim.
0: Bence şu anda ekranları başında olan izleyicilerimizden de emin olan çok fazla vardır. Görelim cevabı. Richter olacaktı ve Serhat Bey böylelikle 2000 puan kazandınız tek başınıza bildiğiniz için. 2850 oldunuz. Yeni sorumuz geliyor, konu başlığı.

Bilimsel gelişmeler ilk etabın son sorusunda konu başlığımız. Dünyada genetik kopyalama yöntemiyle üretilen ilk memeli hayvandı. Tıp tarihinde aynı türde bir yetişkinden alınan meme bezi hücresiyle ilk kez bir koyun kopyalandı. Klonlama İskoçya Edinburgh'daki Roslin Enstitüsü'nde gerçekleştirildi. 1997 yılında koyunun doğumu tüm dünyaya duyuruldu. Kendisinden 6 yaş büyük bir koyunun birebir genetik kopyasıydı. Yaşamı süresince yavrular doğurdu. 2003 yılında öldüğünde hiç unutulmayacak bir isim bıraktı. Sorumuz gelsin. Tıp tarihinde genetik kopyalamayla üretilen ilk memeli hayvanın adı nedir? Süreniz başladı.

0: Genellikle koyunlarda görülen akciğer rahatsızlığı onda da kapalı alanlarda olduğundan dolayı belirdi ve bu yüzden 6 yaşındayken ölmüştü bu koyun. Acaba ismini hatırlayabildiniz mi? Cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: Dolly.
0: Dolly cevabı

0: Selen Hanım.
1: Molly. Molly diye hatırlıyorum.
0: Siz Molly diye hatırlıyorsunuz. Peki Uğur Bey?
2: Dolly.
0: Siz Dolly diye hatırladınız.
3: Ben hiçbir şey hatırlayamadım. Hiçbir şey hatırlayamadım. Yani şu anda böyle sürmenaj oldum herhalde. Bilmiyorum.
0: Farklı emojiler deneyebilirsiniz belki Sema Hanım. Şöyle düşünen var ya, şöyle duruyor, var bir tane onu ben çok seviyorum mesela. Şöyle falan yapıyor herhalde.
3: Keşke resimle aram iyi olsaydı, dünkü soruya da cevap verebilirdim böylelikle.
0: Sema Hanım, hatırlayamadım dedi. İki Dolly, bir de Molly var. Peki cevabı görelim mi? Acaba Dolly mi, Molly mi yoksa başka bir şey mi? Dolly olacaktı. Fotoğrafını da gördük işte. Dolly ve... Böylelikle ilk etabı tamamlamış olduk. Burada puanları iki yarışmacımıza aktararak. Serhat Bey 3350 puanla lider durumdasınız birinci etabın sonunda. Uğur Bey, dün de aynı şekilde Serhat Bey ile bir çekişmeniz vardı. 1350 puanla ikinci sıradasınız. Sema Hanım 350 puan toplayabildiniz 4 soru sonrasında. Selen Hanım, artık yarışma sizin için yeni başlıyor diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz. İlk 4 soru benim için böyle korkulu rüyaydı. Bilmediğim yerlerden geliyor. Ama biliyordum Dolly'yi de Molly olarak hatırladım. Onları neden bilmiyorum hiç.
0: Bundan sonra sizin için ona Molly diyeceğiz Selen Hanım.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki ikinci etapla yolumuza devam ediyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Artık yeni bir etaptayız. Yani dikkat etabı. Ve her bir sorunun değeri bundan böyle 2000 puan. İşte yeni sorumuzun konu başlığı. Yeni sorumuzun konu başlığı. Papağan kıvrık gagalı, parlak tüylü, sıcak yerlerde yaşayan, insan konuşması dahil birçok sesi taklit edebilen bir kuş türü. Gagası o kadar kuvvetlidir ki en çetin cevizi bile bir darbede kırabilir. Nesli tükenmekte olan Yeni Zelanda papağanı hariç hepsi iyi uçucudur ve kelime haznesi 200 kelimeye kadar çıkarabilmektedir. Sultan papağanlarının konuşma kapasitesi 15-20 kelimeye kadar çıkabilir. En iyi konuşabilen gri papağandır. Erkek olanları konuşur ve kelime haznesi 1000 kelimeye kadar çıkabilmektedir. Cennet papağanları ise 32 farklı renkte olabilir. Sorumuz gelsin. Hangi papağan cinsi iyi uçamaz? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: Yeni Zelanda.
0: Selen Hanım.
2: Yeni Zelanda papağanı.
0: Uğur Bey.
3: Yeni Zelanda.
0: Ve Sema Hanım.
4: Yeni Zelanda.
0: Dört aynı cevabı görüyoruz. Yeni Zelanda papağanı uçamaz. Neden uçamaz olduğu konusunda bir fikriniz var mı acaba? Cevabınıza dayanarak soruyorum. Serhat Bey.
1: İnanın bu konuda bilgim yok ancak belki kemikleri hava yerine ne bileyim ya da hava miktarı azdır kemiklerindeki. O yüzden uçma sıkıntısı yaşıyordur. Olabilir.
0: Önce isterseniz ben ne demişim bir görelim, ondan sonra o sorunun cevabını vereyim. Nesli tükenmekte olan Yeni Zelanda papağanı hariç hepsi iyi uçucudur ve kelime hazinesi 200 kelimeye kadar çıkarabilmektedir. Yeni Zelanda papağanı doğru cevap. Böylelikle tüm yarışmacılarımıza puanları bölüştürdük. Selen Hanım hayırlı olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Yarışmaya yeni başlayacaksınız demiştim ve dediğiniz de oldu, evet. Aslında ilk puanları aldınız. Yeni Zelanda papağanı aslında kakapo olarak da adlandırılan bir papağandır. Ve neredeyse Yeni Zelanda'da şu anda 100-120 civarında kalmıştır. Nesli tükenmektedir. Uçamama sebebi de tüm papağanlara göre kuyruğunun ve aynı zamanda kanatlarının da çok kısa olmasından kaynaklanmaktadır. Uçamadığı için enerjisini tüketemiyor ve tüm papağanlara göre daha fazla yağ birikimi, daha fazla kilolu, hatta 19 milyon yıl önce

0: 1 metre kadar bir papağan fosili bulunmuş Yeni Zelanda'da.
1: 1 metre.
0: Böyle bir özelliği de var.
2: İlginç tam bir papağan değil gibi aslında.
0: Eğittiniz mi?
2: Yok, tam bir papağan değil gibi aslında. Başka ara tür falan gibi bir yere doğru gitmiş o.
0: Evet, doğru, haklısınız.
3: Benim cennet papağanım vardı. Dediğiniz gibi çok renkli, tüyleri parlak renklerde papağanlar onlarda. Ben de eğittim.
0: Peki konuşabilme yeteneği var mıydı?
3: Yoktu, çok denedim ama konuşmuyordu.
0: İsminizi bile söyletemediniz mi? Olmadı yani. Peki. Yeni sorumuzla devam ediyoruz yarışmamıza.
4: Bir yolcu öldü. Öldürüldü. Katili şu anda bu trende avamızda. Ve her biriniz birer şüphelisiniz. O halde şu katili yakalayalım.
0: Yeni sorumuzda Agatha Christie konu başlığımız. Polisiye roman türünün ölümsüz yazarı. İngiliz yazar ilk olarak Mary Westmacott takma adıyla aşk romanları kaleme aldı. Şöhretini polisiye roman türünde elde etti. Ölüm Sessiz Geldi adlı polisiye romanını 1920 yılında yayımladı. Ünlü yazar 1926-1932 yılları arasında İstanbul'a düzenli olarak seyahatler yaptı ve bu seyahatlerde kaldığı otelde tercih ettiği oda numarası 411 oldu. 1934 yılında yayımlanan Doğu Ekspresi'nde cinayet romanını bu odada kaleme aldığı söylenir. Hatta daha sonra filmi yapılan Kayıp 11 gününü de yine burada geçirdiği rivayeti yaygındır. Doğu Ekspresi'nde cinayet 1974 ve 2017 yıllarında beyaz perdeye aktarıldı. Ayrıca video ve televizyon filmleri yapıldı. Agatha Christie toplamda 66 dedektif romanı ve 14 kısa öyküyü kaleme aldı. Sorumuz gelsin. Agatha Christie'nin İstanbul'da kaldığı otel odasında tercih ettiği oda numarası kaçtır? Süremiz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: 411.
0: Selen Hanım.
2: 411.
0: Uğur Bey.
3: 411.
0: Ve Sema Hanım.
4: 1411. Ben otelci olarak bizim numaralarımız hep binliler ya, ben kesinlikle kısaltma gidemiyorum. Hep bin üzerine bizim numaralarımız otelci olunca. Kesinlikle 411 evet aklımda, kısa kod olarak 1411 yani benim için.
0: Otellerde peki mesela onu 1411 olarak mı yoksa 1411 olarak mı dile getirirsiniz genellikle?
4: 1411.
0: 1411'dir evet. Hatta genellikle işte suite de olabilir 1410, 1411.
4: Yani dördüncü katı simgeler. Dördüncü kattaki 11. odayı simgeler aslında.
0: Siz o yüzden yanına bir koydunuz. Meslekten dolayı diyorsunuz. 1411 cevabının dışında 3 tane de 411 var. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Ünlü yazar 1926. 1932 yılları arasında İstanbul'a düzenli olarak seyahatler yaptı ve bu seyahatlerde kaldığı otelde tercih ettiği oda numarası 411 oldu.

0: en çok bilinen yapıtı olduğu için ama hani Agatha Christie hayranları kadar kitabını okumadım. Polisiye roman çok fazla yanıma girmiyor ama bu kitabını okumuştum.
1: Sizin ilginiz var mı Selin Hanım?
2: Ben daha çok film izleme üzerine ilgim var benim. Ama kitaplarda da daha çok polisiye değil de macera türünde kitaplar okumayı severim.
1: Karakterler yaşlanıyor, bazıları hayatını kaybediyor. O yüzden belli bir sıra içerisinde okumak daha keyifli olabilir diye söyleyelim. Yeni sorumuza geçelim. Agatha Christie'nin ardından bakalım yeni sorumuzun konu başlığı ne?

kast sistemi konu başlığımız. Kast, Hindistan, Sri Lanka, Nepal, Bali gibi ülkelerde uygulanan, sınıf ayrılıklarına dayanan bir toplumsal sistemdir. Sistem dört tabakadan oluşur. En üst tabaka rahipler, ikinci tabaka yöneticiler ve savaşçılar, üçüncü tabaka toprak sahipleri ve tüccarlar, en alt tabaka zanaatkarlar ve hizmetkarlardan oluşur. Sonradan Dalit ismiyle ezilmişler olarak bilinen beşinci tabaka ortaya çıkmıştır. İlk dört tabaka temiz sayılırken Dalit kirli olarak görülür. Ancak aynı kast içindeki kişilerin birbiriyle evlenmesi mümkündür. Kimin hangi mesleği yapacağını da kast sistemi belirler. Kastlar arası geçiş de mümkün değildir. Sorumuz gelsin. Kast sisteminin ikinci tabakası kimlerden oluşmaktadır? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Yedinci sorumuzun cevaplarını görelim lütfen. Serhat Bey.
1: Askerler ve yöneticiler.
0: Selen Hanım.
2: Yönetici ve savaşçılar.
0: Uğur Bey.
3: Yöneticiler.
0: Ve Sema Hanım.
4: Yöneticiler.
0: Dört tane yarışmacımızın ikisi aynı, yöneticiler dedi. Aslında yönetici dördünüzde de var. Fakat Serhat Bey askerler olarak da yazmış. Selen Hanım da onun yanına savaşçıları da eklemiş. Peki ben ne demişim? Hep birlikte izliyoruz. Cevap soruda. En üst tabaka rahipler. İkinci tabaka yöneticiler ve savaşçılar. Üçüncü tabaka toprak sahipleri ve tüccarlar. En alt tabaka zanaatkarlar ve hizmetkarlardan oluşuyor. Yöneticiler ve savaşçılar doğru cevap olacaktı. Böylelikle Selen Hanım tek başınıza doğru cevap bildiğiniz için ne kadar kazandığınızı biliyor musunuz?
2: 4000 küsür olması lazım, bilmiyorum şu an.
0: Net 4000 kazandınız.
2: Yani toplamında ne kadar?
0: Küsuratı 200 vardı. O da biliyorsunuz ilk etaptan aslında buraya 0 puanla geldiniz. Hı hı. 5200 puanla şu anda lider durumdasınız.
2: Evet. Ben dedim ama birazcık ilk 4 soru birazcık şansa dayalı, bilmiyorsanız bilemiyorsunuz ama sonradan açılacağım demiştim.
0: Dikkat konusunda o zaman bayağı iyisiniz.
2: Aynen. Dikkat, matematik, pozitif bilimlerde okuduğum için matematikle de aram iyi. Bu şekilde.
0: Serhat Bey ne diyorsunuz Selin Hanım için?
1: Yani gerçekten sonradan gelip birinci sıraya geçmesi heyecan kattı. Bakalım ikinci sıraya düştüm sanırım.
0: Sema Hanım.
4: Evet. Ben
0: siz de üçüncü etabı yani bekliyorsunuz herhalde. Gerçi yapmışlığınız da var. Sema Hanım da bizimle bir kez finalde karşılaştı. Onu da ifade edelim, tekrar hatırlatalım.
4: Performansım düştü ama tabii ki.
0: Bence hiç modunuz düşmesin. Çünkü siz çok daha iyi biliyorsunuz. Diğer yarışmacılarımıza göre daha tecrübelisiniz bu konuda. Az puanla bir anda finale kadar da çıkabilirsiniz. Evet. Çok daha iyi bir performans ortaya koyabilirsiniz. İkinci etabın son sorusuna geldi artık sıra ve işte konu başlığımız.

Hukuk terimleri yeni sorumuzun konu başlığı. Delalet etmek, göstermek, kanıtlamak. İbra, aklama. İlam, karar. İştigal, uğraş. İştirak, katılım. Nafaka, geçimlik. Tebligat, bildirim. Temyiz, kararın bozulması için bir üst mahkemeye başvuruda bulunmak. Celse, duruşma. Celpname, çoğunlukla yargılamada davacı, davalı, tanık, bilirkişi gibi kimseleri mahkemeye getirtmek için yapılan çağrı. Sorumuz gelsin. Karar anlamında kullanılan hukuk terimi nedir? Süreniz başladı.

0: Mahkeme kararı ile beraber imzalıdır, resmi bir belgedir. Ona ne ad veriliyor diye sorduk. Bakalım cevaplarınıza nasıl yansıdı? Buyurun lütfen. Serhat Bey.
1: Hüküm ama emin değilim. Tam o sırada duyamadım ne dediğinizi.
0: Hüküm dedim mi ben diye bakıyorum şu anda.
1: Sanırım demediniz. Hüküm ama ben demedim, mantıklı bir şey yazayım diye hüküm yazdım.
0: Hüküm dediniz. Selen Hanım.
2: İştigal dedim. Arada biraz koptu ama umarım doğru hatırlıyorumdur.
0: İştigal.
2: Doğru duyduysam.
0: Uğur Bey.
3: İlam.
0: İlam olarak cevabınızı verdiniz. Siz cevabınızdan emin misiniz?
3: Eminim.
0: Kafanızı karıştıran başka bir terim var mı?
3: Yok.
0: Sema Hanım.
4: Temyiz.
0: Temyiz. Dört tane farklı cevap var şu anda. Ve bu cevaplardan sonra bir kişiye 4000 puan vereceğim. Kime Serhat Bey?
1: Uğur Bey.
0: Uğur Bey'e mi?
1: Evet.
4: Evet.
0: Sema Hanım?
4: Uğur Bey.
0: Uğur Bey'e mi? Selen Hanım?
2: Ben bilmiyorum şu an, ben de olabilirim.
0: Selen Hanım, ben de olabilirim dedi. Acaba kime gidiyor 4000 puan? Cevap soruda. İbra, aklama. İlam, karar. Cevap soruda. Uğur Bey'e gidiyor 4000 puan ve 6550 puana ulaştı Uğur Bey. İkinci etabın son sorusuydu ve bir anda liderlik koltuğuna geçiş yaptınız.
3: Duruşum dikleşti zaten fark ettim. Kısa sürecek muhtemelen ama şu en azından şimdi bir tadını çıkarayım diyorum.
0: İlk defa lider oldunuz değil mi?
3: Sanıyorum ya. Serhat Bey'in izin verdiği kadar.
0: Serhat Bey, 8 soruda beklediğimiz performans şu anda yok.
1: Yani evet, çok kötü yerlerde denk geldi. Böyle dikkatim dağıldığı yerlere denk geldi sorular. Bakalım 4 soru daha var.
0: Selen Hanım, daha iyi hissediyorsunuz kendinizi.
2: Evet.
0: Şu anda
2: evet,
0: ikinci sıradasınız. Hı hı. İkinci etabın sonunda puan durumunu hatırlatalım. Uğur Bey'in 6550 puanı var. İkinci sırada Selen Hanım'ı görüyoruz, 5200 puan. Serhat Bey 4550 puanda ki son iki yarışmamızın finalisti. Ve Sema Hanım da henüz 850 puan toplayabildi. Artık sırada üçüncü etap var. Final öncesinde 4 sorumuz kaldı. İşte yeni etap. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda akıl oyunu etabıyla devam ediyor. Ve yine 4 soru yönelteceğim bu etapta. Her bir sorunun değeri bundan böyle 3000 oldu. Ve yeni sorumuzun konu başlığı geliyor. Uyarlama filmler, bakalım detaylarda neler var. Hollywood'un ünlü yapımlarının birçoğu Yeşilçam'da da hayat buldu. 1984 yapımı ünlü Kırmızılı Kadın filmi, 1985'te başrollerini Şener Şen ve Şehnaz Dilan'ın paylaştığı Aşık Oldum'la Yeşilçam'a uyarlandı. 1973 yapımı efsane korku filmi Şeytan, aynı adla 1974'te uyarlandı. Şeytanı kızın vücudundan çıkartan rahip, Türk versiyonunda imamdı ve kıza zemzem atıyordu. Marilyn Monroe'nun 1959 yapımı ünlü filmi Bazıları Sıcak Sever, 1964'te Fıstık Gibi Maşallah adıyla Yeşilçam'da yapıldı. Başrollerini Türkan Şoray, İzzet Günay ve Sadri Alışık paylaşıyordu. 1982 yapımı kült bilim kurgu filmi E.T.'nin yerli versiyonu, 1984 yapımı Buddy oldu. Sorumuz gelsin. Bazıları Sıcak Sever filminin yerli versiyonu orijinalinden kaç yıl sonra çekilmiştir? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: 14.
0: 14'ü nasıl buldunuz?
1: 1959'da çekildi Marilyn Monroe'nun filmi. Bazıları sıcak sever. Türk versiyonu 1974 diye anımsıyorum ama yanlış da olabilir, 73 de olabilir. 73 diye anımsıyorum, 74 de olabilir.
0: 73 veya 74 diyorsunuz.
1: 73'e göre verdim, 14 yıl fark oldu.
0: Selen Hanım?
2: 5 dedim. Ben de 59-64 olarak hatırlıyorum.
0: Uğur Bey?
3: 5 dedim, ben de 59-64 olarak aklımda kalmış.
0: 59-64 olarak aklınızda kaldı. Sema Hanım, siz farklı bir cevap vermişsiniz.
4: Ben de 59 hatırlıyorum, evet, Marilyn Monroe.
0: 18 yanıtını verdiniz. 2-5 var. 1-14 ve 1-18. Acaba doğru cevap ne? Hep birlikte görüyoruz. Doğru cevap 5 olacaktı. 1959'u aslında 4 yarışmacımız da hatırladı ama orijinalden yerliye geçişteki tarihi tutturamayan 2 yarışmacımız var. Peki Türk versiyonu, uyarlamanın ismini hatırlıyor musunuz Selin Hanım?
2: Hayır, hatırlamıyorum şu an.
0: Uğur Bey?
3: Maşallah.
4: Fıstık gibi maşallah.
0: Fıstık gibi maşallah. Evet. Hatta ben fıstık gibi maşallah deyince bayağı bir tebessümde bulundunuz. İki yarışmacımız puanları aldılar ve 9. sorumuzu böylelikle geride bıraktık. Şimdi 10. sorumuzdayız. Önce konu başlığını görelim.

10. sorumuz ve ünlü kâhin Nostradamus. Ünlü Rönesans kâhini Nostradamus 1503'te Fransa'da doğdu. 1529'da Montpellier Üniversitesi'ne tıp okumaya gitti. Şarbon hastalığı hastalarını temiz hava, su ve bitkilerle tedavi etmesiyle ünlendi. 1550'de ilk almanağını yazdı. Bir süre sonra insanoğlunun karşılaşacağını düşündüğü her olayı içine alan eseri Yüzyılları yazmaya başladı. Kut hastalığına yakalanan Nostradamus 1566'da öldü. Ölmeden bir gece önce, "Bu son gecem, beni yalnız bırakın, zira sabaha ölmüş olacağım," diyerek son kehanetinde bulundu. Sorumuz gelsin. Nostradamus kehanetler içeren ilk almanağını kaç yaşındayken yazmıştır? Süremiz başladı.

0: kimseler anlamasın ya da anlayanlar onu iyi çözsün diye sembollerden, kelimelerin sözcüklerini bazen ters yazarak, bazen harflerin yerini değiştirerek yazmış. Ve acaba kaç yaşında yazmış? Buyurun cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: 26.
0: Selen Hanım.
2: 47.
0: 1550 ve 1503 tarihlerini yazmışsınız. Uğur Bey.
3: 47.
0: Sema Hanım.
4: 44.
0: Yine farkınızı ortaya koydunuz. Diğer yarışmacılarımızdan.
4: 1550'yi hatırlıyorum fakat bu sefer de doğum tarihini hatırlayamadım.
0: Serhat Bey 26, iki yarışmacımız Selen Hanım ve Uğur Bey 47 ve Sema Hanım da 44 dedi. Doğru cevabı görüyoruz şimdi. Doğru cevap 47 olacaktı. Selen Hanım ve Uğur Bey az önceki gibi yine puanları bölüştürdük. Şu anda üçlü giden bir durum vardı. Yavaş yavaş ikiliye doğru gidiyor Serhat Bey. Nedir performansınızın yani, bu kadar iyi olmamasının sebebi?
1: Bir baş aşağı gidiş var şu anda. Umarım...
3: Ya hedefim aslında o finale çıkmaktı. Çok fazlasında gözüm yok yani. Finale çıkayım benim için yeter. Ve onu istiyordum.
0: Yeni bir gitar. Nedir şu anda gitar fiyatları?
3: Şu an istediğim gitar en son baktığımda o da ikinci eli 12 bin lira falandı.
0: O zaman iki final, iki tane cevap vermeme hakkı size yeni bir gitar sağlayabilir.
3: Evet, evet.
0: Peki bakalım. Uğur Bey yolunuz açık olsun diyelim.
3: Teşekkür ederim.
0: Yeni sorumuzda izleyicilerimizi ve sizleri baş başa bırakacağız ama önce konu başlığımız.
5: Rahminin ortası, Barış bıraktı. Fatih, Fatih mükemmel gol. Fatih Şentürk. Fahmi'den, Fahmi ortaya çevirdi, ömer bıraktı. Gelişine koştu. Serkan, Serkan attı. Amputa milli takımımız finalde.
6: Finalimizi Fatafanara'dan oynamak istiyoruz.
0: Amputa milli takımımız, önce bir alkışlayalım. Çünkü çok güzel başarılar yaşattılar bizlere. Buradan hepsine selam ve sevgilerimizi de iletelim. Başarılarının devamını da dileyelim. Acaba detaylarda neler var? Yer Polonya'daki Krakowia Stadyumu. Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde Türkiye ile İspanya karşı karşıya. Ampute Futbol mini takımı 6-0 gibi net bir skorla İspanya'yı yenerek ikinci kez Avrupa şampiyonu olmayı başarıyor. Ay Yıldızları finalde zafere taşıyan golleri 6, 10 ve 26. dakikalarda Ömer Güleryüz, 21 ve 42. dakikalarda Kemal Güleş, 23. dakikada Rahmi Özcan attı. Millilerimiz finale gelene dek D grubunda Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0, çeyrek finalde İrlanda'yı 4-0 ve yarı finalde Rusya'yı ampute milli takımımız az önce detayları verirken ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu dedim. İlkini hatırlıyor musunuz?
1: Hayır. Geçen yıl İstanbul'da olmuştu diye anımsıyorum ama ya, ülkemizde yapılmıştı. Finalde kazanıp yine şampiyon olmuştu.
0: Vodafone Park'ta.
1: Evet.
0: Hatta 40 binin yakın taraftar vardı. O final maçı şu ana kadar ampute milli takımlar düzeyinde en fazla seyircili maç olarak da tarihe geçmiştir. Ve İngiltere'yi mağlup etmişlerdi. O zaman ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etmişlerdi ampute milli takımımız. Osman Çakmak o zaman kaptandı. Şimdi milli takımımızın da hocası ilk defa böyle bir gururu yaşayan isim oldu aynı zamanda. O da tarihe geçti. Acaba bu şampiyonada kaç gol atmıştı milli takımımız? Cevabı görüyoruz. 36 doğru cevap ve böylelikle 3 yarışmacımız puanları bölüştüler. Şimdi 11. soruyu geride bıraktık. 11. soruyu geride bırakmışken hemen bir puan durumunu hatırlatmam lazım. Çünkü dengelerin her an değişebileceği bir durumla karşı karşıyayız. Uğur Bey, 10.550 puanla birinci sıradasınız. Finale bir adım kaldı. Lakin 12. soruda Selen Hanım'ın, Serhat Bey'in göstereceği performanslar da çok kritik. Sizin 9.200 puanınız var. Eğer Serhat Bey tek başına bildiğiniz takdirde 12. soruyu üst üste üçüncü kez finale adını yazdırabilme şansına sahip olacaksınız. Çünkü puanınız 11.550 olacak. Matematiksel olarak hala şansınız var. Tıpkı Selen Hanım ve Uğur Bey gibi. Sema Hanım, sizin

kurtarabilmeniz için tek başınıza bilmeniz lazım. Eğer bildiğiniz zaman 6850 puana ulaşacaksınız. Serhat Bey'i geçme şansına sahip olacaksınız. Diğer iki yarışmacımızı geçemiyorsunuz. 12. soru çok kritik bir soru o yüzden. Ya Sema Hanım gidecek. Ya Serhat Bey gidecek belki. Uğur Bey finalde olacak mı? Ya da Selen Hanım'la mı karşılaşacağız? Önce konu başlığımızı görüyoruz. Müziğin çok büyük bir ismiydi Michael Jackson. 12. sorumuz da Michael Jackson'la ilgili. Michael Jackson 29 Ağustos 1958'de Amerika'nın Indiana eyaletinde doğdu. Hemen hemen tüm yaşamı boyunca sahnedeydi. Henüz 6 yaşındayken Jackson 5 topluluğunun kurucu üyelerinden olmuştu. Moonwalk figürünü ilk kez Billie Jean şarkısı eşliğinde yaparken 25 yaşındaydı. Michael Jackson bu dansı sokaktaki siyahi gençlerden öğrendiğini söylemişti. Sahnede şarkı söyleme ve dans hareketlerini James Brown'dan alıp geliştirdi. Müzik kariyeri boyunca sayısız ödüle layık görüldü. 12. sorumuz geliyor. Michael Jackson, Moonwalk figürünü ilk kez kaç yılında sergilemiştir? Süreniz başladı.

0: 90'lı yıllarda herhalde 1993 müydü, 92 miydi bilmiyorum. Uğur Bey siz belki hatırlar mısınız ya da Serap Bey? İstanbul'da da bugünkü Vodafone Park olarak adlandırdığımız o zaman İnönü Stadyumu'nda da olağanüstü bir konseri vardı Michael Jackson'ın. Yani Türkiye'ye, İstanbul'a gelmiş geçmiş gelen en ünlü sanatçılardan birisiydi ve muazzam bir geceydi. Cevaplarınızı görelim bakalım. Acaba 12. sorunun ardından neler değişecek? Serhat Bey.
1: 1983.
0: Selen Hanım.
2: 1983.
0: Uğur Bey.
3: 1983.
4: 1984, 36 yaşındaydı hatırladım.
0: 1958 ve 36.
4: Evet.
0: Doğru görüyorum
4: evet,
0: değil
4: evet,
0: mi?
4: Evet, 36 yazdım. 1958 doğumlu.
0: 58 ve 36 yazdıysanız o zaman yine bir sıkıntı var ama.
4: Hayır, niye?
0: 4, 8, 9.
4: Evet, toplama hatası. Önce 2 idi, sonra 3 yaptım, 36. Bakar mısınız? Neyse, sıkıntı yok.
0: 36 yaşında ilk zaten yaptı diye hatırlıyorsunuz siz.
4: Evet, 36 yaşında yaptı diye hatırlıyorum.
0: Peki, 3 yarışmacımızın aynı cevabını görüyoruz. Uğur Bey.
3: Aldım.
0: Finalde misiniz?
3: Finalde.
1: Finalde.
0: Yüzde kaç? Yüz. Yüzde yüz. Selen Hanım.
2: Yüzde yüz finalde.
0: Finalde mi?
1: Finalde. Serhat Bey. Finalde Uğur Bey.
0: Efendim yeni finalistimiz Uğur Bey. Doğru evet, cevabı evet görüyoruz ve ardından kendisini alkışlayacağız. 1983 doğru cevaptı. Ve böylelikle Uğur Bey 11.550 puanla 12. sorumuzda finale çıkmayı garantilemiş oldunuz. Tebrik ediyoruz sizi.
3: Teşekkür ediyorum. Mutluyum gerçekten. Üçüncü program sanıyorum bu.
0: Evet.
3: Finale çıktım, hedefimi gerçekleştirdim. Serhat Bey'i de elemenin yine bir gurur var. Güzel ya, güzel. Mutluyum yani şu an. Güzel.
0: Selen Hanım ikinci oldunuz.
2: Evet.
0: Yani dört soruyu, ilk dört soruyu sıfırla geçerek 10.200 puanla ikinci sırada olmanız.
2: Evet. Yani dediğim gibi ikinci etap ve üçüncü etapta kendimi daha iyi hissediyorum. Daha başarılı hissediyorum. Öyle.
0: Serhat Bey.
1: Ya kopmalar yaşadım. O arada arkadaşlar arayı açtılar. Sonra da yetişemedim onlara. Bakalım önümüzdeki maçlara bakacağız.
0: Yarın yine birlikteyiz.
1: Evet. Üçüncü olduğum için yarın evet kalıyorum yine.
0: Selen Hanım yarın beraberiz. İkinci oldunuz. Sema Hanım.
4: Evet.
0: Size veda ediyoruz.
4: Evet.
0: Veda ederken de güzel bir kitabı hediyemiz olacak size.
4: Teşekkürler.
0: Sizi sağ tanımak olun çok güzeldi.
4: Sizleri de öyle. Herkes çok samimi. Burası çok güzel bir ortamdı gerçekten. Teşekkür ediyorum her şey için herkese.
0: Finale gidiyoruz. Bugün karşımda yeni bir isim olacak finalde. Uğur Bey'le yarışacağız.

0: Cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Uğur, Celal, İlhan şu anda final için karşımda. Arkadaşlarınız iki ismi de kullanıyor mu? Sadece Uğur mu diyorlar?
1: Aslında geçen gün sorduğunuz soruya cevabı hatırlayamadım. Takma adınız nedir diye. Arkadaşlarım bana Uci der genelde, yakın arkadaşlarım.
0: Uci?
1: Evet.
0: Neden öyle bir lakabınız var?
1: Ta çok eski yıllardan beri bu baş harflerinden oluşturdukları bir isimdi arkadaşlarım. Ondan sonra böyle yakın çevremde Uci Uci diye Uğur Celal İlhan'dan
0: Uğur devam Celal etti. İlhan diye Uci diyorlar.
1: Hatta bazılarına böyle gizem olsun diye söylemezdim. Uci ne demek diye gelirlerdi yanıma ama artık kalmadı bir sırrı. O şekilde hitap ederler bana direkt.
0: İyi bir performans gösterdiniz.
1: Evet
0: ve
1: ya.
0: Hafta başında bizimle birlikte olmaya başlamıştınız.
1: Evet,
0: üçüncü
1: evet.
0: günde ilk final şansınız ayağınıza geldi. Evet. Liderlik koltuğuna oturdunuz.
1: Mutluyum.
0: Bir oturdunuz, bir oturdunuz
1: evet.
0: yani.
1: Yani rakipler güçlü. Bir de şampiyon da vardı şimdi Serhat Bey. Onun da tabii geçince ekstra bir
0: çok
1: mutluluk
0: iyi bir
1: oldu.
0: Yarışmacı aslında değil
1: çok
0: mi
1: iyi,
0: Serhat
1: çok iyi.
0: Bey?
1: Gerçekten çok başarılı birisi. Onu biraz daha öveyim şimdi. Ben geçtim ya onu. Çok müthiş bir insan. Gerçekten çok başarılı. Şimdi onu geçince tabii biraz daha bir haklı gurur oldu. Zaten dediğim gibi hani ilk hedefim aslında bu noktaya gelmekti. Şu finali yarışmaktı. Ama demin aklıma gitarı da soktunuz. Şimdi bakalım 5000 lira için biraz çabalayacağım. Ama burası da gayet zevkli yani. Ben şu an keyif alıyorum ya yani şu noktadan da.
0: Keyif alıyorsunuz. Peki Uğur Bey finalde bizimle birlikte olacak ama bazı detayları size hatırlatmak istiyorum ben. Önümde iki tane çek var. Bunlardan bir tanesi gördüğünüz gibi 5000 lira değerinde. Sorumuza doğru cevap verirseniz eğer 5000 lira kazanacaksanız para ödülümüz sizin olacak. Finalde 20 saniye sürenizi kullanıp cevap vermeme hakkına da sahipsiniz. O zaman 1000 TL'yi size takdim edeceğim ve yarın yeniden bizimle birlikte yarışacaksınız. Cevap verir ve yanlış olursa maalesef size veda edeceğiz. Sizin bana sormak istediğiniz var mı?
1: Yok.
0: Yok.
1: Yok.
0: Heyecan arttı herhalde.
1: Yani soruya dair kaygılarım çok arttı. Acaba ne gelecek diye. Onu çok merak ediyorum. Şu an onun böyle bir beni tetikleme durumu.
0: Ne gelmesini arzu ederdiniz? Konu başlığı.
1: Yani müzik olabilir aslında. Müzikle ilgili bir şeyler olabilir.
0: Müziği 12. soruda
1: ne olacak
0: kullandınız. Michael Jackson yani.
1: Tamam sinema olsun o zaman.
0: Sinema olsun.
1: Sinema olsun.
0: Bakalım.
1: Geliyormuş sinema.
0: Ne gelecek ben de bilmiyorum. Görelim o halde finalimizin konu başlığını. Bilim insanları dünyada sonsuz renk olduğunu söylüyor. Ancak tahminlere göre insan gözünün algılayabileceği renk sayısı 10 milyon civarında. En temel karışımlar şu şekilde. Yeşilin bileşenleri sarı ve mavi. Turkuaz, mavi, yeşil ve beyazın karışımıyla oluşuyor. Lila, kırmızı, mavi ve beyaz rengin karışımıyla meydana geliyor. Mor, kırmızı ve mavinin karışımıyla ortaya çıkıyor. Turuncu, sarı ile kırmızının. Gri, siyah ve beyazın. Füme, lila ve mor rengin karışımıyla oluşuyor. Final sorumuz geliyor. Lila hangi renklerin karışımıyla oluşmaktadır? 20 saniye süreniz başladı.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
4: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
3: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
4: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur D915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
11: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
0: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Ne kadar emanet tutuyor.
13: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
12: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
14: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
12: Nasıl, yakışıyor mu bana?
13: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
15: Ulan ne yapıyorsun?
13: Hava asacağız bu sıraya daha.
12: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
16: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri.

0: etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Demek buraya ebe olarak geldim bacı. Hurra çekecek buradan başka yer bulamadın.
10: Aladağ'daki sağlık ocağına kadar gideceğim.
11: Gel götüreyim. Murat Nehri derler. Buz tutmuştur.
10: Ya buzlar kırılırsa?
11: Bir şey olmaz. Hep geçeriz.
12: Bu kar devam ederse sen zor giden Aladağ.
10: Bu ne için? İyi gelir. Sizlere de yük oldum.
11: Sen yakıncanın ağır misafirisin.
9: Hepsi ölmüştür. Avradım, 6 çocuğum. Sonra intikam almışım. 5 yıl olmuştur dağda gezerim.
13: Derman! Bizim hanım bir haftadır dogramir. Bir de sen deme.
14: Derman. Bugün 18'de TV4'te.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
15: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
14: Otel mi? Trivago.
16: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
17: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
16: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
17: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Pilet'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilet'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştır.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
9: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Süre sona erdi Uğur Bey ve hiçbir şey yazmadığınızı gördüm.
9: Evet.
8: Nerede takıldınız?
9: Direkt Lila'da takıldım aslında. Yani şöyle cevap vermeyeceğim. Cevap verseydim kırmızı mor derdim. Ama emin değilim, söylemeyeceğim. Cevap vermeyeceğim.
8: Cevap vermeyeceksiniz. Hatırladığınız, emin olduğunuz var mı peki? Hiç az önce bahsetmiş olduğum bu karışımlarla ilgili.
9: Yeşille moru kafama yazmıştım. Üç renk olanları zaten hiç girmedim o topa. Üç renkli olanları şey yapmadım, ezberlemedim yani. Yeşille mor iyiydi. Onlar çıkmayınca lila da aklımda kırmızı mor diye kalmış ama cevap vermeyeceğim.
8: Kırmızı ve mor. Lila ve mor yan yana gelince füme oluyor aslında ama siz kırmızı ve mor eğer bir cevap verseydim bunu derdim diyorsunuz. Evet. Ama cevap vermeme hakkınızı kullanarak bizden 1000 TL kazandınız. Önce onu ifade edelim. Yarın tekrar bizimle birlikte yarışacaksınız. Az önce dediniz ki üç renkli olanları ezberlemedim dediniz. Doğru mu duydum?
9: Evet.
8: İşte eğer üç renkli olanları ezberleseydiniz belki de şu anda 5000 lirayı size takdim etmiş olacaktım. Çünkü finalin doğru cevabı buyursun gelsin bakalım. Kırmızı, mavi ve beyaz üç rengin karışımıyla lila rengi oluşuyordu. Sağlık olsun diyelim.
9: Yani yerinde olmuş en azından cevap vermemem. İyi oldu. Olsun.
8: Peki, Uğur Bey'le yarın tekrar yarışacağız. Kendisine 1000 TL'miz takdim edilecek.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Thank you.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Laleli'deyiz. Yolculuğumuz Laleli Camisi ile başlayacak. Son durağımız ise Pertevniyal Valide Sultan Camisi olacak. Ama her zaman olduğu gibi bugün de rivayetler, söylenceler ve efsaneler bizlere eşlik edecek.

İstanbul'un Bizans döneminden beri değişmeyen bir ana aksı vardır. Ve bu aks Sultanahmet Meydanı'ndan başlar, Altın Kapı'ya kadar yani Yedi Kule'ye kadar devam eder. Ama geçtiği en önemli yer Beyazıt'la Aksaray arasıdır. Çünkü bu ikisinin birbirine bağlandığı caddenin sonlarında bir tarafta Bovis Meydanı, bir taraftan da Taurus Meydanı. Yani Bizans İstanbul'un en önemli iki meydanı bulunmaktaydı. Ve işte Osmanlı dönemine geçtiğimizde de yine bu aks ve bu cadde önemini korudu. Bizans'ta Mese adı verilen bu cadde Osmanlı döneminde Divan Yolu adını taşıdı. Çünkü bu yol direkt saraya, divana giden bir yoldu. İşte Laleli Camisi de bu önemli yolun bir kenarına kurulmuş. Çünkü burası oldum olası padişahların, yöneticilerin, üst düzey komutanların eserlerini yapmak için yarıştıkları bir yerdi. Ve en önemli yapılar da genellikle padişah yapılarıydı. Laleli Camisi de işte bunlardan biri. Laleli Camii'ni yaptıran 3. Mustafa 1760 yılında burayı inşa ettiriyor ama kendi adıyla anılmıyor. Zaten bu 3. Mustafa'nın kaderi. Yaptırdığı tüm camilerde onun adı kullanılmamış.

3. Mustafa İstanbul'da 4 anıtsal camiye imza atar. Onları yaptıran kişidir. Bu camilerden ilki Fatih Camisi'dir. Her ne kadar orayı Fatih Sultan Mehmet yaptırmış olsa da 1766 depreminde cami neredeyse tamamen yıkılır. 3. Mustafa orayı inşa ettirir ama orası hala Fatih Camisi olarak anılmaya devam eder. Kadıköy'de bir cami yaptırır. O camiye de halk İskele Camisi adını verir. Orası da onun adıyla anılmaz. Üsküdar'da yaptırdığı cami ise Ayazma Camisi'dir. Halk böyle anar. Ve işte Laleli Camisi de bunlardan biridir. Ve sonunda şöyle bir şey söylediği rivayet edilir 3. Mustafa'nın. 4 eser yaptırdım İstanbul'a. Bunların birini ceddime kaptırdım. Birini keşişlere kaptırdım. Birini denize, birini de bir meczuba kaptırdım der. Meczup diye nitelediği bu rivayette geçen, meczup diye nitelenen kişi Laleli Baba'dır. Peki Laleli Baba'nın adı bu camiye nasıl verilmiştir?

Cami 1760 yılında inşa edilmiştir. Yani 18. yüzyılın sonlarına doğru. Bu bize bir şey anlatıyor. 18. yüzyıl itibariyle artık Osmanlı topraklarında batılılaşma ve batılılaşmanın getirdiği, batının getirdiği etkiler görülmeye başlar. Bu günlük yaşamdan mimariye kadar kendini gösterir. İşte burada da batıdan gelen barok tarzın yansımalarını görürüz. Türk baroğu denen bir şey ortaya çıkmıştır. Baroğu almıştır Türk mimarları, kendilerince yorumlamışlardır. Ve ortaya dalgalı şekillerin ağırlıklı olduğu bir yapı çıkmıştır. Ama yine de klasik Osmanlı cami mimarisinden ödün vermemişlerdir. Bu sadece süslemede, bezemede ve bir takım mimari detaylarda kendini gösterir. Laleli Camisi de bunun en iyi örneklerinden biridir. Yapan Mimar Tahir Ağa'dır. Yaptıranın 3. Mustafa olduğunu söylemiştim. Mimar Tahir Ağa camiyi yaparken inanılmaz çözümler bulmuştur. Eğimli bir arazideyiz. İşte düz bir alan yaratabilmek için önce bir yükselti yapıyor ve camiyi bunun üstüne koyuyor. Ama o yükseltinin altını da bir çarşı olarak tasarlıyor. Hal böyle olunca da hem camiye bir alan yaratmış oluyorsunuz hem de aşağıda gelir getirecek, camiye gelir getirecek dükkanlar elde etmiş oluyorsunuz. Bu çözüm sayesinde oldukça heybetli görünür Laleli Camisi. Her ne kadar bugün etrafı binalarla çevrili olmuş olsa da yine de baktığınızda heybetini hala görürsünüz. Her ne kadar çarşı ve cami anlattıysam da burası bir külliye ve burada başka yapılar da var. Bu yapıların bir kısmı hala ayakta, işte türbe olsun, imaret olsun. Ama bir zamanlar var olan medresesi bugün yerinde yok. Yerinde ise bambaşka bir yapı yükseliyor. O da kendi içinde değerli bir yapı. Ulusal mimarlık akımının şahane yapılarından biri. Gelin ona yakından bakalım.

Medrese bir zamanlar hemen arkamda gördüğünüz yapıların olduğu yerdeydi. Bu yapılar Harikzade apartmanları. Yani yangınzadeler için yapılmış, yangından zarar görmüş kişiler için yapılmış yangınzede apartmanları. İşte bunları yapan Mimar Kemalettin, ulusal mimarlık akımının öncü isimlerinden biri. Peki medrese nasıl ortadan kalktı ve yerine bu apartmanlar yapıldı? 1894 yılında büyük bir deprem yaşar İstanbul. O depremde medrese zarar görür. 9 odalı bir de dershanesi olan bir medresedir. Harap durumda 1918'e kadar gelir, 1918'de ise bir büyük yangın yaşar bu bölge. 7500 ev yanmıştır. Medrese de bunlardan önemli ölçüde zarar görür. Ve işte bunun ardından o yangında evlerini kaybeden kişiler için bağış kampanyası başlar ve toplanan parayla hemen arkamda gördüğümüz kentin ilk toplu konutlarından biri olan Harikzade apartmanları ya da Tayyare apartmanları inşa edilir. Tayyare apartmanları denmesinin sebebi de Türk Hava Kurumu'na sonradan bağışlanmış olmasından kaynaklanır. Ama işin ilginç yanı o yangın zedeler için yapılan bu binalar birer lüks konuta dönüşmüştür. 124 lüks konut vardır, daire vardır, 24 de dükkan vardır. Ve çevrede 5-10 lirayken kiralar burada 25-30 liradır. Ve o bağışçıların ya da bu işe katkı sağlayanların yüreğini soğutmak için oradan gelen kira geliri yangın zedelere verilecek denir. Ama o da olmaz. Dedim ya, daha sonra Türk Hava Kurumu'na bağışlanır ve ardından yıllar geçer. Artık burası bir otel, altında ise dükkanlar olan bir komplekstir. Mimar Kemalettin'in yaptığını söylemiştim. Ulusal mimarlık akımının öncü isimlerinden biri olan Mimar Kemalettin şehrimizde pek çok yapı inşa etmiş. Bu önemli kişiyi biz hala gün boyu birkaç kez görmeye devam ediyoruz. 20 TL'nin üzerinde onun resmi bulunmakta. Ve o resmin diğer tarafında da yine yaptığı eserlerden biri kendini göstermekte. Şimdi gelelim az önce bahsettiğim bu camiye adını veren Laleli Baba'nın bu camiye adının nasıl verildiğinin hikayesine.

Laleli Baba hem camiye hem de semte adını veren 18. yüzyılın velilerinden biri. Onun ününü duyan 3. Mustafa saraya davet eder. Karşılaşırlar ve uzun uzun gün boyu sohbet ederler. Laleli Baba ayrılacağı sırada 3. Mustafa onun hayır duasını ister. Kendisi için bir dua etmesini ister. O da ye, iç ve yellen padişahım der. Padişah buna biraz bozulur. Bu nasıl dua der? Tamam, ye iç, yellenme o zaman der. Duasını değiştirir ve sarayı terk eder. Aradan günler geçer. 3. Mustafa güzel yemiş, içmiştir ama karnı şişmeye başlamıştır. Ve işte bu durumdan onu kurtarabilecek kişinin Laleli Baba olduğunu anlar. Ve adamlarını gönderip Laleli Baba'yı tekrar saraya çağırır. Ve Laleli Baba'ya durumu anlatır. Laleli Baba duasını tekrarlar ve böylece bu sorundan 3. Mustafa kurtulur. Ancak duasından önce bir şartı vardır Laleli Baba'nın. Yapılmakta olan, bu semtte inşaat süren bu camiye onun adının verilmesini ister. Bunu kabul eder 3. Mustafa, ardından dua gelir ve o dertten kurtulmuş olur padişah. Ve daha sonra da işte bu camiye Laleli Baba'nın adı verilir. Ve hemen önüne de türbesi yapılmıştır bir zamanlar. Ama daha sonra 1940'larda yol genişletme çalışması yapılırken bu türbe diğer pek çok eser gibi ortadan kalkmış, yok olup gitmiştir. Bir başka söylenti de Laleli Baba'nın türbesinin nerede olduğu bilinmediği yönündedir. Ama bütün bunlara rağmen geçtiğimiz günlerde işte burada caminin hemen yanında Laleli Baba'nın bir makamı oluşturuldu. Ve böylece camiye ve semte adını veren bu önemli kişinin adı da bu şekilde yaşatılır oldu.

Şu anda 3. Mustafa'nın Laleli Camisi'nin hemen yanında bulunan türbesinin önündeyim. Türbeden bahsetmeden önce hemen türbenin yanındaki zebilden bahsetmek istiyorum. Bu zebiller halka, insanlara su dağıtmak, Ramazanlarda, bayramlarda da şerbet dağıtmak gibi bir misyonu üstlenmişlerdi. Ve işte bu şahane demir işçiliğinin hemen altındaki şu gözler insanlara bardakla su verilen yerlerdi. Ve bugün ön tarafa bakan yüzü toprak zeminden, yerden bayağı bir yükselmiş. Bunun da sebebi işte bir zamanlar buraya açılan yolun biraz daha derinleştirilmesi. Bu nedenle de zebil biraz zeminden yükseldiği için insanların ulaşamayacağı bir noktada. İçeride ise çok ilginç özellikler var. Bunlardan biri türbenin içindeki çiniler. Burası 18. yüzyılda yapılmış. Ancak içerideki çiniler 16. yüzyılın şahane İznik çinileri. Şahane mercan kırmızılar, maviler, turkuazlar. Peki 16. yüzyıl çinilerinin 18. yüzyıl yapısında ne işi var? Bir zamanlar Üsküdar'da bir saray var. İşte bu saray yıkılıyor ve yıkılırken de içindeki çiniler alınıp buraya getirip duvarlara yerleştiriliyor. Böylece çiniler de korunmuş oluyor. Türbenin bir başka özelliği de içinde Hazreti Muhammed'e ait kademi şerif, yani Peygamberimizin ayak izi mevcut. Bu İstanbul'da pek çok yerde karşımıza çıkıyor. Özellikle Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler bölümünde var. Yine Eminönü'nde 1. Abdülhamit'in türbesinde, Eyüp Sultan'ın türbesinde kademi şerifler bu şehirde halkın huzuruna çıkmış durumda. İşte onlardan biri de burada. Ama bu türbede sadece 3. Mustafa yatmıyor. 3. Selim de var yanında. Ve yine hanedana mensup kadınlar bu türbede gömülmüş durumdalar. Bu türbenin ilginç bir özelliği daha var. Burada hacet penceresi denen bir pencere var. Dilerseniz o pencereye yakından bir bakalım.

3. Mustafa'nın türbesinin bahçesinde de az önce de söyledim, ona yakın kişilerin ve eşlerinden birinin türbesi var. Aslında bir mezar ama üstü şahane bir demir işçiliğiyle kaplanmış. Bu işçiliğe Zülbahar deniyor. Aynı işçiliği burada da görüyoruz. Buradan bahsetmeden önce o türbede yatan Adişah Sultan, 3. Mustafa'nın eşlerinden biri kendisi. Kızları tarafından yaptırılıyor. Bir açık hava mezarı. Üstüne de bu demir işçiliği konuyor ve böylece hem buradaki süslemeler, bezemeler hem de açık havada olması ve doğayla iç içe olması onu ölümden çok bir doğal alan duygusu yaratmasına sebep oluyor. Bu nedenle bu güzel işçilik aynı şekilde buraya da yapılmış. Burası ise Acet Penceresi adını taşıyor. Benzeri Eyüp Sultan'da da var. Onun türbesinde de bir Acet Penceresi var. Niyaz Penceresi deniyor, Dua Penceresi deniyor. Ve bunun sebebi gelen kişilerin dualarını türbeye girmeden de yoldan gelip geçerken buradan yapabilmeleri için. Ve bu tip yerlerde yapılan duaların Allah katında kabul göreceğine inanıldığı için burası da bolca insanların gelip geçtiği bir yer olduğu için gelip dualarını ediyorlar ve onların ruhu için su içip yollarına devam ediyorlar. İşte iki tarafına da bu şekilde çeşmeler yapılmış. Şimdi caminin içine bir göz atalım.

Lale Camisi İstanbul'un son büyük sultan külliyesidir. Böyle bir özelliği vardır. Onun haricinde özellikle içerideki barok ve rokoko süslemeler, bezemeler ve kıvrımlar dikkat çeker. Az önce de söylediğim gibi klasik Osmanlı cami şeması muhafaza edilmiş ama hem içeride hem dışarıda bazı detaylarda bu batılılaşmanın etkisi görülmüştür. 3. Mustafa burayı Selimiye'nin örnek alınarak yapılmasını ister. Ancak dışa taşan mihrabı o nişin dışında bir de sekizgen olması dışında pek de bir benzerliği yoktur. Ancak sekizgen olmasına rağmen Selimiye'deki gibi büyük fil ayakları taşımaz bu camiyi. Burada daha ince, daha zarif 8 sütun üzerine yükselir. Bu kadar ince ve kırılgan olan sütunların bu camiyi taşıması güç olacağından teknik olarak bir çözüm bulunmuştur. O da sütunlar duvarlara yapıştırılmış ve böylece direnci ve güçlülüğü artırılmıştır. 3. Mustafa meziyetli bir devlet adamı olarak bilinir. Çocukluğu Lale Devri'nde geçmiştir çünkü kendisi 3. Ahmet'in oğludur. Ve o Lale Devri ruhunu, yenileşme, modernleşme ruhunu 1. Mahmut'tan da etkilenerek devam ettirir. İşte bütün bu yenileşmelere, modernleşmelere rağmen bir takım problemler vardır. 3. Mustafa bunları farkındadır. En büyük problem de basiretli ve iyi yetişmiş devlet adamlarının azlığıdır. İşte bütün bunları bildiği için bir şiir yazar. Bir yanıyla da şairdir. Cihangir mahlasını kullanır. Ve işte bu konuya parmak basan şiiri bakın şöyledir. Yıkılıptır bu cihan sanma ki bizde düzele, devleti çağrı deni verdi kamu müptezele. Şimdi erbabı saadette gezen hep bir hazele, İşimiz kaldı hemen merhamet dilem yezele.

Şu anda Laleli'de sokakların arkasında, yapıların arasında kalmış çok güzel bir yapının önündeyim. Bugün bir cami olarak hizmet veriyor. Ancak burası ilk yapıldığında bir kiliseydi ve tarih 10. yüzyıldayız. Ancak öncesinde tam da ayaklarım bastığım yerin altında sütunlarla desteklenen büyük dairesel bir yapı var. Burası bir mezar alanı olarak düşünülmüş. 10. yüzyılda ise bunun üstüne İmparator Romanos, 1. Romanos, işte arkamda gördüğünüz küçük kiliseyi ve burada da manastırı inşa ettirmiş. Ve ayrıca aşağıdaki mekanı da ailesinin kriptası, yani sarayın mensuplarının, hanedan mensuplarının ve kendisinin mezar alanı olarak tasarlatmış. Ve böylece rotondo denen dairesel mezar alanlarının da en büyüklerinden biri ortaya çıkmış. Sonraki dönemlerde o mezar alanı sağı solu kapatılarak sarnıca dönüştürülmüş ve su deposu olarak kullanılmış. Buradaki kilise ise Osmanlı dönemine geldiğinde camiye dönüştürülmüş. Onun hikayesine geçmeden önce o dönemdeki, Bizans dönemindeki adından bahsetmek istiyorum. Myrleon adı, yani misk kokusu, güzel koku anlamına geliyor. Ancak ikona kırıcılar bu kiliseye Psileon, yani kötü koku, kızarmış yağ kokusu anlamına gelen Psileon adını veriyorlar ki bu kiliseyle kendilerince alay edebilmek için. Ve günümüze kadar da iki isimle gelmiş. Bodrum Camisi ve burayı yaptıran kişinin adıyla anılmış. O kişi ise Beyazıt döneminde yaşamış bir paşaydı.

İkinci Beyazıt dönemine gelindiğinde İkinci Beyazıt bazı mahalleleri biraz böyle terk edilmiş az insan olan mahalleleri hareketlendirmek için oradaki eski kiliseleri camiye çevirtme gibi bir hamleye başlıyor. Kendisi ve paşaları bu işleri organize ediyorlar. İşte onlardan biri de Sadrazam Mesih Paşa. O da bu kiliseyi

eski harap durumdaki bu kiliseyi alıyor, minare, mihrap ekleyip burayı bir camiye çeviriyor. Ve onun adıyla anılıyor, Mesih Paşa Camisi. Ama az önce söyledim ya, altında bir büyük mezar alanı var. Ve buraya Bodrum dendiği için Bodrum Camii olarak da burası anılmış. Daha sonraki dönemlerde uzun süre cami olarak hizmet verdikten sonra 19. yüzyıl civarı artık harap duruma ve terk edilmiş duruma geliyor. Bazı yangınlar, bazı depremler bu süreci hızlandırılıyor ve terk ediliyor. Evsizlerin, yurtsuzların yeri oluyor. Bir dönem kömür deposu olarak kullanılıyor ve en sonunda 1980'lere gelindiğinde işte bütün bu çirkin manzara ortadan kalkıyor, restore ediliyor ve şehrin az bilinen ama bir mücevher gibi parlayan yapılarından biri olarak İstanbul'a hizmet etmeye başlıyor.

İşte sözünü ettiğim Bodrum Camisi'nin altındaki bir zamanlar mezar alanı olarak kullanılan ve daha sonra sarnıca dönüştürülen, bugün ise çeşitli işlevlerle kullanılan mekan.

Aksaray Meydan'da bütün bu trafik keşmekeşi içinde sıkışmış ama yine de parıldayan bir cami vardır. Hemen arkamda gördüğünüz Pertevniyal Valide Sultan Camisi. II. Mahmud'un eşi ve Abdülaziz'in annesi. Oğlunun vefatına tanıklık etmiş biraz da bahtsız bir valide. İşte 1871 yılında kimilerine göre İtalyan bir mimar, kimilerine göre Sarkis Balyan tarafından inşa edilmiş ve dantel gibi süslenmiş Pertevniyal Valide Sultan Camisi. Önünde de muhteşem bir çeşme var. Her ne kadar bugün çukurda kalmış olsa da yanına gittiğinizde ne kadar kıymetli bir eser olduğunu gayet iyi anlıyorsunuz. Dilerseniz bu dışarıdan zaten çok süslü görünen caminin içine de bir bakalım ve içeride bütün o detaylar üzerinden biraz konuşalım.

Osmanlı döneminde yola çıkılacağı zaman ya da bir bina inşa edileceği zaman müneccim başılarına danışırdı. Ve o danışılan müneccim başı eşref saatini tespit eder ve bu hayırlı saatte ya yola çıkılır, ya düğün yapılır ya da bir binanın temeli atılırdı. İşte Pertevniyal Valide Sultan da müneccim başılardan böyle bir istekte bulundu. Ve müneccim başıların verdiği tarih 4 Ocak 1869 saat 4'ü çeyrek geçeydi. Tam da verilen saatte ve tarihte temel atıldı ve 29 ayda cami tamamlandı. Aslında bu kısa sayılabilecek bir süreydi. İşte cami ortaya çıktıktan sonra da dışarıdan baktığınızda özellikle de üçgen alınlıkları ve kubbesinin yüksek tamburaları biraz kilise yapısı çağrışımı yapıyordu. Bunun tabii önemli sebeplerinden biri dönem itibariyle batılılaşma dönemiydi. Bir diğer sebebi de muhtemeldir ki burayı yapan İtalyan mimar belki de böyle bir esin kaynağıyla yaptı. Kendi inancının esin kaynağını bu camiye yansıttı. Bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ki dedim ya mimarının tam da o mu, Sarkis Balyan mı olduğu tam da söylenebilen bir şey değil. Onun haricinde bu caminin içerisi de yine aynı şekilde oldukça süslü bir şekilde yapılmış. Ama diğer taraftan klasik Osmanlı camilerindeki gibi 4 taşıyıcı ayak üstünde yükseliyor. Şimdi dilerseniz içeriye girelim ve sözünü ettiğim o süslemelere yakından bakalım.

0: İşte bu Google Gemini.
1: Evet.
0: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
1: Ay çok güzel.
0: Açılmış rengini göster.
1: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
0: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
2: Şok Market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok Market fiyatına sipariş ver. Adresine getirelim. Şok şok cepte
3: şok. Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Parasının kıymetini bilenler.
9: Biziz biz.
10: Biziz.
11: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
9: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
9: Para mı kaybettirir?
11: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
10: Biz en iyisi kalgona geçelim.
11: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
12: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
13: Süper Kumbara başlıyor.
14: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
15: Ben.
16: Kral Şakir.
17: Armut fiş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte...
17: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
17: Zaten benim ilgi alanımdır, sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben!
17: Botanik!
16: Abacus!
17: Kasa!
16: Marul!
17: Kumbara!
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara!
13: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
20: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
21: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
19: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
22: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear ve Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
19: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
23: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
19: Peki kuryelerimden haberi var mı?
23: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında Minitel ve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
6: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
7: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
6: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem. Her sen için.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar. Clear ve Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
9: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
10: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
12: İki saattir sesleniyorum.
13: Doymaz ki zavallıcık. Ne işitir ne de konuşur.
14: Köyden evlatlık aldık deriz.
15: Firmanız için hayli gecikmiş bulunan 1,5 milyonluk borç daha hayati Feridun Bey.
14: İnanmam. Kaç tane sevgilin var?
16: İnan bana, inan canım. Ütü yapacaksın sen, ütü.
14: Atıver imzanı hadi.
17: Müjde, hamile.
12: Hamile mi? Oğlunuz beyefendi mecburdur hatasını tamir etmeye.
14: Ne malum Fikret Bey'in yaptığı?
18: Bağırtmayın şu kanyanın zırıltısını, demedim mi size?
19: İnsanın kendi fabrikasından kovulması acı bir şey.
20: Hulusi Bey her şeyini size miras bıraktı.
21: Eski dostlarımız bile beni kabul etmediler.
14: Size babanızın koltuğunu ve onun işini teklif ediyorum.
21: Onun işini mi?
14: Evet.
21: Demek bir oğlum var. Senin için, çocuğumuz için neler feda ettiğimi bir bilsen. Sen Leyla'sın.
14: Aa, Leyla değil, Kınalı Yapıncak.
22: Kınalı Yapıncak bugün 16.15'te TV4'te.

0: değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
2: Şok şok cepte şok.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde seçili Braun, Kumtel, Philips

Pertevniyel Valide Sultan Camisi bir külliye aslında. Pek çok parçadan oluşuyor. Cami kadar ünlü olan bir başka yapısı da hemen yanındaki okul. Pertevniyel Lisesi olarak bildiğimiz okul da yine bu caminin parçalarından biri. Ve eklektik üslupla yapılmış, yani seçmeci üslupla yapılmış caminin dışı ne kadar süslüyse içerisi de bir o kadar süslü. Duvarları tamamen nakışla bezenmiş. Onun haricinde yine kubbesi rengarenk. Ve sıradan o bildiğimiz sade camilerden bambaşka bir resim ortaya çıkarıyor. Bu tabii ki daha çok batılılaşma dönemi ve 19. yüzyılın eseri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi artık camiden ayrılmanın ve programı sonlandırmanın vakti geldi.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Laleli Aksaray hattındaydık. Önce Laleli Camisi, ardından Bodrum Camisi ve Pertevniyal Valide Sultan Camisi ile günümüz sonlandı. Ama her zaman olduğu gibi hikayeler, efsaneler ve rivayetler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde görüşene dek hoşça kalın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Nasılsınız? Mutfağıma hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Benim her zamanki gibi yerinde. Sizlerle buluştuğumda daha mutlu oluyorum. Allah bizi ayırmasın diyelim. Efendim, bugün laleciğim geliyor mutfağıma. O gelir böyle mutfağımıza. Ankaralardan gelir. Hiç hayır da demez. Ufak böyle bir ameliyat geçirdi. Biraz ara verdi. Sahalara geri dönüyor Tuğçe'nin mutfağıyla birlikte. Evet, Lale Ankara'da yaşıyor ama aslında Kastamonulu ve bugün Kastamonu'ya uzanacağız. Yine daha önce de uzanmıştık hatırlarsanız ama Kastamonu'nun yemekleri yap yap biter mi? Bugün neler yapıyoruz size şöyle kısaca bir anlatayım. Kastamonu denince benim aklıma bir sarımsağı bir de siyez bulguru, siyez buğdayı gelir. O yüzden siyez buğdaylı bir çorba yapıyoruz. Güzel, lezzetli, o siyez buğdayının bütün faydalarından faydalanabileceğimiz güzel bir çorba yapacağız. Sonra ne yapıyoruz? Kastamonu'nun simidi, meşhur Kastamonu kel simit efendim. Bu kel simitle de güzel bir trit yapacağız. Simit tridi yapıyoruz. Ve tabii ki dilimde tüy bitti Kastamonu banduma banduma diye diye ve bandumayı da bugün sonunda yapıyoruz. Hatırlarsanız birçok kez söyledim. O zaman laleciğimi çağırayım mutfağıma. Allah Allah, elinde merhabalar. Kastamonu sarımsaklarıyla
1: evet,
0: geliyor.
1: Evet.
0: Nasılsın canım?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Sen diyorsun. Tuğçe ve Lale'yiz biz.
1: Evet, evet. Öyleyiz. Şimdi Kastamonu'dan gelirken mutfağımızda da sarımsak kullanırız diye düşündüm. Sizin mutfakta da çok kullanılıyor.
0: Bir taş köprü sarımsağı
1: evet, güzel olur.
0: Evet, meşhur Kastamonu efendim taş köprü sarımsağımız da Tuğçe'nin mutfağında yerini aldı. Bazen yemekte kullanırız, bazen dekor olarak kullanırız.
1: Evet.
0: Daha ne olsun, eline sağlık Laleciğim.
1: Rica ederim.
0: Geçmiş olsun.
1: Çok teşekkür ederim. Vallahi küçük bir kemik

0: Ameliyatı geçirdim ama artık bayağı iyileşme dönemine
1: hareket
0: atlattım.
1: Kabiliyetinde artık bir sıkıntı yok.
0: Şu anda hiç sıkıntı yok. Artık yavaş yavaş ufak tefek bir şeylere başladım.
1: Sahalara döndün Tuğçe'nin mutfağıyla birlikte. Evet, o zaman öyle. İlk olarak siyez bulguruna, buğdayına doğru
0: evet,
1: gidelim mi?
0: Evet gidelim, ben size anlatayım.
1: Evet efendim, şimdi dövme çorba. Bir evet. Seyircilerimize malzeme listesini evet. sayayım ben evet. Lale'cim. Evet. Burada efendim tüm malzeme listemiz güzel, faydalı. Siyez bulgurunu zaten faydası anlat anlat bitmez. Evet, neler varmış siyez buğdayı dövmeli çorbada? Yarım su bardağı siyez dövmesi, 6 su bardağı tavuk suyu, yarım kilo süzme yoğurt, 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı siyez unu, üzeri içinse 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı da toz biberimiz var. Evet, evet. Lale'cim, ne yapıyoruz?
0: Şimdi bizim...
1: Bakır kapta mı pişireceğiz?
0: Evet. Lezzeti öyle güzel
1: öyle olsun.
0: Peki. Şimdi bizim meşhur siyez buğdayımız tabii ki Kastamonu'nun 10 bin yıl önceden
1: ilk buğday.
0: İlk buğday bir genetik hiç oynanmamış.
1: Evet, genetiği bozulmamış evet. efendim. 10 bin yıl öncesi evet. tarihteki en eski buğday diye evet. geçiyor. Prebiyotik özelliği
0: çok,
1: var.
0: Çok çok yani besleyici özelliği çok yüksek. Dolayısıyla bugün ben bunu mutfakta kullanmak istedim. Biz siyez bulgurunu da bulgur hale getirilmiş.
1: Pilavı
0: da mutfaklarımızda
1: olur.
0: Evet çok kullanırız. Şimdi siyez buğdayımızı ben akşamdan suda bıraktım.
1: Akşamdan bırakalım değil
0: akşamdan
1: mi? Seyircilerimiz...
0: Çünkü bu sert yapılı bir buğday olduğu için yumuşacık bir kıvam alması için akşamdan suya bırakmamız yeterli.
1: Evet canım. Onu da Lale'ciğim.
0: O da budur.
1: Ankara'dan gelmeden önce hazırlamış getirmiş.
0: Küçük Kastamonu turuyla malzemelerimi toparladım geldim.
1: Ha, Kastamonu'ya gitti.
0: Tabii bu malzemeler için Kastamonu'ya gidiyorum. Sağ olsun orada arkadaşlarım var. Siyez buğdayım dövmem için de arkadaşıma çok teşekkür ediyorum Mustafa Facan.
1: Mustafa Bey'e teşekkür
0: o bizim,
1: ediyoruz. Yardımcı olmuş.
0: Bulgur ve buğday işlerimizi sağ olsun hallediyor.
1: Bakan. Bu arada virgül koyuyorum hemen sözünü. Efendim, özellikle anne adaylarına sesleniyorum, hamileler. Evet, evet hamilelere evet. sesleniyorum. Çünkü biliyorsunuz folik asit uzmanlarımız der ki çok faydalıdır çocukların zeka gelişimi için. Mutlu. O yüzden folik asit alırlar hamilelik dönemi boyunca diyebiliyorum ben.
0: Doğrudur.
1: Ve siyez bulgurundan doğal olarak alabilirsiniz onu. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Uzmanınıza danışın. Sevgili yönetmenim Mert'in eşi de hamile.
0: Aa,
1: o da başlamış
0: mutlaka
1: almaya.
0: Kullansınlar.
1: Evet.
0: Mutlaka ya zaten doğal şeyler mutlaka vücuda en yararlı şeyler hepimiz biliyoruz.
1: Ki hem sohbet edelim hem yapalım.
0: Bozulmamış olan bir buğday olması çok önemli.
1: Tarihteki en eski
0: evet,
1: bilinen ocağı alıyorum.
0: Evet ocağı alıyoruz.
1: Vallahi bakır kaplarda da yapıyoruz.
0: Evet bakırda yapalım.
1: Hı-hı.
0: Şimdi
1: dünden ıslattığımız, dün akşamdan ıslattığımız
0: evet,
1: buğdayımızı da bakır tenceremize koyduk. Bakırda da ne lezzetli olur her
0: Şimdi,
1: şey.
0: Şimdi tavuk suyumuzu koyuyoruz.
1: Tavuk suyunu da ilave ettin. Oh oh, tavuk suyu da var içinde. Artık
0: tavuk.
1: Besleyici özelliğini
0: evet, şimdi
1: siz tahmin edin efendim.
0: Tuzunu
1: şimdi
0: koyalım biraz.
1: Aslında bu arada izleyenlerimiz hani bilirler, programlara konuk oluyorsun. Bana da daha önce yazın
0: evet,
1: gelmişti.
0: Evet.
1: Aslında Lale 5 çaycıdır.
0: Evet. 5 çaycıdır, pastacıdır.
1: Aa, uçtu tabak.
0: Evet, evet.
1: Tabak
0: uçtu.
1: Böyle uçtu gitti.
0: 5 çaycıdır, pastacıdır. aslında
1: Cookies by Lale, kukiciye.
0: Kurabiyelerle şunlarla evet. ama ben yöresel yemeklere de ilgim var.
1: Evet.
0: Çok seviyorum. Hani daha doğrusu ben şöyle söylüyorum. Yöresel yemekleri seviyorum ama sandıktaki tarifleri çok seviyorum.
1: Hmm.
0: Çok değişik tarifler.
1: Unutulmuş.
0: Yani
1: mesela, unutulmaya yüz tut.
0: Evet, evet. Hiç duyulmamış annemden öğrendiğim çok şeyler var. Aslında yani gelsem gitsem yapsam bitecek gibi değil. Kastamonu
1: gel gel
0: böyle,
1: ya, ayda bir gel.
0: Böyle
1: ayda bir
0: geliş
1: mutfak. Ayda bir
0: Kastamonu'yu
1: şöyle bitirelim Lale ile birlikte.
0: İnşallah.
1: Şimdi. Önceden ıslattığımız buğdayımızı, siyez buğdayımızı koyduk.
0: Et tencereye. Suyumuzu koyduk.
1: Et suyumuzu, bunu, tavuk suyu mu et suyu mu?
0: Pardon et suyu dedim, tavuk,
1: tavuk
0: suyu.
1: Suyunu
0: çok
1: koyduk.
0: Özür dilerim. Tavuk
1: evet.
0: suyunu koyduk. Şimdi biraz bunu pişmeye, kaynamaya bırakacağız.
1: Hı hı.
0: Kaynadıktan sonra isterseniz ben bunun terbiyesini şimdi
1: terbiyesini
0: hazırlayayım.
1: Terbiyesini hazırlayalım hayatım.
0: Evet,
1: şimdi efendim tavuk suyu kullanıyoruz. Neden? Çünkü biz banduma yapacağız ya meşhur Kastamonu
0: evet.
1: yemeğini. Haşladığımız tavukların suyunu da çorbamıza
0: çorbamızda kullanacağız.
1: Böyle şimdi, de düşünebilirsiniz. Evet
0: bunda
1: canım.
0: Yarım kilo kadar yoğurdumuz var.
1: Hı hı. Ay bana bir enerji geldi Lale, senden herhalde.
0: Aa çok sevindim. Ha, çok sevindim. Ben de sizi
1: falan
0: çok
1: geldi.
0: Seviyorum. Çok
1: seni.
0: Seviyorum.
1: Ay, seni. Siz yok.
0: Peki seni seviyorum Tuğçe'ciğim.
1: Evet.
0: Şimdi yumurtanın akını ayırıyorum.
1: Ayırıyorsun. Evet canım.
0: O da ayrılmaya. Sarısını içine koyuyoruz.
1: Koyuyorsun. Tamam.
0: Şimdi şöyle koy.
1: Koy canım.
0: Şimdi.
1: Şimdi canım.
0: Bunun terbiyesindeki
1: püf nokta,
0: noktası siyezunu. Evet.
1: Siyez bulguruna beyaz un koyacak halimiz evet. Yok yani
0: şöyle,
1: daha doğrusu buğdayına.
0: İki kaşık siyez unu koyuyorum.
1: Şimdi bulgur buğdayın değirmende çekilmiş hali.
0: Çekilmiş hali.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Yani
0: evet.
1: Çünkü daha önce de biz yine bir Kastamonu mutfağı yapmıştık evet. Ve orada pilavını yapmıştık güzelce bulguruyla. Evet evet ekşili pilav ekşili. Bu arada evet ebegümeci koyduk, ısırgan otu koyduk.
0: Ay, aslında ekşili de değil eyşili pilav.
1: Eyşili. Zaten bu Kastamonu da banduma da efendim bandırmaktan geliyor.
0: Tabii
1: öyle
0: ki.
1: Halk dilinde işte banduma diye evrilmiş zaman
0: evet,
1: içinde.
0: Evet, evet, evet. Şimdi terbiyemiz bu. Bu kadar.
1: Bir yumurta sarısı, evet. Yoğurdumuz evet. Süzme yoğurt mu?
0: Normal yoğurt, yoğurt olur, süzme yoğurt olursa daha kıvamlı, daha lezzetli
1: daha
0: olur
1: lezzetli
0: ki bizimki...
1: Olur. Süzme yoğurt,
0: evet,
1: çünkü
0: süzme.
1: Kıvamından bana da evet. Biraz süzme yoğurtmuş gibi geldi.
0: Şimdi
1: siyez bulguru bu arada, şimdi illa Kastamonu'ya gitmek gerekmiyor efendim bunları elde etmek
0: tabii
1: için.
0: Ki, tabii
1: çünkü
0: ki.
1: Artık internet üzerinden de Kastamonu'dan bu ürünleri getirebilirler
0: tabii
1: değil
0: mi Lale'cim? Tabii ki, tabii ki. Kastamonu siyez buğdayı diye yazdığınız zaman internette arama motorlarına veya işte Kastamonu simidi yazın, banduma yufkası yazın.
1: Doğru söyledin
0: şey,
1: değil mi?
0: Kelsimit. Her şey çıkar.
1: Evet.
0: Yani
1: bulabilirsiniz kolayca.
0: Bulabilirsiniz. Hatta ben bulabileceğiniz adresleri internet sayfamda paylaşayım.
1: Cookies by Lale.
0: Cookies by Lale'de paylaşayım.
1: Evet.
0: Şimdi bunun üzerinin şeyini de ben biraz hazırlayayım. Ondan sonra çorbamız...
1: Üzerine ne koyacaksın? Tereyağı başka?
0: Tereyağı koyacağım. Ay çok özür dilerim.
1: Önemli değil. Hiç önemli değil.
0: Tereyağı koyacağım.
1: Aha.
0: Nane,
1: ha.
0: Kırmızı biber, pul biber bunları koyacağız.
1: Onları yakacaksın.
0: Şimdi bunlar bizim burada beklesinler.
1: Tamam canım.
0: Bunlar burada beklesinler. O orada kaynasın. Ben simitleri biraz...
1: Aha yine yaptım yapacağımı.
0: Bu tutulmaz.
1: Gittim tuttum.
0: Geçmiş olsun diyelim.
1: Neyse ben çok yemek yaptığım için dayanıklı eller artık sıcağı hissetmiyor. Neyse.
0: Şimdi
1: evet.
0: Kaynasın.
1: Kaynayacak.
0: Ondan sonra buğdayımız. Biraz suyuyla bunu
1: terbiyesinden kesilmemesi için
0: yapacağız.
1: Sonra tereyağında,
0: pul biberimizi, nanemizi koyup üzerine kızdırıp koyacağız.
1: Çorbamız hazır
0: Çorbamız
1: olacak.
0: Sıcak sıcak hazır olacak.
1: Evet efendim şu an sadece kaynamasını bekliyoruz.
0: Evet.
1: Çorbamızın kaynamasını beklerken meşhur simit tridini yapalım
0: evet,
1: bence.
0: Simit
1: o zaman
0: yapalım.
1: Malzeme listemiz burada. Gel canım yanıma efendim.
0: Evet.
1: Neler yok ki malzeme listesinde.
0: Evet, çok
1: önümde
0: güzel
1: duruyorlar.
0: Şeyler var.
1: Arkadaşlarım birazdan ekranı da verecekler size neler varmış sayacağım efendim. Simit tridi 4 adet sumansız ne demekse susamsız Kastamonu simidi 6-7 su bardağı kemik suyu 250 gram kavrulmuş kıyma 3-4 diş sarımsak taşköprü sarımsağı 4 yemek kaşığı tereyağı yarım kilo da yoğurdumuz var. Aslında ben şöyle düşünüyorum. Bu böyle bayatlamış simitleri değerlendirmek için güzel bir yemek.
0: Zaten
1: susamsız mı olması gerekiyor illa sence?
0: Evet, susamsız olması gerekiyor.
1: Kastamonu simidini burada nerede bulabiliriz?
0: Kastamonu simidini internetten sipariş edebilirsiniz
1: onu da
0: ancak.
1: Artık zaten online alışveriş sistemi
0: evet,
1: oldukça
0: evet,
1: yaygın.
0: Evet. Ya da ben Kastamonu'ya gittiğimde size bir küçük kargo yapacağım.
1: Göndereceksiniz.
0: Evet, evet.
1: Güzel bir simit tarifi. Bence burada da pastanelerde olabilir.
0: Büyük
1: fırınlarda çıkabilir gibi geliyor.
0: Şimdi
1: evet,
0: önce kıymasını kavurmakla başlayalım.
1: Ben kavurayım.
0: Tamam. O kavrulurken ben simitlerimi didiklemeye başlayayım.
1: Simitleri sen didikle. Şu hatta biraz daha geniş ocağı
0: evet.
1: Alayım.
0: Şimdi. Zaten evet. Kastamonu mutfağında ben bu eski yemekleri yapmaya başladığımda şunu tespit
1: Fark
0: ettim.
1: Fark ettin. Hı hı.
0: Herhalde eskiden imkansızlıklar çok fazla, savaş yıllarında da çok fazla. İmkansızlıklar için de herkes karnını doyurmak istediği için elinde kalan ne varsa onunla yemek yapmaya başlamış.
1: Bu da oradan çıkan bir
0: muhtemelen
1: yemek.
0: Muhtemelen ondan çıkmış bir yemek diye
1: Kesin
0: düşünüyorum
1: öyledir.
0: Bazı şeyleri ben.
1: Yani hep zaten o işte keza neydi? Höşmerim o da öyle
0: evet,
1: biliyorsun.
0: Evet,
1: hep
0: evet.
1: böyle imkansızlıklar
0: Tabii
1: o
0: ki.
1: Savaş zamanlarında karbonhidrata enerjiye olan
0: enerjiye ihtiyaç.
1: Evet.
0: Tabii
1: yağ
0: ki.
1: Koyuyorum.
0: Hayır.
1: Direkt sadece kavuruyoruz.
0: Tamam. Evet, sadece. Ben evet. Simitleri parçalamaya başladım.
1: Simit tridi, meşhur Kastamonu'nun kel simidinin tridini yapıyoruz. Ben bir taraftan kıymayı

0: Mum ışığı çok kısık, yani çok, çok kısık. Az bir ateşte.
1: Tabii, o gün kullanacağı kıymayı 6-7 saatte bu artık minicik minnacık, yani onun kıyma olduğunu anlamayacak kadar küçük küçük parçalar.
2: 6-7 saat buradayız efendim. Ekranlarınızın evet. Başından ayrılmayın.
1: Biz kıymayı kavurmaya devam edelim.
2: Bekleyin bizi kavurana kadar. Evet, bu arada çorbamız da kaynamaya başladı.
1: Biraz kaynayıp
2: ben pişsin. Ben şuradan bir kepçe de alayım ki birazdan ben yardımcı onu,
1: evet, biraz
2: olacak
1: pişmesin,
2: bize kepçe.
1: Şöyle kıvamlansın biraz
2: evet.
1: Daha.
2: Ne yapıyoruz? Bir taraftan Siyez buğdaylı dövme çorbamızı yapıyoruz. Bir taraftan da Kastamonu'nun meşhur simit tridimi evet. Yapıyoruz. Çorbamızın kaynamasını bekliyoruz ama ne yaptık? Siyez buğdaylarını bir gün önceden ıslattık.
1: Islattık,
2: İyice
1: evet.
2: O şişti efendim. Siz de evinizde öyle yapın
1: hatta,
2: lütfen.
1: Öncesinde biraz sıcağa yakın ılık suyla ıslatıp bir şey daha söyleyeyim, onu unuttum. Şimdi ıslattığımız zaman böyle rengi biraz suyun değişiyor. Ben bir berrak olsun diye birkaç defa döküyorum o suyu. Heh,
2: döküyorsun yani bu örneğin işte nişastasını iyice
1: evet,
2: atsın diye.
1: Atsın evet. Diye birkaç defa döküp bırakıyorum.
2: Bırakıyorsun tamam. Onu da seyircilerimize söylemiş olalım. Kıymamız kavruluyor.
1: Evet.
2: Lale simitleri didikliyor.
1: Evet şimdi.
2: Kel simitleri. Ay bence bu susamlı simitle de olur.
1: Bunun lezzetinde olmaz.
2: Öyle
1: Israr
2: mi diyorsun?
1: Israr ediyorum.
2: İkna edemiyorum. Kesinlikle ikna edemiyorum.
1: Israr ediyorum bu konuda.
2: Tamam.
1: Şöyle söyleyeyim, neden olmayacağını söyleyeyim.
2: Evet.
1: Çünkü susamlı simitlerin içi daha yumuşak, anında hamur olur.
2: Ha. Ama belki işte pastanelerde. Ya ben bunu İstanbul'da gördüm böyle bir simit.
1: Ya şöyle.
2: Var var.
1: Satan yerler varmış.
2: Var.
1: Bir de bir Kastamonu pazarı falan. İnebolu pazarı, Kastamonu pazarı falan kuruyormuş. Oralara getirenler oluyormuş.
2: Oluyor.
1: Diye
2: evet,
1: duydum.
2: Bravo. Şeyde değil.
1: Kastamonu günlerinde mi gördün?
2: Hayır hayır. Fırında ya da işte bir yerde değil de pazarda gördüm ben bunu.
1: Tamam o öyle
2: tamam,
1: görmüş olabilirsin.
2: Tamam şimdi hatırladım. Pazarlarda
1: evet,
2: var.
1: Evet,
2: hakikaten
1: evet.
2: Var.
1: Ay şöyle.
2: Çok eminim.
1: Banduma yufkası da var burada.
2: Banduma yufkası da var. Var var evet.
1: Var. Ve bu banduma yufkalarını yapanlar, bu yufkacılar genelde hep Kastamonludur.
2: Öyle mi?
1: İstanbul'daki.
2: İstanbul'da yaşayan Kastamonlularımız.
1: Evet.
2: O zaman buradan
1: evet.
2: Kastamonu'yu öpüyoruz. Selamlar, sevgiler yolluyoruz. Bir çekme helva gönderen olursa da mutlu oluruz. Çok
1: ya
2: severim.
1: Ben çekme helvayı unutmuş gelmişim. Geçen
2: sarımsak getirdim
1: evet.
2: Diyorsun.
1: Kusura bakmayın.
2: Yok ya.
1: Hemen çekme helvanız gelecek.
2: Vallahi çok severim çekme helvayı. Getirirsen de burada da açar yerim yani. Sana selam da gönderirim. Lale almış olurum.
1: Şöyle. Ay tabii ki ama ben normalde senin bildiğin o kaşık helvasını yapıp getirmek niyetindeydim. Ama ameliyat olduğum için elimin gücü biraz yok bu
2: yok.
1: Aralar.
2: Olsun sen iyi ol.
1: Onun
2: hiç
1: için
2: değil.
1: Yoksa
2: kaşık helvası da çok güzel oluyor değil mi?
1: O muhteşemdir.
2: Muhteşem oluyor.
1: Şimdi.
2: Laleciğim kıymalar kavruldu.
1: Kıyma kavruldu. Onun altını kapatabiliriz.
2: Kapatalım.
1: Ben
2: ne
1: yine
2: aradın?
1: Bir şöyle kepçe gibi bir
2: kepçeyi
1: şey.
2: Kepçeyi aldım ben getirdim.
1: Ha getirdim.
2: Al
1: tamam.
2: Güzelim. Aha.
1: Şimdi ne yapıyoruz?
2: Şimdi efendim. Kıymamız kavruldu. Ne yapıyorduk? Simit tridi yapıyoruz. Simitlerimizi... Ay ben bunun tadına bakacağım. Bak, gerçi bu da böyle
1: bu taze
2: sıcak
1: oldu.
2: Sıcak güzel oluyor.
1: Müthiş.
2: Bu bayatlamış hali değil
1: bu,
2: mi?
1: Bu evet. Yani bayatlamış değil de bir gün öncesinin.
2: Ama öyle bunu, olması gerekiyor.
1: Şey ekmek kızartma makinesinde ya da tost makinesinde yaptığınız zaman müthiş olur.
2: Çok güzel oluyor. Şimdi lale didikledi.
1: Evet.
2: Üzerine kemik suyundan koyacaksın.
1: Evet,
2: şaf olarak kaynattığımız.
1: Evet şu an. Hatta şöyle bile dökebilirim ben bunu. Çok daha kolay olur bizim için.
2: Evet.
1: Bu birazdan bir çekecek.
2: İyice.
1: Tabii ki.
2: Tüm suyu çekecek. Sonra üzerine kıyma mı koyacağız?

0: yapacağız. Sonra da sarımsaklı yoğurt. Önce sarımsaklı yoğurt yapacağım. Sonra kıyma, sonra bir tereyağı.
1: Daha ne olsun?
0: Yalnız işte bizim mutfağımız biraz hamur işine dayalı. Biraz kalorisi yüksek.
2: Yani...
0: Çok abartmadan yersek çok lezzetli.
2: Ne yapacağız efendim? Sarımsak ezicimi arıyordum da bir taraftan. Bunları yediğimizde ertesi gün ya da akşam öğününde ya da öğlen işte akşam yiyorsanız öğle öğününü ve sabah kahvaltısını birazcık daha hafif geçirip öyle yiyeceğiz.
0: Salatalarla
2: ve de yürüyeceğiz. Değil mi Lale?
0: Bol bol.
2: Bol bol hareket.
0: Evet. Şimdi bu
2: çeksin. Yani bunu gündüz yersek aslında daha iyi olur. Yakarız da değil mi?
0: Bu genelde öğlenleri yenir.
2: Ha zaten öyleymiş.
0: Evet genellikle öğlenleri. Biz genellikle herkes de öyledir herhalde. Öğlenleri tercih edilir. Akşama kadar da yanar zaten.
2: Yakar böyle bir hareket de edersek yakarız.
0: Tabii ki porsiyonlar böyle değil. Ben burada daha fazla küçük, yaptım. Tabii ki şöyle küçük porsiyonlarla.
2: Laleciğim ben sarımsakları bir ezeyim.
0: Evet o sarımsakları.
2: Taşköprü'den geldi sarımsaklarımız efendim.
0: Evet.
2: Buğdayımız Kastamonu'dan.
0: Şuradan.
2: Ne aradın canım?
0: Şunu alacağım.
2: Ha çırpıcıyı.
0: Çırpıcıyı alayım.
2: Eziyorum sarımsaklarımı. Ay sarımsak eziciyi icat eden arkadaşımıza buradan sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Bence çok önemli aletlerden bir tanesi. Kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Biraz
0: ben havan çok seviyorum aslında ama havanda biraz daha
2: pratik olsak diye.
0: Bu çok daha pratik.
2: Tabii. Biraz da tuz. Evet. Şu kemik suyunu aldım. Yeterli değil mi?
0: Yeterli Lale yeterli. O güzel çekecek.
2: Tamam. Tavamızda tereyağını şimdi, ne yapalım? Yakalım
0: şimdi
2: mı?
0: Onu aslında evet biraz yakarsak. Senden rica etsem ben onu.
2: Evet efendim. Şimdi bir de...
0: Ya bunlar hep yapımı basit görünür ama şöyle söyleyeyim. Basit
2: bir uğraştırır diyorsun.
0: Yok yapıyoruz ama lezzetleri çok büyük.
2: Yapımı da basit ama lezzetleri büyük diyorsun.
0: Tabii
2: doğru
0: ki,
2: söylüyorsun.
0: Kesinlikle lezzetleri.
2: Hem doyurucu hem de lezzetleri gerçekten çok keyifli. Benim bandumanın tadı damağımda kalmıştı.
0: Evet.
2: En son 2008
0: özel istek
2: değil.
0: Üzerine bandıma yapıyoruz bugün.
2: Hakikaten benim özel isteğim üzerine değil mi?
0: Evet evet.
2: Dur, 2008 değil. 2013 ya da 2014'te yedim bandumayı.
0: Evet.
2: Evine misafir olduğum Kastamonulu bir hanımefendi. Maalesef çok özür diliyorum. İsmini hatırlayamıyorum. Buradan selamlar olsun eğer izliyorsa o evinde yapmıştı.
0: Bir kaşık alayım demiştim.
2: Nasıl bir kaşık istedin?
0: Şunu büyük bir kaşık istedim ki üzerine şöyle.
2: Ha, dökeyim diye.
0: Evet.
2: Tamam. Evet aslında çok baktığında pratik. Ne
0: tabii
2: yaptık?
0: Ki.
2: Kıymamızı kavurduk. Simitlerimizi kemik suyuyla ilk önce didikledik sonra kemik suyuyla ıslattık. Şimdi sarımsaklı yoğurt yaptık. Simitlerin üzerine kemik suyu biraz çekince sarımsaklı yoğurdunu ilave ettik. Gayet
0: zaten...
2: Taşköprü sarımsağında İstanbul pazarlarında, ülkenin her yerinde pazarlarda bulabilirsiniz. Çünkü Kastamonu denince
0: biraz zaten bu et suyuyla sulu sulu kaşıklanınca çok güzel olur. Tabii.
2: Kaşıkla yenecek ve sulu.
0: Tabii kaşıkla yenecek.
2: Tamam.
0: Kaşıkla yiyeceğiz bunu mutlaka.
2: Şu nedir?
0: Onu şimdi söyleyeceğim size bandımanın yanına. Bu Kastamonu ekşisi, elma ekşisi.
2: Eyşisi.
0: Eyşi.
2: Eyşi. Ekşi değil, eyşi.
0: Evet, bu elmalar toplanır, dört parçaya bölünür.
2: Organik bir şey bu.
0: Tabii ki.
2: Evet.
0: O biraz kaynatılır, daha sonra onun tülbentler ve çuvallarda suları iyice sıkılır, büyük kazanlarla kaynatılır ta ki bu kıvam alıncaya
2: kadar.
0: Ve şimdi, bunu şimdi biz
2: böyle bayağı böyle yiyebilecek miyiz?
0: Böyle yemeyeceğiz bunu. Bunu sulandıracağız.
2: İçecek yapacağız.
0: Tabii ki. İçecek yapacağız.
2: Döküyorum kırmızı biberini.
0: Evet birazcık.
2: Birazcık
0: tamam,
2: mı?
0: Yeter.
2: Niye öyle az koyduk?
0: Tamam koy istiyorsan.
2: Ben biraz daha severim.
0: Ona biraz da çorbaya koyalım ondan. Ayıralım.
2: Biraz da.
0: Evet.
2: Mert'ciğim yönetmenim diyor ki yanmayalım sonra diyor. Bu acı kırmızı biber
0: acı değil.
2: Bu
0: tatlı
2: yemeklik,
0: kırmızı biber.
2: Tatlı evet.
0: Hiç ondan. Şey değil.
2: Ama işte erkek milleti nereden?
0: Onlar bilmezler.
2: Öyle oradan soruyor. Hak o da öyle diyor. tamam mı?
0: Erkekler genelde yemek kısmındalar ya.
2: Hayır, aslında yanlış bir bilgi. Aslında şöyle bak, ben hemen o konuyu açıklayayım. Geçen gün grubumuzun gazetelerinden Star Gazetesi'nde yaptığım bir röportajda gördün mü? bana şöyle bir soru gelmişti. Kadınlar son zamanlarda erkeklerin mutfağa olan ilgisi neden diye. Ben de şöyle cevap verdim. Evet, evde yemek yapmak denilince, ay tezgah mı yaktın kız?
0: Çok özür dilerim. Aa, mermer göz. Mutfağımın hiç yerine zarar.
2: Görmeyeni zaten
0: görmemişim, bir mutfağı olmuş. Mutfağım yeni diyorsun.
2: Ay pardon efendim, o tamamen aramızdaki samimiyetten. Cos diye sesler gelince bir an böyle yüreğim şey oldu. Onu diyordum. Aslında dünyada en iyi 10 aşçı listesinde erkekler var biliyorsun. Ama tabii ki evde yemek yapmak denilince tabii, biz kadınlar akla geliyoruz. O yüzden böyle bir cevap verdim. Kadınlar mı erkekler mi? Değil aslında. Sadece bizim biraz Türk erkekleri mi alıştılar hanımların yemek
0: yapmasına? Bence onlar yemek yemeyi seviyor Türk erkekleri. Ama yapanlar da var, var tabii ki.
2: Onlara çok iyi şeflerimiz çok iyi, tabii bizim ki. Bizim de Mengen'den çıkmış Bolu Mengen'i bilirsin tabii
0: müthiş,
2: ki. Aşçılar şehri. Dünyada ün salmış çok önemli şeflerimiz var. Efendim gurur duyuyoruz. Türk mutfağı da dünyadaki en önemli mutfaklardan bence.
0: Hiçbir şey değişmem.
2: Bitti yemek.
0: Evet, bu da tamamdır.
2: Bu da bundan biraz çorbaya, ilave edeceğiz.
0: Şöyle ayıralım. Şimdi ben çorbamın yanına bir geçmek istiyorum.
2: Şu yemeği öveceğim azıcık. Bir dakika.
0: Ha, bandumayı mı öveceksin?
2: Övelim.
0: Ha,
2: bunu bandumayı öveceksin. Değil, simittiridine. Efendim, bitti simittiridi. Evet. Karşınızda. Vallahi çok güzel gibi. Böyle kaşığı.
0: Güzel, kaşıkla. Sulu sulu.
2: Daldıracağız. Sulu sulu.
0: Şimdi o biraz sonra daha da çekmiş olacak.
2: Daha da iç içe geçecek lezzetler.
0: Çok güzel olacak. Simitler yumuşamış olacak ve muhteşem bir lezzet olacak, emin olun yani.
2: Aa, bu kadar
0: çok
2: basit.
0: Çok basit bir şey ama çok
2: beş
0: güzel
2: bir
0: şey.
2: 5 dakikalık bir yemek hemen hemen.
0: Evet, evet, evet, evet.
2: Çorbamıza geri dönüyoruz. Hatırlarsanız kaynamasını bekliyorduk.
0: Kepçemi alayım. Bu da et suyu zaten değil mi?
2: Evet canım, et suyu.
0: Hı-hı. Şimdi senden bir şey rica edeceğim. Bana,
2: İçine terbiyenin suyundan koyayım çorbanın.
0: Suyundan ufacık ufacık ben bir yandan karıştırayım.
2: Evet. Kesilmemesi adına bu yapmamız gereken işlemlerden bir tanesi. Kesin. Efendim. Arada CS kaçıyor.
0: Kaçsın.
2: Zararı yok değil
0: yok,
2: mi?
0: Yok canım, hiç problem değil.
2: Tamam.
0: O kaçacak elimizde değil.
2: Karıştıracağız suyundan koydukça terbiyeye. Evet. Kesmemek adına. Ay, ocağımızı kapatalım. Şöyle kenara alalım.
0: Ben
2: İster
0: alabilir
2: misin biraz
0: miyim?
2: Daha
0: evet.
2: Canım?
0: Tamam. Alabilir miyim?
2: Verdim biraz daha. Aha. İstersen biraz daha verebilirim.
0: Şimdi
2: şu
0: bakacağım.
2: Tavayı alayım.
0: Evet.
2: Masadan.
0: Şimdi bir kere daha alalım.
2: Tamam. Biraz daha suyundan alıyoruz.
0: Evet. Tam istediğimiz gibi kıvamlandı bu da.
2: Kıvamlandı mı? Güzel oldu mu?
0: O da çok güzel oldu.
2: Sonra çorbaya terbiyesini koyacağız. Ardından bu yaktığımız
0: yağdan
2: koyacağız.
0: Nane koyacağız.
2: Ha, buna biraz da nane mi ilave edeceğiz?
0: Evet, nane ilave edebiliriz. Biraz yağ da ilave edebiliriz hatta ona.
2: Tereyağı var,
0: evet,
2: burada tereyağı.
0: Var tereyağımız.
2: Alayım
0: tamam,
2: istiyorsan.
0: Evet.
2: Ocağın altını da açayım.
0: Şimdi bunu ben çok... Bunun altını biraz azaltabilir miyiz?
2: Azaltayım canım. Aman sakın elleme de.
0: Yok elleme. Çok yavaş bir şekilde döküyorum.
2: Evet, yavaş bir şekilde çırpıcı yardımıyla karıştıra karıştıra döküyoruz efendim.
0: Oo, çok ocağın güzel
2: altı yandı mı?
0: Çok güzel oldu.
2: Aa, güzel oldu mu? Bu da içinden içinden kendini onaylıyor. Çok güzel oldu.
0: Kıvamı çok güzel, güzel oldu.
2: Biraz sen yaparsın da güzel olmaz mı?
0: Biraz ben çorbalarda, tane çorbalarda kıvamlı çorba seviyorum.
2: Ben de yoğun çorba severim.
0: Yoğun.
2: Öyle sulu sulu.
0: Ben de çok sulu sevmiyorum nedense ama bu tam tamına istediğimiz gibi.
2: Ben biraz daha buna kırmızı biber atacağım.
0: Evet, nane de atalım. Şimdi pul biber de atabiliriz.
2: Pul biber.
0: Evet.
2: Ben hepsini halledeceğim. Evet. Bu iş bende Lale.
0: Tamam.
2: Pul biberi de koyduk. Vallahi acılı acılı.
0: Koy koy.
2: Naneyi de koyuyoruz.
0: Sen pul biber sevenlerden.
2: Ben sevenlerdenim. Ben acı sevenlerdenim, evet. Biraz da nanesini koyduk efendim.
0: Hiç kestirmedik.
2: Evet, çorbamızı da hiç kestirmedik. Çünkü karıştıra karıştıra ilk önce suyundan terbiyemize koyduk.
0: Çok güzel.
2: Biraz alıştırdık. Sonra da...
0: Süper.
2: Evet.
0: Şimdi bunun altını kapatabiliriz
2: altını
0: artık.
2: Altını kapatıyorum. Bunu da mı kapatayım altını?
0: Kapatalım çünkü o sıcağıyla, bakır zaten sıcak kalır.
2: Hadi
0: sıcağıyla
2: işlemi ben yapacağım.
0: Pişer. Cos işlemini.
2: Cos işlemini. Evet efendim. Evet. Hazırsanız eğer ki işte çorbamızın içine naneli pul biberli ve kırmızı biberli karışımımızı
0: çok sessizlik
2: döküyoruz. Hazır mısın? Jimmy.
1: Şimdi geliyor.

0: gelsin. Ve kapağını da...
1: Kapatıyoruz.
0: Kapayalım. E vallahi bitti yemekler. Bugünlük bizden bu kadar. Günün en önemli yemeğine geçeceğiz. Günün en önemli yemeği ne efendim?
1: Geçiyoruz şimdi artık.
0: Banduma.
1: Evet.
0: Bandırmaktan tamam, gelir.
1: Tamam burada.
0: Çok da keyifli. Gerçekten güzel Kastamonu'nun, yeşil Kastamonu'nun yöresel yemeklerindendir. Malzeme listemiz burada. Ekrana da geliyor. Neler varmış malzemeler?
1: Biz hatta bunu...
0: 4 adet banduma yufkası, 1 bütün tavuk eti. Biz tavuk budu kullandık. 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı çekilmiş ceviz ve tavuk suyu. Lale sen ne işler peşindesin? Bak bak bak bak yönteme bak. Kaşıkların yardımıyla kadın olmak pratik olmayı gerektirir. Laleciğim neye ihtiyacın var bana söyle.
1: Şimdi bir şeye ihtiyacım yok. Buldum her şeyimi.
0: Ocağı açabilirsin inşallah.
1: İnşallah yarına.
0: Bekliyoruz ocağı açmasını.
1: Yarına muhtemelen.
0: Ben açayım istersen.
1: Allah Allah.
0: Bak bu kadar.
1: Şimdi tavamızı koyuyoruz.
0: Evet koyuyoruz.
1: Biraz tereyağı atıyoruz.
0: Biraz tereyağı. Ay şey hemen.
1: Yok onu karıştırmayacağım. Yok yok karıştırmayacağım ben. Sadece bıraktım.
0: Tamam.
1: Ona hiç dokunmuyor.
0: Benim en hassas şeyim o. Teflona metal aman efendim yapmayın çizmeyelim.
1: Koymam.
0: Sonra ne yapıyoruz?
1: Malzemelerimi alıyorum.
0: Ben biraz şuraları boşaltayım mı sana? Rahat rahat. Oraya mı koymak istiyorsun? Tamam. Ben hemen sana organize edeyim. Laleciğim tamam, Ankara'dan gelmiş. Mutfağımda rahat rahat çalışsın.
1: Hepsini yaparım şimdi.
0: Şimdi. Evet.
1: Şöyle bunları da alıyorum.
0: Ceviz yerine fındık da kullanılıyor diye biliyorum Lale. Sen biliyor musun bunu? Genelde cevizle yapılır.
1: Bilmiyorum.
0: Evet, doğru.
1: Bilmiyorum.
0: Hatta hindiyle de yapılır.
1: Çok bilmek de istemiyorum.
0: Ha, yok diyorsun ki.
1: Olmaz.
0: Olmaz. Ceviz diyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Tamam cevizle yapacağız efendim. İyice çekeceğiz cevizi.
1: Evet.
0: Ve yine bir tereyağı.
1: Tabii ki tereyağımız olmadan mümkün
0: değil. Olmaz. Şimdi şöyle tavanın her yerine tereyağını.
1: Bende mi sorun var?
0: Yani galiba.
1: Muhtemelen.
0: Galiba ocağa.
1: El alışkanlığım mı yok acaba?
0: Yok yok İrem de alışamadı buna bu ocağa.
1: Şunu çok az.
0: Yani kısayım mı?
1: Kısalım bunu iyice kısalım.
0: Tamam canım alıştım ben diye arkadan bari. İremciğim bir ay sürdü alışma.
1: Şimdi tavuk suyum oraya gitmiş onu almam lazım.
0: Tavuk suyunu getiriyorum.
1: Şimdi bu bandumada normal şartlarda bulabiliyor isek hindi ve hindi suyu.
0: Heh, aslında orijinali hindi ve hindi suyu efendim.
1: Evet bulamadığımız zaman tavuk suyuyla da yapmamızda hiçbir mahsurumuz
0: ben
1: yok.
0: Ben yediğimde tavuk suyuyla yapılmıştı.
1: Tamam.

0: yufkayı da böyle katlayıp da yapabilirler bu arada.
1: Şöyle, zaten bu normal yufka ama daha fazla pişirilmişi. Hı,
0: evde yufka yapanlar da var. Kendileri yapıyorlar
1: tabii
0: yufkalarını.
1: Tabii ki. Biraz daha fazla pişirmiş bu yufkayı. Ancak öyle olabiliyor.
0: Banduma yufkası tabii, daha fazla pişmiş oluyor.
1: Normal yufkanın fazla pişirilmiş.
0: Haşladığımız tavuk

0: Evet, her yerden tereyağı var şu an. Bütün yemeklerimiz güzel güzel tereyağlı oldu. Sağlıklı bir yağ. Ben yakayım. Evet. Ne istedin?
1: Evet, bunu da azaltalım, bunu da azaltalım istedim.
0: Aslında ben bunu tam azalttım.
1: Oo, maşallah.
0: Olsun. Şimdi, mutfak bu. Evet. Önemli.

0: tereyağına devam da ediyoruz.
1: Bir yandan ceviz. Hani tatlı anlatıyor. Bir yandan tereyağı, bir yandan ceviz.
2: Kesinlikle bunda kaşık, çatal kullanmıyorum bakın. Direkt elle. Neden elini sürdün, eldiven giymedin gibi şeyler istemiyorum bu konuda.
0: Çünkü usulü bu efendim.
2: Aynen budur.
0: Annelerimiz, anneannelerimiz böyle yapmış.
2: Aynen böyle yaparlar.
0: Evet.
2: Kocaman kocaman tepsilere yapılırdı eskiden
0: bunlar. Ben bunları didikleyeyim mi?
2: Olabilir.
0: Didikleyeceğiz değil mi?
2: Tabii ki didikleyelim. Olabilir.
0: Ben de tavukları didikleyeyim bari efendim. Biz but kullanmışız değil mi,
2: evet,
0: Lale?
2: Evet, but kullandık.
0: Evet ama hindi eti varsa hindi etiyle de yapabilirsiniz ki uzmanlarımız der ki hindi çok faydalıdır.

0: Hiçbir şeyde yok.
1: Yok diyorsun.
0: Hiçbir şeyde.
1: Şimdi bir daha tereyağı.
0: Ben mümkün olduğunca az yağlı yapmaya çalışıyorum ki Kastamonu'da bu kadar az yağlı yapmazlar.
1: Çok daha fazla, daha yağlı fazla yaparlar. Yağ, evet evet biliyorum. Benim tattığım da yağlıydı.
0: Değil mi?
1: Lale birazcık daha sağlıklı hale getiriyor.

0: Kabukları didiklemeye devam ediyorum. Daha önceden haşladığımız.
1: Daha şöyle yapacağız.
0: Ne yapacaksın canım? Şöyle. Benim yapabileceğim bir
1: tamam.
0: şey var mı?
1: Tamam, şöyle alayım. Ne olur ne olmaz. Sıcaklığıyla belki bir...
0: Yanar diyorsun.
1: Aa, belki tamam. olabilir öyle bir şey. Onun için
0: ona şimdi yine cevizler.
1: Ceviz.
0: Evet.
1: Cevizimizi de koyduk. Şimdi şöyle.

0: Yumuşak olması da gerekiyor.
1: Evet, biraz yumuşak da olsun.
0: Evet. Oh, tereyağından yine üstüne. Biraz daha ıslatıyoruz.
1: Evet şimdi.
0: Hiç uğraştırıcı değil. Evet. Gerçekten değil. Çok basit işlem var. Ne yapıyorsunuz? Tavuğunuzu haşlıyorsunuz. Sonra suyunu mutlaka ayırıyorsunuz. Evet. Bu yufkaları böyle kare kare kesiyorsunuz. Sonra ilk önce tavuk suyuna bandırıyorsunuz. Sonra tereyağını erittiğiniz tavanızda böyle sıra sıra diziyorsunuz. Evet, evet. Sonra didiklenen tavukları da ortasına koyuyoruz, değil mi Lale?
1: Evet, evet. İsterseniz aralarına dizebilirsiniz, isterseniz süsleme de kullanabilirsiniz.
0: Benim yediğim aralara dizilmişti.
1: Evet. Evet, aralara dizilmişti olabilir. Hatta istiyorsanız o tavukları böyle bir yağda çevirebilirsiniz. Ama ben hani sadece haşlanmış olmasını tercih ederim.
0: Tercih ediyorsun, tamam.
1: Yani çünkü bu da yağlı bir yemek olduğu için.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Tavuklar yeterince iyi mi?
1: Evet. Evet, hı-hı, evet, evet.
0: Didiklenmesi.
1: Şimdi, evet.
0: Tamam. Ben bunları atayım o zaman yine. Şöyle. Suyun içine.
1: Ben şimdi şöyle koydum. Ben şimdi cevizini çok az koyayım en son.
0: Bir daha koyacaksın cevizini.
1: Evet, bu son sıramız zaten.
0: Son sıramız. Ben koydum yeterli hepsini. Hı-hı. Tavuk suyuna. Son sıramızı yapıyoruz efendim. Bitiyor banduma.
1: Banduma bitiyor, evet.
0: Banduma bitiyor. Ankara nasıl? İyice soğudu mu?
1: Akşamları bayağı soğuk olmaya başladı.
0: Soğuk nasıl iklim Ankara?
1: Evet, evet, bayağı bir böyle, evet, rüzgar.
0: Gece gündüz sıcaklık farkı oldukça fazla.
1: Evet, evet,
0: ama iyi gitti havalar bence ya. Ben bir işte Kars'a gittim, görmüşsünüz Kars'a, Erzurum'a. Oralar tabii ki ülkemizin en doğusu. Çok soğuktu.
1: Oralarda...
0: Karı gördüm. Ben ilk karı gördüm bu sene.
1: Oralarda
0: erkenden
1: çoktan kış gelmiş zaten.
0: Evet, evet, geldi. Çok gelmiş. Üşüdüm. Çok üşüdüm.
1: Evet, Kars'ı ben de çok merak ediyorum.
0: Mutlaka görmelisin, gitmelisin.
1: Çok
0: Erzurum'a
1: istiyorum
0: da Kars'a da.
1: Evet, evet Lale'cim, şimdi şöyle yapıyorum. Şimdi kalan yağımı gezdiriyorum.
0: Kalan yağımızı da gezdirdik. Son işlemler bitiyor.
1: Evet.
0: Evet, yine cevizimizden.
1: Koyuyorum.
0: Şöyle koydum.
1: Şimdi bir şey yapacağım ama ben.
0: Ne yapacaksın?
1: Benim bir...
0: Ne istedin? Ha, ters çevirdim.
1: Kızarmış yerini görmesin kimse.
0: Doğru.
1: Çevirebilecek.
0: Kız yanmamıştır değil mi? Bir bakalım mı?
1: Yanmadığını düşünüyorum. Yahu.
0: Güzel mi?
1: Ben
0: getireyim
1: tabağı mi alabilir miyim?
0: Ne yapacağımı bilemedim. Bir telaş içerisinde. Oh oh oh. Lale. Ha.
1: Oh oh oh.
0: Oh. Ay ay ay ay ay. Şimdi... Biraz şöyle itmek gerekiyor ama.
1: İttireyim. Ben şunun pratik ev hanımlarının kullandığı şeyleri, yöntemleri yapalım.
0: Yöntemleri yapalım.
1: Tamam. Heh,
0: şimdi oldu. Tabağımızı tam çevreledi. Şimdi
1: ortasına koyuyoruz.
0: Bu da bitti. Bu Kastamonu yemekleri gayet bence kolay.
1: Öyle görünen kısmı bu. Kolay,
0: evet,
1: olmayan kısmı da var.
0: Kolay olmayan
1: onlar,
0: kısmı.
1: Elimizin sağlam olduğu zaman yapabileceğimiz şeyler.
0: O zaman diyorum ki sürahimi aldım.
1: Evet, ha, evet, evet, evet.
0: Budur, şimdi banduma da hazır efendim. Ortasına da didiklediğimiz tavuk etini koyduk.
1: Evet.
0: Su mu istiyorsun buna?
1: Hemen su istiyorum ona.
0: Hemen ben de suyumuzu veriyorum. Ne kadar su?
1: İki bardak kadar yeterli olur. Zaten
0: bunun içinde yapalım diyorum.
1: Evet, onun içinde, evet, karıştıracağım.
0: Hı hı. Böyle bir iki bardak suyumuz var.
1: Evet.
0: İşimiz de burada. Gel canım, gel.
1: Ha.
0: Evet, şuradan tamam bir kaşık sana verdim.
1: Evet, şimdi bu işimizi suyun içine.
0: Maalesef efendim bütün cam sürahilerimizi kemik sularına kullandık ya. O yüzden görmenizi
1: hemen
0: isterdik ama bir bardağa koyacağız.
1: Bardağa
0: sonunda
1: koyalım. Bunu, evet, şöyle tavsiye ederim. Ben ne yapıyorum? Bir sürahiye koyuyorum akşamdan, suyun içine koyuyorum bunu. Rahatça çözünüyor.
0: Ya bir şey söyleyeceğim.
1: Çıkma şeyi de olabilir.
0: Yok.
1: Tadına,
0: tadına bakabilir miyim?
1: Bunu ekmeğinize sürüp bile kullanabilirsiniz.
0: Bir şey olmaz mı?
1: Bir şey olmaz. Çok lezzetli bir şey o.
0: Marmelat bu.
1: Ama çok koyu.
0: Çok güzel ve şeker yok galiba içinde, değil mi?
1: Kendi şekeriyle.
0: Ha, kendi şekeriyle.
1: Hayır,
0: tamamen.
1: Tabii tabii, şeker falan yok. Tamamen suyu. Şimdi bir bardak alalım.
0: Hemen sana bir bardak veriyorum. Hatta dur ya, şöyle süslü bardaklarım
1: kocaman
0: var benim.
1: Evet, büyük bir bardak.
0: Flamingolu. Son yılların trend hayvanı flamingo. Çok da güzel bir hayvan gerçekten. Oh.
1: İşte bu.
0: O zaman ben bunu içeyim.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Hmm. Tabii sulandırınca tadı daha da azalıyor. Seyreltiyoruz
1: evet. Evet,
0: çünkü.
1: Evet, seyreltiyoruz ama bunun şekerini kendinize göre ayarlıyorsunuz. Daha fazla eşi, daha az su.
0: Daha fazla eşi, daha az su evet. Efendim. Peki bunu kendimiz evde yapabilir miyiz sence?
1: Bunu mu çok zor çünkü bunu bizim Kastamonu'da köylülerimiz daha çok yapıyorlar. Topladıkları elmaları
0: bir de anlatır mısın nasıl yapılıyordu?
1: Elmaları dörde bölüyorlar.
0: Belki de denemek isteyen evet, seyircilerimiz olabilir. Olur. Gerçekten tadı çok lezzetli. Çocuklarınıza da böyle ekmeğin üstüne sürüp yediredebileceğiniz marmelat evet, gibi evet, harika evet. Bir şey.
1: Elmalar pişiriliyor. Daha sonra tülden...
0: Elmanın cinsi önemli mi?
1: Tatlı elmalar.
0: Tatlı kırmızı
1: olur.
0: Elmalar.
1: Evet, evet. Elmalar pişiriliyor. Daha sonra tülbentlerde ya da yani 20-30 kilodan yapanlar var.
0: Senin çok çünkü... üstüne gitmişim, köşeye sıkıştırmışım.
1: Evet. 20-30 kilodan yapanlar var. Ha şunu söyleyeyim, 20-30 kilodan ancak 1 kilo eşi çıkar. Neden? Pişirilip tülbentlerden ya da çuvallardan su süzüldüğü zaman o suyu kazanlarla kaynatılıyor. Ve iyice buharı çıkana kadar, tamamen koyulaşana kadar kaynatıldığı için... O artık çok azalıyor.
0: Azalıyor.
1: Bu kıvama geldiğinde sadece bize 1 kilo falan kalıyor geriye.
0: O 15-20 kilo elmadan
1: ancak
0: bu kadar
1: çıkıyor.
0: Ancak 1
1: kilo kadar evet.
0: Ay gerçekten.
1: Çok meşakkatli bir iş ama,
0: lezzetli
1: çok güzel.
0: Faydası hatta evet. Ben şöyle bir kaşık daha alsam evet. Benim olsa yesem
1: afiyet
0: evde.
1: Olsun.
0: Ben tatlı çok seviyorum ya hele bir de böyle. Zararsızsa, kendi şekeriyle ise...
1: Aa, bu kesinlikle, gerçekten keyfine. Öyle. Hmm. Bunun pestili falan da yapılır mesela elma. Kastamonu'da vardır, elma ve armut çok kullanılır. Elma, armut pekmezi.
0: Acayip güzel, bayıldım. Bunlar ekşisi çok... tatlısı o kadar güzel bir dengede ki.
1: Müthiş.
0: Laleciğim, her şey
1: bitti. Biraz dağıttık mutfağı ama...
0: Mutfak dağılır. Şimdi biz seyircilerimize evet. Ufacık... Böyle ufacık bir aradan sonra... Sonra... Reklam arası değil ama efendim, kaçmayın hiçbir yere.
1: Hiçbir yere gitmeyin.
0: Olur. Evet. Çorbamız hazır.
1: Çorbamız
0: yine sıcak
1: evet.
0: Ha, elim yanıyordu. Simit tridilimiz hazır.
1: Bandumamız.
0: Yanında bandumamız var.
1: Eşimiz
0: yanında da
1: var.
0: Eşimiz var. Daha ne olsun? Peki, şimdi bu sosyal medya hesabını geliştiriyorsun,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, kullanıyorum. Evet,
0: kullanıyorsun.
1: Kullanıyorum.
0: Peki tarifler yapıyorum. De veriyorsun?
1: Ya tarifler de isteyene veriyorum. Hı hı. Ama genelde hani butik şeyler gramlı falan olduğu için pastalar,
0: 80
1: kurabiyeler.
0: 80 gram, 30 gram.
1: Evet, 32 gram. 4,
0: gel ben yine senin üstüne gittim.
1: 4 galiba. Gram tuz, 2 gram bilmem işte şeker hesabı. Onun için çok fazla aslında herkes... Bu neden gramlı diye soruyor. Onları işte bardak hesabına çevirebilenler varsa onlara göre veriyoruz. Yapıyoruz kurabiyeler işte şeylerde.
0: Kukiler vesaire.
1: Ben çevirmeye çalışıyorum.
0: Çalışıyorsun ama evet efendim bu işleri profesyonel yapanlar hep o gram usulüyle evet. Çalışırlar. Çünkü çok önemlidir hakikaten evet. O gramaj olayı.
1: Gram,
0: Lale
1: önemli.
0: De onlardan biri.
1: Evet.
0: Peki yakın hedefte bir şeyler var mı Laleciğim?
1: Olmasını istediğim aslında çok şeyler var. Yani... Biraz daha tekniklerini geliştirmek istiyorum bu pastacılıkta. Tekniklerimi geliştirmek
0: Sen
1: istiyorum.
0: Sen pasta hamuruyla yani şeker hamuruyla da yapıyordun değil mi
1: şeker
0: pastada?
1: Hamuruyla da yapıyorum. Tercih edene şeker hamursuz da yapıyorum.
0: Her, benim yani, 100. bölümümde belki bize lale pasta yapar.
1: Ne zamansa bir alo deyin yeter.
0: Kaçıncı bölümdeyiz Büşra'cığım? Sanırım bir böyle 20... Bu 76. bölümümüz. Bir 24 bölüm var. Laleciğim takip et böyle sürpriz.
1: Tamam.
0: Yani.
1: Tamam.
0: Hatta belki 100. bölüm senle yaparız. Olur pasta yaparsın.
1: Nasıl isterseniz.
0: Nasıl denk gelirse.
1: Yeter ki bir alo deyin. Ne zaman isterseniz ben buradayım.
0: Ben de senin geldiğin için çok mutlu oldum.
1: Elektriğinizi çok seviyorum. Çünkü gerçekten elektriğinizi çok seviyorum. Ne zaman gelsem
0: hey,
1: bu kanala
0: canım.
1: Çok mutlu oluyorum ben.
0: Ay, iyi ki
1: teşekkür
0: geldin.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Öyle işte efendim konuklarımızla onlar bizim konuklarımız, misafirlerimiz, programımızın önemli aktörleri hakikaten. Onlar olmazsa Tuğçe'nin mutfağı da böyle olmaz.
1: Evet,
0: sizlerle
1: evet, çok...
0: birlikte renkleniyoruz, şenleniyoruz.
1: Valla bize imkanları bu imkanları tanıdığınız için biz de teşekkür ediyoruz. Çünkü kendimizi bir şekilde birilerine göstermek, tanıtmak böyle çok daha
0: hep gel.
1: Güzel oluyor.
0: Hep gel.
1: Efendim ederim.
0: Az sonra şöyle güzel bir sunum hazırlayalım size. Şöyle örtülerimizi koyalım, peçetelerimizi, çiçeklerimizi koyalım. Kastamonu yemeklerini en güzel haliyle servis edelim. Azıcık, birazdan.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
10: Bu da hala peşimde.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: A101'de 15'li büyük boy yumurta 69 lira.
13: Demek buraya ebe olarak geldim bacı. Hurra çekecek buradan başka yer bulamadın.
14: Aladağ'daki sağlık ocağına kadar gideceğim.
15: Gel götüreyim. Murat Nehri derler. Buz tutmuştur.
14: Ya buzlar kırılırsa?
15: Bir şey olmaz. Hep geçeriz.
16: Bu kar devam ederse sen zor giden Aladağ'ın.
14: Bu ne için? İyi gelir. Sizlere de yük oldum.
15: Sen yakıncanın ağır misafirisin.
13: Hepsi ölmüştür. Avradım, 6 çocuğum. Sonra intikam almışım. 5 yıl olmuştur dağda gezerim.
17: Derman! Bizim hanım bir haftadır doğramıyor. Bir de sen dene.
18: Derman, bugün 18'de TV4'te.
19: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
19: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
6: İnternette donuyoruz.
19: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Çek, çek, çek. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber uzunma hepimiz. Serpil abla.

0: Trip dışında her şeyi çekerim.
1: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
0: Abartma sakinleri. Sakin olalım. Biber az kaldı.
1: Hüseyin abi, üst geçine bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da biber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Biber hızında
2: hep edin. Havada karada. Hedefinize geldiniz.
3: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece pişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
1: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
11: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
12: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
13: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
14: Emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
14: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
15: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
14: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
16: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava atacağız mı şuraya da?
14: Eyvah yakalandım.
17: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
18: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
19: Nasıl mı?
18: Çok güzel.
20: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
19: Şipşak işlem tamam.
21: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
22: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular Yapı Kredi Bölde özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve arçelik.com.tr'de.
23: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
24: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
23: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
25: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
23: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
25: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
26: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
27: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
26: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
27: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
26: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor.
28: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
29: İnternette donuyoruz.
0: Fiber

0: altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
1: Trim dışında her şeyi çekerim.
2: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
1: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
2: Hüseyin abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha,
1: rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında
0: hep edin. Havada karada. Hedefinize geldiniz.
3: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
9: Trendyol büyük indirim günlerinde seçili Braun, Kumtel, Philips, Roborock

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
2: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Çek, çek, çek. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber ısınma hedefi. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
3: Fiber ısınma hedefi. Çok acayip.
4: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
4: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında hedefim. Havada karada. Hedefinize geldiniz.
5: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri 5'liyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece peşi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
4: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
6: Hayata bir twist lazımsa közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Haydi gel.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Express içelim.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
0: Peki kuryelerimden haberi var mı?
1: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
13: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
14: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
15: Ama bir mucizeye gerek var.
14: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
15: İşte bu Fairy mucizesi.
14: Fairy 30 dakikada mucize.

0: geldin. Bugün Laleciğim'le beraberdik. Laleciğim'le birlikte sizlerin karşısına çıktık. Çok güzel Kastamonu yemekleri yaptık. Laleciğim hep gel. Çok enerji verdin bugün bana. Bana bir şey oldu bugün.
1: Ben buradayım. Ne zaman isterseniz.
0: Geliyorum. Çok sevinin. Bir çay saati yaparız.
1: İnşallah.
0: İkilerden yaparız canım Laleciğim.
1: Evet, evet, yaparız mutlaka.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Görüşmek üzere o zaman.
0: İyi bak kendine. Hoşça kal. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Çok keyifli, güzel bir yayın oldu. Güzel yemekler yaptık sizlerin karşısında. Hep ne diyorum ben? Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Bol bol yemek yapın. Hoşça kalın. Benim.

Metrekare'de bu bölüm Beykoz'da. Yüksek mimar Gizem Önürmen Çelik'in ailesiyle birlikte yaşadığı 400 metrekare büyüklüğündeki triplex evine konuk oluyoruz. Modern çizgilerin hakim olduğu, şık ve konforlu bir anlayışla tasarlanan bu evin hikayesini mimar

0: kızlarımızdan dinleyelim.
1: Merhaba, ben Gizem Önürmen Çelik, yüksek mimarım. Eğitimimi Viyana Teknik Üniversitesi'nde aldım. Sonrasında Türkiye'ye dönüp kendi ofisimi açtım. Şu anda benim evimdeyiz. Beykoz'da 400 metrekarelik triplex bir evdeyiz. İçerisini kendim dekore ettim. Şu anda evin bahçesindeyiz. Bahçede biz zemin taşlarını değiştirdik. Kendimiz için bir şömine alanı oluşturduk, bir yemek grubu ve bir oturma grubu yerleştirdik. Geri kalanını da peyzajla süsledik. Bahçede misafirlerimizi ağırlamayı çok sevdiğimiz için büyük bir masa kullandık. Geniş, 3,5 metre uzunluğunda. Ben böyle toplu masaları çok seviyorum. O yüzden herkesi bir araya toplamak istedik. Zeminle de uyumlu olsun diye, çünkü koyu renk bazalt taş kullandığımız için siyah ahşap bir masa tercih ettik. Aynı şekilde oturma grubumuzda da koyu antrasit renkleri seçtik. Böyle yap, böyle. Bravo! Bahçeye peyzaj olarak zeytin ağaçlarımızı ekledik. Bunları saksıda değerlendirdik. Çünkü böylelikle daha yüksekte kalarak daha çok mekanı tanımlar hale geldiler. Biz evde bazı tadilatlar yaptık. Geldiğimizde bizim kullanım alanımızla uygun şekilde bölümlenmemişti ev. O yüzden girişte bir separatör vardı, merdiven kovasıyla vestiyer bölümünü ayıran. Onu ortadan kaldırdık. Hemen girişte bulunan vestiyer odası ve banyoyu da kaldırarak geniş bir karşılama alanı oluşturduk. Alt katta depo ve misafir tuvaletini iptal edip orayı kendimiz için bir ofis ve arşiv odasına dönüştürdük. Böylece bu pandemi sürecinde de home office olarak evden çalışabilmeyi sağladı bize diyebilirim. Onun dışında mutfağı ve zeminleri komple yeniledik. Bütün katlardaki zemini. Dilerseniz birlikte şimdi evin içerisini gezebiliriz.

Burası evin giriş bölümü. Daha öncesinde burası misafir lavabosu, vestiyer ve bir duvarla, merdiven bölümünü bölen bir duvarla bölünmüştü. Biz onların hepsini kaldırdık. Geniş bir vestiyer alanı oluşturduk arkamda gördüğünüz gibi. Ve cephedeki pencerenin asimetrisini de aslında kendimizce bir avantaja çevirip orayı da böyle bir oturma alanına dönüştürdük. Zeminde giriş ve evin parkeleri arasında bir farklılık yapmak istedik. Ve bunu mermerle ve hatta çok da hareketli bir mermerle sağladık. Çeşitli renkleri ve farklı boyutları bir arada kullandık. Bu dolapları duvar kenarına yerleştirdikten sonra orta kalan boşluğu da böyle bir karşılama masasıyla değerlendirmek istedik. Onun üzerine de gene sevdiğimiz objeleri, heykelleri ve kitapları yerleştirdik. Girişte bir ayna kullandık. Bu ayna aslında var olan bir odayı kapayıp onun kapısını içeriden aldığımız için bir nevi o odayı kaybettirmemize imkan sağladı. Minik dokunuşlarla üç boyutlu, hareketli bir giriş aynası tasarlamış oldum. Hemen iki yanında simetrik, yani aslında asimetrik bir aynanın iki yanında simetrik koruyucu penguenler koyduk. Onların bize şans getirdiğini ve bize koruduğuna inanıyoruz.

nerede oldu? Parkeleri ve merdiveni salonda inen bir basamak var. Onu değiştirdik. Altına bir gizli ışıkla onu aydınlattık. Böylece hem atmosferi biraz daha sıcak tutmak istedik. Hem de bir hareket katmak istedik evin iki farklı kotu olduğu için. Onu biraz daha ön plana çıkarmak adına. Televizyon arkasında ve salondaki kolonda mermer kullandık. Hivli bir mermer. Asimetrik şekilde girintileri, çıkıntıları var. Böylece üç boyutlu bir etkiyi de kuvvetlendiriyor. Oturma ve yemek bölümü olarak ikiye ayırdık diyebilirim salonu. Üst kotta kalan kısım, mutfağa daha yakın olan yer yemek salonu olarak. Geri kalanı da oturma ve televizyon izleme alanı olarak tasarlandı. Bu alanda büyük, uzun bir koltuk tercih ettim. Böylece rahat bir şekilde televizyonu izleyip günün yorgunluğunu atabilir hale geldik. Evde genel hatlarıyla modern bir tarz hakim. Gri ve bej renklerini yoğunlukla kullandım diyebilirim. Mermer olarak Alexander Black kullandım çoğunlukla sehpalarda, yemek arkasındaki büfede. Ve böyle çeşitli farklı sehpalar koyarak biraz salonu hareketlendirmek istedim aslında. Daha çok geometrik şekiller, üçgenler, dikdörtgenler prizması, silindirler gibi şekilleri kullanmayı zaten projelerimde de çok seviyorum. Kendi salonumda da aynı şekilde kullandım. Evde büyük objeler kullanmayı seviyorum. Büyük saksılar, büyük vazolar. Bunlar ikonik bir şey, görsellik sağlıyor eve. Ve yeşilliği de ön plana çıkarabiliyoruz saksıları kullanarak. Evdeki seramik eserlerin çoğu bana ait. Evimizde İrfan Önürmen'e ait bir portre tablosu ve onun bir maskı var. Mask serisine ait bir heykeli var. Farklı renkler kullanılarak beton ve çeliğin bir arada kullanıldığı bir çalışma. Mimariye çok yakın bulduğum için onu ayrıca çok seviyorum ve portreleri, insan portrelerini hem fotoğraflarını çekmeyi hem de üç boyutlu ya da iki boyutlu hallerini çeşitli yerlerde, özellikle evimde sergilemeyi çok seviyorum. Duvarlarda da zaten göreceksinizdir. Bu salon katı bahçeye açıldığı için yere kadar pencereleri olan, kapıları olan aydınlık bir alan. O yüzden çok fazla aydınlatmaya ihtiyaç duymadık. Yemek bölümünün üzerinde ise pirinç bir avize tercih ettim. Evde oturma bölümünü de aslında iki farklı fonksiyona uygun şekilde tasarladık. Bir tanesi daha geniş, uzun bir koltuk. Herkesin gelip birlikte oturup rahatça televizyon izleyebildiği. Diğeri de benim şu an burada oturduğum. Evin daha renkli kısmı diyebileceğim. Çünkü çok canlı bir tablonun önünde olan ve renkli objelerin de çevresinde bulunduğu bir köşe. Yemek masasının arkasında antik görünümlü bir ayna tercih ettik. Bu ayna İtalyan tekniğiyle yapılan özel bir kimyasal işlem sonucu antik görünümünü kazanmış. Ama aslında kendiniz özel tasarladığınız bir ayna. Bu çalışmayı da birkaç kere deneme yanılma sonucunda seçtim ve çok memnunum aslında çıkan sonuçtan. Yemek masasının hemen yanında mutfak bulunuyor. Mutfağı komple yeniledik. Bir ada tercih ettik. Ada mutfakları çok kullanışlı buluyorum açıkçası. Ben koyu renkleri tercih ettim mutfakta. Mutfakta siyah kullanmayı çok seviyorum. Siyah rengin aslında çok yakıştığını düşünüyorum mutfağa. Genel olarak beyaz gibi algılansa da. Siyah dolapların üzerinde mermer bir tezgah kullandık. Oldukça dramatik bir dokusu olsun istedim. O yüzden uzun süre damarları, hatları belli olan bir mermer arayışı içerisindeydim. En sonunda beklentilerimi karşılayabilecek bir mermer buldum açıkçası. Lobo'yu camın önünde konumlandırdık mutfakta. Böylece direkt gün ışığı alarak çalışırken bize daha kolaylık sağlasın istedik. Adanın bir ucunu açık bıraktım. Böylece sanki havada kalıyormuş hissiyatı yaratması açısından. Aynı şekilde altında da bir gizli ışıkla
yerden bir nebze olsun o adayı koparmak istedik. Sandalyeler de bunu destekler şekilde. Şu an Master Suite'de bulunuyoruz. Burası ebeveyn banyosu, yatak odası ve giyinme odasından oluşan bir alan. Girişte tavana bir hareketlilik katmak istedik ve benim sürekli çizdiğim, labirent olarak adlandırdığım, hep farklı motiflerini oluşturduğum bir deseni tavanda uyguladık. İçeri girdikten sonra koridordan üçe ayrılıyorsunuz ve hepsi geniş açıklıklarla, eşit bölünmüş açıklıklarla ayrılıyor diyebilirim. O yüzden banyo ve giyinme odası çift kanat kapı kullandık. Zaten girişte bir kapı olduğu için yatak odasına giren kısımda ayrıca bir kapı kullanmadık. Banyoda hemen kapının karşısında bu çift kanatı biraz daha etkisini arttırabilmek adına çift duş başlığı ve önünde bir küvet yerleştirdik. Küvetle duş alanını da bölebilmek için bir cam paravan kullandık, duvardan yere kadar inen. Duş kısmı siyah, daha da derinliği artıracak şekilde ve banyonun girişinde de ise beyaz mermer kullandık. Lobalarda da çift lobo ve çift aynayla böldük. Tek bir yekpare ayna kullanmak yerine gene simetriyi artırabilmek için oval şekilde iki tane aydınlatmalı ayna kullandık. Giyinme odasında taraf seçtik diyebilirim. Açık dolap, açık renkli duvar dolapları bana ait. Karşı tarafındaki koyu renkler de eşime ait. Dolapların kapaklarının bir tanesinde bir tarafta düz, bir tarafta yivli bir desen kullandık. Fakat tek bir kapakta ikisini değiştirdik ve böylece iki tarafın birbiriyle olan bağını da kuvvetlendirdik. Hemen devamında yatak odası kısmına geçiş yapabiliyoruz. Yerdeki parkeyi de yatağın arkasına dönerek yatak başı gibi kullandık. Hem zeminde hem duvarda olması kullanmamız bir malzemeyi ve bütünlüğü benim için arttırıcı bir öğe. Burası aslında yatak odası olduğu kadar bir yaşama alanı da bizim için. O yüzden bir oturma koltuğumuz ve bir televizyonumuz da var. Yatak başlarındaki abajurlarda iki farklı ama benzer tarzda aydınlatma seçtik. İçeride bir duvarı düğün fotoğraflarımıza ayırdık. Bu aslında bizim için yaşayan bir duvar ve sürekli içerisindeki fotoğrafları hayatımız ilerledikçe çektiğimiz resimlerle değiştirmeyi düşünüyoruz. Balkona açılan iki kapının arasında da siyah meşe bir kitaplığımız bulunuyor. Oldukça yuvarlak hatlara sahip, dikey ve bu odada tavan yüksekliği çok yüksek olduğu için biraz daha bu mekanı doldurabilecek boyutlarda bir kitaplık oldu. Burası çok eğimli çıkan bir çatı katı olduğu için geniş bir hacim oluşuyor aslında içeride. Lineer aydınlatmalarla burayı biraz doldurmak istedik. Çocuk odasında ise oğlumun ihtiyaçlarına göre aslında sürekli şekilleniyor. Kısa zaman öncesinde parkelerin üzerine halı kapladık çünkü artık yürüyüp koşabilir hale geldi. Odasında genel olarak duvarlarda hayvan figürlerine yer verdik ve perdesinde ay, güneş, bulut, yıldızları kullandık. Böyle temel kavramları bu şekilde sürekli görerek onun öğrenmesine katkı sağlamayı düşündük aslında. Gri tonlarında ve beyaz ağırlıklı bir mekan tasarladık. Böylece daha sakin, huzurlu bir ortamda bulunabilsin ve zaten oyuncakları ve eşyaları sürekli ona farklı renkler geldiği için çok fazla yoğunluk olsun istemedik. Farklı renk yoğunluğu olsun istemedik. Olabildiğince sade tutmaya çalıştık. Odasının içine küçük bir banyo alanı da tasarladık. Bu banyoda kullandığımız duvar kağıdıyla
biraz daha doğayı, yeşili, yaprakları evin içine soktuk aslında. Benim çok severek tasarladığım ve ailemle keyif içerisinde yaşadığım Beykoz'daki evimi konuk olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.

0: Şimdi ise Ataşehir'de iç mimar Sezer Gezer'in tasarımını gerçekleştirdiği 87 metrekare büyüklüğünde 1+1 daireye konuk oluyoruz. Fransız modern tarzına hakim olduğu, oldukça konforlu ve ferah tarzda dekore edilmiş bu dairenin detaylarını Sezer Bey'den dinleyelim.
1: Merhaba, Sezer ben, iç mimarım. Şu anda bulunduğumuz proje Ataşehir'de 17. kat ve 87 metrekare 1+1 konut projesi. Bu proje, yani daha doğrusu bu konut, ortağım Berk Uçarlı'ya ait ve onun yurt dışında yaşadığı ve yüksek lisansını tamamladığı süreç içerisinde benim öncülüğümde başlamış ve sonradan birlikte yürüttüğümüz bir projedir. Şu anda görmüş olduğunuz tasarım genel olarak Fransız modern tasarım özelliklerini barındırıyor. Daha çok açık tonlar, hani küçük, daha büyük bir mekan olmadığı için daha sıcak tonlar ve farklı formlarda mobilyalar tercih ettik. Bu konuttaki en ufak objeden en büyük objenin tasarımına kadar çoğu tasarım kendimize ait. Salonla mutfak açık nizamda şekillendirilmiş bir konut projesi. Bunu organize edebilecek şekilde daha çok mutfak alanını ayıracak bir masayla, daha çok merkezi belirleyebileceğimiz bir aydınlatmayla, daha merkezi bir sistem oturtabileceğimiz iki farklı formda sehpayla konumlandırdık bu projeyi. Öncelikle mutfaktan bahsetmem gerekirse, mutfak tasarımını tamamen elden geçirdik öncelikle. İlk olarak mutfak kapaklarımızı evin genel rengiyle, basic olarak görülen bir renk olsa da özellikle üstünde çalışılmış bir renk olan rengimizle değiştirdik ve ona uyumlu olan lavabomuz ve armatürümüzle tamamlamış olduk. Biz daha sakin tonlar tercih ettiğimiz için daha çok ahşap ağırlıklı objeler ve çeşitli objelerle diyebilirim daha çok canlandırdık. Buna uyumlu olarak ahşap ve hazeran dokularını tercih edip bunu biraz daha canlandıran böyle bir desen istedik ve mermer masayı tercih ettik. Birçok obje aslında bizim mutfağımızı canlandıran ve bir etki yaratan şeyler diyebilirim. Objelerle canlandırdık. Ortağımla ikimiz de teknolojik aletlerin çok fazla ön planda olmasından hoşlanmadığımız için daha çok ankastre teknolojik aletleri tercih ettik. Bu projede ilk olarak buzdolabı örneğin solo olarak tercih edilmiş olsa da biz onu kendi mobilyacımızla mobilya kaplattık ve ankastre buzdolabına çevirdik. Aynı şekilde bulaşık makinemiz de öyle ama özel olarak buzdolabının ankastre olmasına çok özen gösterdik. Söylediğim gibi mutfağı bir şekilde canlandırmamız gerekiyorsa o canlandırmayı masanın dokusuyla mermer seçerek tamamlayabiliriz diye düşündük. Ortağım çok fazla mutfakla haşır neşir olan bir insan olmadığı için onun böyle aşırı büyük masa ve aşırı geniş bir mutfak ihtiyacı yoktu. Onun için evi sadece tamamlayacak şekilde biraz daha minimal bir masa tercih edip diğer mekanlarda yaptığımız gibi daha çok objelerle canlandırdık. Çok fazla konut projesinde görülmese de biz mutfakta çok sayıda obje olduğu gibi çok sayıda tablo ve resim de kullandık. Ve bu tercih ettiğimiz resimler normalde mutfak tarzından biraz daha aykırı ama biz Fransız modern tarzı tercih ettiğimiz için daha çok Fransız tarzı tablolar ve eserler barındırıyor diyebiliriz mutfağımız. Bu tercih ettiğimiz eserler tabii ki diğer objelerimizle, daha çok ahşap olan objelerimizle ve seramik olan objelerimizle uyumlu olduğunu düşündüğümüz için tercih ettik ve bunları da

Şu anda bulunmuş olduğumuz yaşam alanı biraz daha asimetrik forma sahip. Başka bir tasarımcı belki bunu düz mobilyalar ve düz objeler kullanarak dengelemek isteyebilirdi ama biz aksine amorf formlar kullanarak biraz daha bu mekanın farklılığını ortaya çıkarmak istedik. Çünkü ciddi anlamda güzel bir manzarası var bu projenin ve bunu ön plana çıkarabileceğimiz mobilyalar, mekanı biraz daha tanımlayabileceğimiz aydınlatmalar ve merkezi belirleyebileceğimiz sehpa ve bir chester yerleştirdik salona. Merkezi belirlediğimiz aydınlatma ve sehpadan bahsetmem gerekirse, özellikle sehpa ciddi anlamda mesai harcadığımız bir ürün. Çünkü altındaki tomruğu ayrı olarak ulaşıp, cilacısını ayrı olarak götürüp, üstündeki taşı kendimiz en ufak detayına kadar tasarlayıp ve el işçiliğiyle tasarlandığını bildiğimiz için çok ciddi mesailer harcadık atölyede. Onun dışında aydınlatma hani en azından çizim olarak ve tasarımcı olarak gördüğünüz sarkıt aydınlatma bizim salonumuzun tamamlayıcısı diyebilirim. Çünkü sehpamızın tomruk cilasıyla aydınlatmanın rengini biz bağdaştırarak tasarlamak istedik ve biraz daha hacimli bir aydınlatma olduğu için aslında mekanı tamamen tanımlıyor ve aynı zamanda bizim ihtiyacımız olan biraz daha loş ışık havasını bu salona biraz daha yayıyor. Yine spotlarla canlandırdık. Fazla ışığa ihtiyacımız olduğu zaman yine spotlarımızı da kullanıyoruz ama ev sahibi genelde loş bir ışıktan faydalanmak istediği için biraz daha hani ışıklandırma sistemimizi ona göre gerçekleştirdik diyebilirim. Salonda diğer mekanlarımızda kullandığımız gibi yine çok fazla obje görebilirsiniz. Özellikle bazı taburelerimiz berjer kullanmak istemediğimiz için, iki berjer kullanmak istemediğimiz için biz salıncak tercih ettik. Aslında mekanı farklılaştırmak istedik diyebilirim. Berjerden bahsetmek gerekirse biraz daha konforlu ve biraz daha böyle evi sıcak hissettirebilecek ve içine çekebilecek bir berjer tercih ettik. Bunun için biraz daha yumuşak dokulu, kumaş olarak ve tasarım olarak da biraz daha yumuşak formlarda, yumuşak dokularda bir ürün tercih ettik. Ve aynı zamanda biz traverten sehpayı çok sık içecek vesaire kullanırken kullanmak istemiyoruz hassasiyetinden dolayı. Çünkü en ufak detayına kadar hiçbir şekilde yapay bir malzeme kullanmak istemedik ve bu projenin geneline baktığınızda minimumda yapay malzeme kullanılmıştır diyebilirim. Traverten dokusunu korumak ve ona zarar vermemek için bazı küçük tabureler tasarladık. Yine diğer ahşap dokularımızla ve cilalarıyla uyumlu olabilecek şekilde. Daha çok biz onu sehpa olarak kullanıyoruz ve hani çok da memnunuz. Gelen misafirlerimiz yer olmadığı zaman oturabiliyor. Aynı zamanda biz sehpa olarak da kullanabiliyoruz ve çok fazla işlevsel olarak kullanabiliyoruz diyebilirim.

Bu halı da bağdaştırma sebebimiz bu bercerdir diyebilirim. Az önce söylediğim gibi biraz daha yumuşak dokular tercih ettiğimiz ve evi biraz daha sıcak göstermek istediğimiz için bu halıyı tercih ettik. Çünkü bunun dokusu, George da bu halıyı çok seviyor ve üstünde sürekli uyuyor diyebilirim. Aynı zamanda bu koltukla bağdaştırdığımızı düşünüyorum. Amor formları hem sehpayla hem aydınlatmayla çok uyumlu oldu. Televizyon sehpasını biraz daha sade, diğer ahşap dokularımızla cilasını uyduracak şekilde ama evi biraz daha dengeleyecek tarzda seçtik diyebilirim. Onun arkasındaki duvar da normalde binanın taşıyıcı duvarı ama biz biraz daha görsel bir hava katması için ve tarzını biraz daha yansıtabilmesi için alçı çıtayla döndük. Böylelikle evin tarzına ve rengine biraz daha uyumlu olduğunu düşünüyorum. Onun hemen yanında görmüş olduğunuz perde çok da fazla mekanı kapatmaması için biraz daha geçirgen, keten dokulu, çok sade ve böyle dingin hissettirebilecek bir perde. Aslında en büyük tercih etme sebebimiz perdenin geçirgen olması ve ışığı kesmemesi. Çünkü şu anda fark ediyorsunuzdur, çok güzel ışık alan bir konut projesindeyiz ve hani bunu perdeyle gölgelemek istemediğimiz için daha geçirgen, daha soğuk.

Soft tonlarda bir perde tercih ettik. Bir de bizim projemizde çok fazla alışılagelmemiş olan zeytin ağacımız var. Birçok bitki barındırıyor bu ev ama özellikle zeytin ağacı çok dikkat çekiyor. Çünkü her gören mutlaka soruyor, zeytin ağacı

gibi çok fazla ışık alan bir konut projesi olduğu için biz havalandırmasını genelde pencerelerden sağlayıp ağacı da pencerenin yakında tutuyoruz bol güneş alabilmesi için. Yine bu sitenin teknik ekibinden destek alarak dışarıda havalandırılması gereken dönemlerde dışarıya götürüp onun için de hani bir kerelik değil ama ciddi zamanda mesailer harcıyoruz. Onun haricindeki bitkiler, işte bol bol bitki kullanıyoruz, çiçek kullanıyoruz çünkü o eve yaşanmışlık ve bir enerji kattığını düşünüyoruz. Bundan dolayı çok sayıda bitki görürseniz şaşırmayın yani.

Burada görmüş olduğunuz bir dresuar ve tablo var. Bu tablo yine iç mimar bir arkadaşımızın ev hediyesi olarak tasarlandı. Onun üzerine bizim mimarlık zamanında kullandığımız kitaplar, aynı zamanda bazı mumlar, aydınlatma elemanlarıyla canlandırdık. Orası bir dresuar istiyordu, boş bir duvardı. Yeniden bir elektrik tesisatı elden geçirildi ve farklı objelerle canlandırıldı. Bu evde çok ciddi sayıda bir kitap depolama alanına ihtiyacımız vardı. Onu da bu gördüğünüz yerden bağımsız ve tamamen duvarın taşıdığı bir kitaplıkla gerçekleştirdik. Bu gördüğünüz kitaplık Belksu'nun çoğu kitabını açıkçası barındırıyor diyebilirim, çocukluktan bu yaşına kadar. Bunu yine her zamanki gibi objelerle canlandırdık. Asimetrik formlarda dikmeler kullanıp, yerden bağlantısını kesip biraz daha kitaplık alanını farklılaştırdığımızı düşünüyorum. Ve bu kitaplık hemen çalışma alanımızın yanında yer alıyor. Bizim çalışırken bir şeye ihtiyacımız olduğu durumda hemen elimizin altında, altındaki depolama alanlarından ulaşabileceğimiz kolaylıkta bir kitaplık tasarımı oldu diyebilirim. Yani bizim ciddi anlamda toparlayıcımız ve işimizi gören evin büyük bir kısmını farklılaştıran bir tasarım oldu diyebilirim. Burada çalışmak aslında çok keyif verici çünkü çok güzel bir Çamlıca Kulesi manzarası ve önü açık bir manzara var. Biz mümkün olduğunca bu görmüş olduğunuz stor perdeyi kapatmıyoruz. Genelde açık, böyle biraz daha ilham verici şekilde orada çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Yatak odasına geldiğimizde burada tasarım dilinin biraz daha farklılaştığını görebiliriz. Hem renk anlamında hem tasarım anlamında bazı farklılıklar var. Buranın renkleri biraz daha monokrom renkler, yani daha griler, daha siyah beyazlar burada tercih ettik. Çünkü hani biz en azından şöyle düşünüyoruz. Yatak odasının biraz daha hareketsiz, biraz daha sakin hissettirebilecek ve dinlendirici olması gerektiğini düşünüyoruz. Bayrakla uyumlu olarak bir gardırop tasarımı gerçekleştirdik. Bu renk ve sadelik olarak bayrakla bayağı bir uyumlu olduğunu düşünüyoruz. Bu evde görmüş olduğunuz tek hazır şey bu yatak diyebilirim. Bu yatağı hazır aldık. Çünkü odanın renklerine uyumlu olunca tekrardan farklılaştırma ihtiyacı duymadık. Aynadan baktığınızda hemen arkanızda bir kaktüs ve komodin alanı görüyorsunuz. Bu kaktüsü görenler biraz şaşırıyor çünkü uyandığınızda, elinizi yana attığınızda kaktüs elinize batmıyor mu şekilde çeşitli yorumlar alıyoruz. Ama bu kaktüs gerçek değil, o yüzden hiçbir tehlike arz etmiyor. Hemen diğer taraftaki komodine baktığımızda form olarak ondan biraz daha farklı. Yine köşeli olsa da daha metal tercih ettiğimiz ama renk olarak aynı rengi tercih ettiğimiz bir komodin. Aydınlatmalara baktığımız zaman yine form olarak birbirinden farklı. Bir tanesi yatak yanı aydınlatması olarak kaktüsü ve hemen yanımızdaki komodini aydınlatırken bir tanesi de okuma ışığı olarak kullandığımız aslında çok yoğun bir aydınlatma vermeyen ama çok da şık bir aydınlatma diyebilirim.

Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için...

0: sunan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
9: Oo, mükemmel. Kolaysın Gemini.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
11: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
12: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet. Tekno Club'ı özel.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Ne diyor?
7: Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
11: Abacus.
12: Kasa.
13: Marul.
14: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
16: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
17: Nasıl mı?
18: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
16: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayat.

0: Fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
1: Abi, ne yapıyorsunuz biz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
1: Peki kuryelerimden haberi var mı?
2: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Tam da leyslik.
8: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
9: Şok Market fiyatına adresimde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok Market fiyatına sipariş ver. Adresine getirelim. Şok şok cepte
10: şok. Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
7: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
8: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
9: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
8: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
10: Çok güzel.
8: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
9: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
11: İki saattir sesleniyorum.
12: Duymaz ki zavallıcık. Ne işitir ne de konuşur.
13: Köyden evlatlık aldık deriz.
14: Firmanız için hayli gecikmiş bulunan 1,5 milyonluk borç daha hayati Feridun Bey.
13: İnanmam. Kaç tane sevgilin var?
15: İnan bana, inan canım. Ütü yapacaksın sen, ütü.
13: Atıver imzanı hadi.
15: Müjde, hamile.
11: Hamile mi? Oğlunuz beyefendi mecburdur hatasını tamir etmeye.
13: Ne malum Fikret Bey'in yaptığı?
11: Bağırtmayın şu kaynana zırıltısını demedim mi size?
15: İnsanın kendi fabrikasından kovulması acı bir şey.
16: Hulusi Bey her şeyini size miras bıraktı.
15: Eski dostlarımız bile beni kabul etmediler.
13: Size babanızın koltuğunu ve onun işini teklif ediyorum.
15: Onun işini mi?
13: Evet.
15: Demek bir oğlum var. Senin için, çocuğumuz için neler feda ettiğimi bir bilsen. Sen... Leyla'sın.
13: Leyla değil, Kınalı Yapıncak.
17: Kınalı Yapıncak bugün 16.15'te TV4'te.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
18: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
20: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
21: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
20: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
21: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
22: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
23: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
24: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
8: Haydi gel, haydi
9: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Express içelim.
11: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Banyoya geçtiğimiz zaman bu evdeki en az müdahalemiz olan mekan banyo diyebiliriz. Banyo zaten yeni bir proje olduğu için bu konut projesi. Banyo gayet kullanılabilecek, gayet nizami ve güzel tasarlanmış bir banyoydu. Kendimizce ufak tefek dokunuşlar yaptık. Duvarlarda iki farklı çeşit tablo kullandık. O tabloların hemen karşısında da banyonun geri kalan rengiyle de uyumlu olabilecek şekilde daha otsu ve bir canlılık katabilecek bir bitki tercih ettik. Ataşehir'de tasarımını gerçekleştirmiş olduğumuz projeye dahil olduğunuz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.

0: Ben Türev Uludağ. Bugün sizle kremalı mantarlı harika bir omlet yapacağız. Hemen malzemelerimizi sayalım. Mantarımız var. Kabağımız var, kremamız var, maydanozumuz var, bol tereyağımız var ve tabii ki yumurtamız var. Hemen mantarları ince ince doğrayarak işlemlerimize başlayalım. Besleyici özelliği çok fazla olan bu omlet, isterseniz bunu fırında da yapabilirsiniz. Peki fırında nasıl yapacaksınız? Hemen onu da anlatayım size. Fırında böyle küçük sufle kapları var ya, o küçük sufle kaplarını biraz sonra hazırlayacağımız tüm karışımı alıp hepsini içerisine koyup 200 derecedeki fırınızda yaklaşık 7-8 dakika boyunca pişirebilirsiniz. Farklı farklı pişirme teknikleriyle de bu omleti, bu yumurtayı afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdi mantarlarımızı doğruyorum, kabaklarımızı doğrayacağım, maydanozlarımızı doğrayacağım. Sonra yumurtaları iyice çırpacağız böyle. Yumurtaları çırptıktan sonra da İnanılmaz güzel, besleyici özelliği çok fazla olan ortaya yumurtalı bir tarif çıkacak. Instagram'dan bana yazıyorsunuz, çok mutlu ediyorsunuz beni. Gerçekten yazdığınız şeyler o kadar tatlı ve o kadar güzel ki. Yani insan böyle şey oluyor. Çok teşekkürler. Bilmeyenler için de Türev Uludağ Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hemen mantarlarımızı doğramaya devam ediyoruz. Yapımı çok kolay. Ama bir o kadar lezzetli bir tarif. Önce mantarlarımızı ve kabaklarımızı soteleyeceğiz. Mantarları aldık. Şimdi mantarları yavaş yavaş sotelemeye başlayalım. Tereyağıyla birlikte aynı zamanda ayçiçek yağını da açacağız. Hep birlikte soteliyor olacağız. Bol mantarlı, bol kabaklı, bol malzemeli. Burada farkındaysanız yumurtadan daha çok mantar ve kabak kullanıyor olacağız. Çünkü orada o sebzelerin de lezzetini ve tadını almak istiyoruz. Ocağın altını yaktım. Şimdi tereyağımızı da atıyorum. Aynı anda pişirebiliriz. Bol tereyağı koydum. Birazcık ayçiçek yağı koyacağız. Yavaş yavaş mantarlar sotelene dursun. Bu arada biz de hemen kabaklarımızı doğramaya başlayalım. Dediğim gibi bu tarif fırında da yapabilirsiniz. Fırında yapmak için önce mantarları ve kabakları önce bir fırındayın. Fırında birazcık pişirin. Fırında birazcık pişirdikten sonra bu lezzetli tarifi malzemelerini birleştirerek kremasını, mantarını, yumurtasını birleştirerek sufle kaplarına koyup 200 derecedeki fırında pişirebilirsiniz. Mantarları da küçük küçük doğruyorum. Farkındaysanız önce tereyağını atmadım. Birlikte pişirmeyi tercih ediyorum. Çünkü burada sebzelerin birazcık daha diri olmasını istiyorum. Bu kadar kabak yeterli olacaktır. Tereyağım güzelce eriyor. Hemen kabakları da tek tek yerleştiriyoruz. Bol malzemeli, bol kabaklı. Bol mantarlı, bol tereyağlı, inanılmaz lezzetli, besleyici özelliği fazla olan bir omlet yapıyoruz şu an. Şimdi burada hemen yumurtalarımızı, 3 tane yumurta kullanacağım. Hatta 4 yumurtalı yapalım. Hop, içerisinde kabuk düştü. Olsun, hemen kurtaralım. Hemen çırpma telimizle yumurtalarımızı iyice çırpıyoruz. İyi bir omlet yapabilmenin asıl sırlarından birisi yumurtaların iyice köpürüyor olması, iyice çırpıyor olmamız lazım. Gördüğünüz gibi benim elim birazcık hızlı. Uzun yıllar, hatta kendisi Avatar Atakan olarak tanınıyor. Survivor'da da şampiyonluğu var. Kardeşim gibidir benim. Uzun yıllar beraber antrenman yapmıştık, boks yapmıştık. Oradan süre gelen böyle bir atikliğim ve hızlılığım var. Buradan da kardeşime sevgiler ve selamlar. Yani biz ikimiz de birbirinin nikah şahidiyiz Atakan'la birlikte ve o kadar yakınız ki çocuklarımız bile birer gün arayla doğdu. Yani... Kremayı ekledik. Kremayı da çırpmaya devam ediyoruz. Şöyle hafif krema dökülmüş. Onu temizleyelim. Şimdi mantar sotelendikçe çok lezzetli kokmaya başladı. Çok güzel kokuyor. Tereyağı ile birlikte birleşince ortaya muazzam bir görüntü çıktı. Şimdi kremalı yumurtamızı da ekleyince demeyin keyfimize. Hemen maydanozlarımızı da ince ince doğrayalım. Yumurtaların içerisine atacağız. Şöyle bir ortalığını toparlayayım. Çırpmaya devam edelim. Birazcık kabaklarının da pişmesini bekleyeceğiz. Dediğim gibi sebzelerin biraz diri kalmasını istiyorum. Çok fazla pişsinler istemiyorum. Mantarlar birazcık pişti. Kabaklar da istemiş olduğum seviyeye gelmek üzere. Geldikten sonra hemen üzerine yumurtaları ekleyeceğiz. Ve omletimiz hazır hale gelecek. Şu an bütün malzemelerim istemiş olduğum kıvama geldiler. Bakın görüyorsunuz tereyağlar zıplıyorlar. Yumurtalarımızı da çırptık ve yumurtaları şu an ekliyoruz. Bol maydanozlu. Bol tereyağlı, bol kabaklı, bol mantarlı omletimiz hazır olmak üzere. Çok lezzetli ve çok güzel görünüyor. Buna kaşar ekleyebilirsiniz, parmesan peynir ekleyebilirsiniz. İsterseniz keçi peynir ekleyebilirsiniz, ezine peynir ekleyebilirsiniz. Peynir seviyorsanız eğer buna, bu tarife peynir çok yakışacaktır. Bakın tereyağı her yerde, kenarlarında, bol tereyağlı, inanılmaz lezzetli ve inanılmaz güzel. Evet, yumurtamız istemiş olduğumuz kıvama geldi. Hemen tabağımıza alacağız. Çok güzel görünüyor. Üzerine hemen birazcık pul biber atalım. Birazcık karabiber atalım. Ve tabii ki birazcık da tuz atalım. Ve kremalı mantarlı yumurtamız hazır. Dilerseniz sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz Girit ezmesi. Girit ezmesi birkaç tane peynirin birleşmesinden oluşan aslında bir ezme. Genellikle bunlar Yunanistan'da yapılan bir tarif. Ve feta peynirinden kullanılıyor. Feta peyniri bizim ezineye benzer olan bir peynir. İsterseniz ben hemen malzemelerimi sayayım size. Ezine peynirim var, lor peynirim var. Bugün iki çeşit peynirden yapacağım. Bunu dediğim gibi 3 ya da 4 çeşit peynirden de yapabilirsiniz. Fıstık kullanacağım, sarımsak kullanacağım, ceviz kullanacağım, pul biber, zeytinyağı ve kekik kullanıyor olacağız. Hemen ezine peynirimizi minik minik doğrayalım. Çünkü birazdan bunu eziyor olacağız. Bütün peynirleri karıştıracağız. Yapımı çok kolay ve çok basit olan bir tarif. Benim de kahvaltıda en sevdiğim lezzetlerden birisi. Peynirimizi koyduk. İçerisine lor peynirimizi de ekleyeceğiz. Bir tahta kaşık yardımıyla bütün peynirleri eziyor olacağız. Burada kullanmış olduğunuz peynirin cinsine göre, yani tuzluluğuna göre tuz oranını kendinize göre ayarlamanızı rica ediyorum. Ne kadar tuzlu seviyorsanız o kadar ayarlayın. Birazcık zeytinyağı koyacağım şimdi daha rahat karıştırabilmek için. Ege'de de çok fazla tüketilen bir tarif. Ülkemizin her yerinde aslında çok lezzetli ve çok güzel tarifler var. İyi ki bu ülkede yaşıyoruz. Hemen peynirleri gördüğünüz gibi zeytinyağı koyunca daha rahat bir şekilde ezilmeye başladı. Pul biber ekleyeceğiz. Bol pul biber ekledim. Kekik ekledik. Karıştırmaya devam ediyoruz. Birazcık daha zeytinyağı alacağız. Girit ezmesi zeytinyağını sever. Ne kadar çok zeytinyağı koyarsanız o kadar lezzetli ve o kadar güzel olacaktır. Tabii ki ben bu tarifin tadına da bakacağım için burada güzel güzel ekmek kızartmak istiyorum. Şurada hemen bir dilim ekmeğim kızara dursun. Ben girit ezmeme devam edeyim. İşin en güzel tarafı bu. Yaptığımız şeyleri iyi olmak ve tadı iyi olmak. Hemen peynirleri ezmeye devam ediyorum. Sarımsağı doğrayacağız. İçerisine sarımsağı alacağız. Sarımsakları isterseniz ezebilirsiniz de, isterseniz bu şekilde küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Ben küçük küçük doğramayı tercih edeceğim. Çünkü ağzıma o sarımsağın böyle tanelerinin geliyor olmasını ben seviyorum. Cevizleri de elimle parçalayacağım. Yani bir dövücüyle değil. Hemen sarımsakları ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. İçerisine cevizleri parça parça atmaya başladım. Çok kolay, çok lezzetli, çok da keyifli bir tarif. File badem de kullanabilirsiniz isterseniz. Bu tarife file badem de çok yakışacaktır. Parça parça cevizleri ayırdık. Fıstığımız var. Fıstığımızın büyük bir çoğunluğunu içerisine koyduk. Birazcık daha zeytinyağı ekledik. Bol zeytinyağlı. Bol malzemeli, fıstıklı. Bakın rengi ne kadar güzel oldu. Bütün malzemeler karışınca çok güzel oldu. Bu arada ekmeğim de kızarıyor. Yemek için sabırsızlanıyorum. Şunun geri kalanını da ekleyelim. Evet, ekmeğim kızardı. Şimdi hemen tabağımıza girit ezmemizi alalım. Bol fıstıklı, bol peynirli, cevizli, inanılmaz lezzetli, bol zeytinyağlı bir tarif oldu. Üzerine yine zeytinyağı dökeceğiz. Sunum için ayırdığım fıstığımı da üzerine ekliyorum. Bunu sadece sabah kahvaltılarını değil, akşam yemeklerinizde de sofralarınızda meze olarak kullanabilirsiniz. Şimdi tabii ki işin en güzel tarafı, ekmeğimi kızarttım. Hemen girit ezmemden aldım. Bir tadına bakalım. Yemediğimizi yedirmeyiz. Önce bir tadına bakmamız lazım. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Girit ezmemiz hazır. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde yapıp afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum. Denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Değil mi ki gelip kapına durmuş, haktan kapına yadigar geldi.
2: Haktan yadigar.
3: Atımı geri versin Ahmet kulum der.
2: Koskoca han bilmez mi ki at bana haktan yadigardır.
4: Kırat varıp kapısında durmuş, hak yadigar olmuş. Töreyi bilmez misin?
5: Evleri bırakıp gitmişler.
3: Yakın! Ateş ederin köyü!
2: Çalmadım. At bana haktan yadigar verildi.
4: Dar ağacının yolunu kesmeye bir çare şeyhim.
5: Pirler hakkı için bu at senin Mahmut Han.
1: Yıkıl! Şimdi seni de zincire vurur, sindana attırırım.
3: Bu zindandan dışarıya kuş uçmayacak, çıt çıkmayacak Mahmut Han'ın emridir.
6: Amaçları Gülbahar Hanım almaksa alacaklar.
3: Ahmet, erenler toprağa, yüceler yücesi Ağrı Dağı'nın doruğunda ateş yakacak. Ağrı'nın doruğuna çıkıyorum Mahmut Han!
4: Gitme Ahmet, dağda töreleri de onların olsun.
7: Ağrı Dağı efsanesi birazdan TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya çalışıyorum ya da bir şeyler öğrenip gittiğim yere katkı sağlamaya çalışıyorum. Bugün neredeyim dersiniz?
1: Müzedesin sanırım Tuğba.
0: Arkamda evet müze gibi görebilirsiniz ama burası Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü. Ben bugün gravür çalışması yapacağım. Biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyorsun işte. Birazdan öğreneceğiz. Aile hocamız bizi sınıfta bekliyor. Hiç vakit kaybetmeden hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba, programın hemen başında şunu söyleyeyim. Belli ki kursiyerlerimiz oldukça sessiz ve nizami çalışıyorlar. Lütfen oradaki huzuru bozacak işlere imza atma. Ben seni biliyorum. Durmazsın şimdi yerinde, başlarsın dersi kaynatmaya. Aman ha.
0: Ne kadar sessiz bir sınıf. Acaba ben geldim diye mi? Herkese kolay gelsin.

0: Hocam merhaba,
1: hoş geldiniz. Teşekkürler.
0: Sizi böyle alayım.
1: Teşekkür ederim.
0: Ya çok güzel bir atölyeye geldik bugün. Herkes bir şeyler yapıyor. O kadar güzel çalışmalar var ki. Çünkü biz millet olarak ellerimiz çok maharetli efendim. El sanatlarımız. Değil mi hocam?
1: Kesinlikle. Normalde biz çalışmalarımızda arka fonumuzda güzel klasik müziklerimiz de oluyor. Ama bugün size özel.
0: Evet. Çok şeker. Çok sevimli. Çok güzel bir hocamla birlikte bugün çalışacağım aile hocamla.
1: Çalışacağız evet.
0: Ben dedim ki hocam yağlı boya yapabilir miyiz? Tuğba dedi gel ben sana kendim yaptığım, kendim uğraştığım bir çalışmam var. Ondan yaptırayım bir tane dedi. Böyle ahşabın üzerine ne yapıyorsa bir şekilde nasıl bir çalışma yapıyorsa bu hale geliyor. İnanabiliyor musunuz? Çok güzel değil mi dış ses?
2: Çok güzel ama Tuğba sen yapabilecek misin?
0: Ben yapabilecek miyim? İşte orası tartışılır.
1: Hocam, birlikte göreceğiz evet.
0: Birlikte göreceğiz evet. Benimle uğraşmayı çok severler. Neyse ne yapacağım ben bugün şimdi?
1: Önce ahşabımızı zemin rengini boyayalım. Hı hı. Ama istersen sen istediğin gibi de boyayabilirsin. Hı hı. Bu renklerde de yapabiliriz.
0: Yani bunun aynısını
1: yapalım
0: benden
1: mı aynısını?
0: Yapmamı bekliyorsunuz öyle mi?
1: Evet.
0: Gravür çalışması gerçekten bir hayli zor.
1: Şöyle ilk olarak siyah rengimizi zeminimize boyuyorsun Tuğba'cığım.
0: En sevdiğim şeyler biliyor musunuz?
2: Çünkü kolay bir iş derken gitti.
0: Bak sen var ya bir şey söyledin şurayı boyadım yanlışlıkla. Ya inanamıyorum ya. Fırça hareketlerinde sıkıntı var mı? Böyle bir aşağı bir yukarı mı yapacağım yoksa?
1: Genelde sağdan sola sabit aynı yönde olursa daha güzel olur.
2: Dikkat etmelisin yönüne Tuğba. Yoksa fırça izi kalır çalışmanın üzerinde.
1: Bıçaklar kullanacağız biraz sonra.
0: Bıçak mı?
1: Evet.
0: Ses, dikkat et bak bıçak falan kullanacakmışız. Sıkıntılı şeyler olabilir.
1: Bıçaklarımız orada.
0: Bıçaklarla birazdan şovumuz başlayacaktır. Hiçbir yere ayrılmayın.
2: Ayla Hocam programın akıbeti, hepimizin sağlığı, sıhhati, istikbali için Tuğba'ya bıçak ya da kesici bir şey vermeyin lütfen. Tuğba bu, bir şeyler yapmasından çok korkuyorum. Bu arada dikkatli fırçala Tuğba ve öyle üflenmez. Ayrıca sallamamalısın da haberin olsun.
1: Tuğba ne yapıyorsun?
0: Hocam kurutmaya çalışıyorum. Demiştiniz
1: ya
0: kuruyacak diye. Kurusun ki bir an önce yapayım. Çok heyecanlıyım çünkü böyle bir şey yapacağım için. Yani sevgili seyircilerimiz, Tuğba sizce böyle bir şey yapar mı?
1: Bence yapar.
2: Bence yapamaz hocam.
0: Ya hocam hep bana böyle işin başında diyorlar ki ya onu yapamazsın, bunu yapamazsın, şunu yapamazsın. Tam yapacağım bir şeyi elimde patlıyor o iş.
1: Bence sonucu onlar da inanamayacak. Çok güzel yapacaksın.
0: Evet bazen öyle işler oluyor ki ben bile inanamıyorum yapabildiğime. Ama her şeyi bir günde yapabilsem ben de yani kolay değil. Usta olurdum o zaman değil mi? Hoca olurdum. Artık olduğu kadar.
1: Bence istersen üstünü artık oradaki renklerden atabiliriz.
0: Aa, başlayabilir miyim
1: tabii,
0: artık?
1: Tabii. Oley. Çünkü onun da bir kuruma süresi olacak. Tabii bazı renklerimiz yok burada. Onları sen elde edeceksin.
0: Ben.
1: Evet.
3: Sana iki çift lafım var.
0: Ben Yaşar Usta.
1: Peki, sarı ve kırmızının karışımından hangi rengi elde ederiz?
0: İşte şimdi patladım. Şimdi patladım, arkadan biraz kopya veriyorlar bana.
2: Turuncu Tuğba.
1: Sarı kırmızı hangi renk karışımı?
0: Galatasaray.
2: Galatasaray mı?
1: Turuncu.
0: Ha.
1: Sarı ve kırmızının karışımı turuncu. Ama bizim elimizde yeşilimiz de var. Fakat sarı ve mavinin karışımı
0: mordur herhalde. Yeşil.
1: Evet.
0: neyse evet yeşil hocam.
1: Mavi ve kırmızının karışımı. Mavi ve kırmızının karışımı.
0: Kopya gelmedi hala. Mor.
1: Mor. Evet.
0: Nasıl biliyorum ya? Evet. Nasıl biliyorum?
1: Oradaki renklerimizden istediğin rengi de kullanabilirsin. Buradaki renklerle ve bağlı kalmak zorunda değilsin. Sen zeminine istediğin renkleri atabilirsin. İstediğin yoğunlukta da atabilirsin. Ama sonuçta gene bunu üstüne yapabiliriz aynı şekilde.
0: Anladım. Yani benden tam anlamıyla aynısını beklemiyoruz.
1: Özgün bırakıyorum seni.
0: İlk defa bir işte özgürüm ya. İnanabiliyor musun dış ses?
2: Hocam Tuğba ana renkleri bilmiyor. Onu özgür bırakmak doğru değil bence.
0: Şey kırmızı.
1: Evet.
0: Mavi.
1: Evet.
0: Yeşil.
1: Hayır. Yeşil hayır. Yeşil ara renk.
0: Şu an kendimi kreşte gibi hissediyorum. Evet. Başka kopya gelmedi.
1: Ana renklerimizi.
0: Turuncu. Ya beni patlatıyorlar şu an.
1: Evet, ana renklerimiz burada. Sarı ve kırmızının karışımı turuncu. Sarı ve mavinin karışımı yeşil. Mavi ve kırmızının karışımı mor. İstersen önce bir çalkala.
2: Ayran mı o Tuğba?
0: Ha, ayran çalkalıyorum. İçer misin?
2: Ben renkleri biliyorum Tuğba, hiç değilse iyi resim yapamasam da. Renklere hakimim, en azından hatırlatırım.
0: Başlıyor muyum hocam?
1: Başlayalım.
0: Hangi fırçayla çalışacağım?
1: Bununla çalışabilirsin, daha inceleriyle de çalışabilirsin.
0: Bununla böyle?
1: Üzerine renkler atacağız, buradaki gördüğün gibi, evet.
0: Şöyle mesela, serbest mi çalışacağım böyle?
1: Evet.
2: Yeter ki çalış Tuğba, önemli olan çalışma.
1: Turuncuya döndü. Niçin? Sarıyla kırmızıyı karıştırdık.
2: Ve bu renk karışımlarını unutma, yaz aklına Tuğba.
0: Yine rezil olacağım bir programla daha karşınızdayım.
2: Tuğba renkler arasında biraz bocaladı sanki. Çalışmanın sonunda nasıl bir eser meydana gelecek merak ediyorum.
0: Sizinkiyle çok bir alakalı olmadı ama neyse.
1: Fark etmez, çok önemli değil.
0: Ben bunu dış sese çok hediye edeyim.
2: Odamın en müstesna köşesinde baktıkça güleceğim bir eser. Harika.
0: Yeterli mi bu?
1: Hı-hı,
0: bu kadar.
1: Yeterli.
0: Şimdi boyama işlemini tamamladık. Ne kadar sürede kuruyacak ve biz bunun üzerine bir işlem daha yapacağız?
1: Bir 15 dakika bekleyeceğiz.
0: Tamam.
1: 15 dakika. Evet, kurusun. Kuruduktan sonra da örneğe bak, bu kurumaya başlamış.
0: Aa evet. Kuruduktan sonra tekrar üzerine işlem yapacağız. Bekliyoruz efendim.
2: Beklerken yerinde duramadın ve kameramızdan ne istedin Tuğba?
0: Evet efendim, ahşabımız kurudu. Üzerine ben hocamınkiyle aynı olsun diye bana fotokopi çektirmiş. Benim için bir sürü şeyle uğraşmış ya. Sırf ben şurada rezil olmayayım diye. Normalde bunları kafadan çiziyorsunuz değil mi
1: siz? Evet tabii tabii. Bunlar ne?
0: Özel çalışmalar.
1: Kendi tasarımları.
0: Tasarım çalışmaları. Ama ben aynısını yapayım diye bana bu şekilde bir güzellik yapmış. Ben ne yapacağım? Kopya kağıdı koyacağım altına. Nasıl gidiyorum sizce?
1: Gayet güzel. Oldukça başarılı.
0: Allah'ım, bir hocadan modu duymak çok güzel. Hep beni yerden yere vuruyorlar. Şimdi ne yapacağım? Kalemle üzerinden mi geçmem gerekiyor?
1: Evet, kalemle genel hatlarını kopyalayacağız buraya. Aktaracağız daha doğrusu.
2: Cin Ali çiz bence Tuğba.
0: Cin Ali mi çizeyim? Bak kafamı karıştırdın, sırayı unuttum. Neredeydim? En son onu hatırlayamadım. Hocam duyuyorsunuz değil mi? Bana Cin Ali çiz falan diyorlar.
1: Ama bir an sonra şaşıracaklar yaptığın çalışmayı görünce.
2: Her gün şaşırıyoruz zaten hocam.
1: Tabii şimdi burada motivasyon çok önemli. Öğrencimin motivasyonunu kırmayalım. Bence oldukça başarılı olacak, ben güveniyorum.
0: Ya var ya, cansınız hocam siz gerçekten. Bazı hocalarım dış sesle bir olup beni yerden yere vuruyorlar. Sonra adı ne oluyor biliyor musunuz? Tuğba yapamadı.
1: Bu sefer Tuğba yaptı olacak.
0: Vallahi ilk defa heyecanlandım şimdi böyle bir şey yaparken.
2: Kopyayı desteklemeyelim ve ben acıktım Tuğba.
0: Aramızda kalsın, ben de çok acıktım.
1: Da öğrencilerim getirmiş.
0: Ne güzel.
2: Teşekkür ederiz Aile Hocam.
0: Ben bir taraftan yemeye, bir taraftan da çizmeye devam ediyorum.
2: Kopya çekmeye devam ediyordum demek istedin sanırım Tuğba. Çünkü çizmiyorsun, kopya çekiyorsun ve hepimiz senin nasıl bir kopyacı olduğunu görüyoruz.
0: Hocam ben kopyalama işlemini tamamladım.
1: Tamam.
0: Ne yapacağım şimdi?
1: Kontrol edelim. Kağıdımızı kaldırmadan altına bakalım. Bir taraftan kaldıralım. Evet, genelde çıkmış görünüyor. Aa. Güzel.
0: Evet.
1: Tamam.

0: Burada yine modelimiz önümüzde kalsın. Tamam. Bakarak da eksiklerini tamamlayabiliriz.
1: Kesin tamamlarım hocam ben eksiğimi.
0: Tamam.
1: Bence sonrası tamamlayacakmışsınız gibi geliyor.
0: Şimdi burada bıçaklarımız var. Bunların bazıları geniş uçlu ve geniş alanları kazıyor. Daha geniş oyabiliyorsun. Daha ince uçlu olanlarla çizgisel şekilde şu ince alanları ince uçlarla, V uçlarla ve U uçlarla bunları yapabiliyoruz. Göstermemi ister misin?
1: Evet.
0: Peki.
2: Ayla hocamız tekniği Tuğba'ya öğretiyor.
1: Şimdi ben siz buradan yaptınız ya, herhalde ben buradan yapacağım.
0: Olur, olur. Hiç fark etmez ama sağ elini korumaya al o zaman.
1: Şöyle mi tutayım?
0: O tarafı hiç tutma. Arkada kalsın sağ elin.
1: Solak olmasam yapacaktım dedi ama olmadı. Görüntüler bir atölyeden. Önce yapacağım dedi, sonra yapamadı. Kendi haberimi de yazıyorum bu arada çünkü birazdan sakatlayacağım yerimi.
2: Ne olursa olsun iş güvenliği çok önemli Tuğba. Dikkat et.
0: Buradan yardım alabilirsin bu şekillere göre.
1: Bence hiç benzemedi.
2: Üzülme ama gerçekten hiç benzemedi Tuğba.
1: Şey ben serbest çalışıyorum şu an. Hiç alakası yok yani şu an.
2: Rembrandt mısın Van Gogh mu? Da Vinci misin Picasso mu? Çözemedim gitti Tuğba. Tavrına, duruşuna, hareketlerine bakan da cidden sanat erbabı sanacak seni ama nerede? Canım eseri kopyayla dahi yapamadın. Bravo. İmzanı da atla tamam olsun.
1: Hocam şuraya bir Tuğba'nın ağzını yapmaya çalıştım.
0: Evet, imzamız da
1: yumuşak
0: tamam.
1: Yumuşak yapamadım. Artık o kadar da olsun. O kadar benzedi ki iki çalışma. Gerçeğinden ayırt etmek gerçekten çok zor. Desem de inanmayın. Bu tabii ki aile hocamızın yapmış olduğu. Bu da sevgili sunucumuz Tuğba yapmış oldu. Ben kendimden bahsetmek istemiyorum çünkü. Bakar mısınız?
2: Neye benzedi o Tuğba?
1: İnsan. Değil mi?
3: Ben çok
1: olmuş mu gerçekten?
3: İlk defa yapmanıza göre çok güzel. Çünkü bir de solaksınız.
1: Evet, solağım ve her yerde bir sürü uçuyor.
3: Çok güzel olmuş.
1: Yani ne güzel ya. Böyle etraftan da destek almak. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
3: Çok güzel.
0: Kesinlikle başlangıç olarak. Bence gerisi gelebilir.
1: Olduğu kadar artık değil mi?
0: Bugün bizim ziyaretçimiz vardı Tuğba. Geldi bizimle birlikte, gravür yaptı. İlk başta oldukça keyifli, hevesli başladı. Boyamayı çok güzel yaptı, oldukça başarılıydı. Fakat oyma kısmına gelince, oyma kısmında bıçaklarda biraz zorlandı. Çok doğal çünkü hiç daha önce yapmadığı, elinin alışık olmadığı bir çalışmaydı. Ama Tuğba yine de buna rağmen oldukça başarılıydı.
1: Tekrar çok teşekkür ederim atölyemizin kapısını bizlere açtığınız için.
0: Biz de çok mutlu olduk.
1: Ben de çok mutlu oldum. Çok güzel hanımlarla bugün birlikteydik. Beyler de sınıfımızdaydı, şimdi onları es geçmeyelim. Efendim ben bugün kolay mı saldığında gravüre merak saldım. Ahşap kazımaya. Nasıl yapıldığını çok merak ettim ve geldim. Burada yapmaya çalıştım. Artık ortaya ne çıktı bilmiyorum. Takdiri sizlere bırakıyorum. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Bizi izlemeye devam edin efendim. Hoşça kalın.

Ağrı toprağı, bin yıllık bahar toprağı, bin yıllık sevda toprağı. Lanetli ahuri toprağına diz çöktüm. Bin yıllık sevda toprağına, dağın ışığına diz çöktüm. Üç kere seslendim bin yıllık sevda toprağının yüreğine. Üç kere çoban, çoban dedim neredesin? Gülen kız gülbahar neredesin? Ağrı'nın doruğunda suyu son maviye kesmiş, küp gölü derler bir göl vardır. Her yıl bahar gelip de Ağrı'nın eteklerini türlü renkte, türlü kokuda çiçekler bezediğinde, Ağrı Dağı'nın güzel, kederli kara gözlü, ince uzun parmaklı çobanları küp gölüne gelir, gün doğumundan gün batımına kadar Ağrı Dağı'nın öfkesini çalarlar. Ağrı'nın bin yıllık suskun öfkesini ve de Gülbaharlı Ahmet'i anarlar.

0: Ahmet! Ahmet!
1: Buyur dayı.
2: Konuğun kim Ahmet? Bey mi, paşa mı oğla?
1: Konuğum yok.
2: Öyleyse bu at senin kısmetindir.
1: Madem ki gelmiş kapımda durmuş, öyledir. Kendimi bildim bileli böyle güzel bir at görmedim.
2: Bir yerlerden, çok eski zamanlardan gözüm ısırıyor boynundaki damgayı. Ama kimin olursa olsun bu at senindir. Değil mi ki gelip kapına durmuş, haktan kapına yadigar geldi.
1: Haktan yadigar. Evet. Belasıyla, sevinciyle haktan yadigar. Bunun ucunda hangisi ola?
2: Kapında duran hayır mıdır, şer mi, onu da hak bilir elbet. Var atı çayıra bırak. Gene kapına gelirse bu at senindir.

0: Güzel, sağ ol.
1: Cümlemiz gördük, sahibi bey de olsa paşa da, Osmanlı padişahı, Acem şahı da olsa, başını verir bu atı kimselere veremezsin. Ve hem de veremeyiz, töre böyledir.
2: Evet, veremezsin, veremeyiz.

0: Demek Kırat'ı kaçırdınız. Peki bunca adam yakalayamadınız mı?
1: Sanki kanatlanmış uçuyordu. Ardından yetişemedik beyim.
0: Yetişemediniz ha?

0: Mahmut Han'ın cümlenize selamı var. Mahmut Han! Duydum ki atı Mahmet'in kapısı önünde durmuş. Maldan mal, paradan para, attan at beğensin. Bes atımı geri versin Ahmet kulum der.
1: Koskoca han bilmez mi ki at bana haktan yadigardır. Baş verilir, yadigar gelen at verilmez.
0: At ona da Erzurum paşasının yadigarıdır.
1: Candan can istesin Mahmut Han. Ama hak yadigarını ona veremem.
0: Mahmut Han der ki, Ahmet arkasındaki ulu dağa, başındaki birkaç dağlıya güvenmesin. Dağını da, başındakileri de yerle bir ederim. Hem de eder. Gerisini siz düşünün gayrı.
2: Bir dağlı, bir talancı çocuk atımı çaldı vermez. Bu bana da, hanlığıma da baş kaldırmadı. Siz ki bu yörelerin beylerisiniz. Beyliğe, hanlığa baş kaldırmanın sonu nice olur bilirsiniz elbet. Ne susarsınız? Han, hanlığını bilmek gerek. Ben Mahmut Hansam, bunu kimsenin yanına komam. Sırtını ağrıya dayamış, dik başlı dağların boynunu elbette kırmak gerek. Tez asker koşulsun, üstlerine varılacak, cezaları verilecek.
3: Pis bir dağlının babamın atını çalması ne cüret? Hemen yakalanıp başı vurulmalı.
4: Çalmamış ki. Kırat varıp kapısında durmuş. Hak yadigarı olmuş. Töreyi bilmez misin?
3: Töre, han babam ne derse odur. Babam atı ne diye pis bir dağlıya bıraksın?
4: Ne olmuş dağlı olmayla? Biz de dağlıyız. Soyumuz Ağrı'dan.
5: Çok eskidenmiş o. Kaç kuşak geçti aradan. Saraylı oluşumuz hanidir. Ama sen, senin ruhun dağlı. Aralarına girersin, pis hastalarına derman olmaya kalkarsın. Bitli sümüklü çocuklarına bakarsın. Gülen kız derlermiş sana. Güleyim bari. Bir daha bu sarayda dağlıdan yana çıktığını duymayayım. Babam da duymasın.
3: Görürsün bak, babam askerle varıp atı nasıl alacak?
4: Eğer dağlı adam gibi bir adamsa vermez. Ölür de vermez.

0: Sen han olacak Mahmutsun öyle mi? Hele bak! Aban yiğit bir beydi. Hak yadigarı atı kimseden istemezdi. At bir dul kadının, bir sabi çocuğun, bir hırsızın kapısında dursa bile. Sen han olmasına olmuşsun ama adam olamamışsın. Ağrının laneti başına olsun.
1: Tez boynuna lale vurulsun, zindana atılacak!

İsyan bayrağı açtılar demek. Güvendikleri şu yüce dağ öyle mi? Ben Mahmut Hansam, Ağrı'yı onlara zindan edeceğim. Yer yarılıp da yere geçseler bulacağım onları. İran'a, Hindistan'a, Çin'e, Maçin'e de gitseler bulacağım onları. De!

0: Gel de bak senin hatırsızına. Zincirlerini güç taşıyor.
1: Zavallı Sophie dede. Senin yiğit gibi bir yiğit dediğin şu kocamız sefil mi ola?
2: Zincirlerini bile taşıyamıyor.
1: Yiğitlik kişinin yüreğindedir. Yüreği olmayanlar bunu bilmez.
0: Bu kız bu gidişle başımıza işler açacak. Soyumuzu cümle aleme rezil edecek. Ama gene de Han babamızın içimizde en fazla sevdiği o. Ne olaydı erkek olaydı? Yerime Han olurdu der durur.
2: Ya ben? Ben ne güne doğdum? Tek erkeğiniz ben değil miyim? Gözü bile görmez beni. Han olayım, bak o zaman gör.

0: Memo. Sophie'yi bildim. Demirci Hüson'un işleğinde görürdüm onu. Ağrının şifalı otlarını toplar hastalara getirirdi. Ne etmiş de babam zincirlere vurmuş onu?
1: Atı vermeyen dağlının akıl hocasıymış sultanım.
0: Memo. İznin olursa bir görmek dilerim Sophie'yi.

0: Nefesim yetmez olmuş gayrı.
1: Neydi bu çaldığın Sofi dede?
0: Ağrının öfkesini çalmak benim harcım değil. Hocamışım, bunu Ahmet çalmalı ki sarayını Mahmut Han'ın başına yıksın.
1: Ahmet?
0: Evet, Ahmet. Atı vermeyen yiğit Ahmet. Hak için baş veren Ahmet. Zulme baş kaldıran Ahmet.
1: Ahmet atı istese de veremez. Öyle mi Sofi dede?
0: Veremez. Hak onu Ahmet'e göndermiştir. Bütün köy, bütün Ağrı halkı ölür ama kır atı vermez ve de veremez.
1: Ya bir şey yaparlarsa Ahmet'e?
0: Yapamazlar. Ağrı onu korur. O Ağrı'dandır.
1: İnşallah Sofi dede. Yoksa yazık olur böyle bir yiğide.
0: Seni şimdi bildim. Gülen kız, Gülbahar. İyi ki nefesim yetmez olmuş. İyi ki Ağrı'nın öfkesini çalamamışım. Han babanın sarayını yıkamamışım da saçının teline halel gelmemiş.
1: Varsın yıkılsın Sofi dede. Zulüm ocağı olacağını, bütün saraylar yıkılsın.

0: Bu dağlar korkulu dağlardır. Bin yıl arasak bulamayız onları. Dağ bağrına alıp saklamıştır. İznin varsa bir çare düşündük. Atı da Ahmet'i de bulup sana teslim ederim kısmet olursa. Köylüleri de isterim bahar gelmeden.
1: Olur beyim. Bahar gelmeden sana köylüleri de göstereceğim. Dünyanın neresine kaçmışlarsa bulacağım.
0: Dönelim. Gayri gerisi sizin bileceğiniz bir iş.
1: Gelin etmeyin ağalar. Bu işin sonu yok. Mahmut Han güçlü ve zalimdir. Sizi köylerinizde, Ahmet'i de sarayında görmek ister. Aslında Ahmet'i armağanlamaktan başka bir şey düşünmez.
2: Var selam söyle. Atı da Ahmet'i de unutsun Mahmut Han.
3: Töre budur. Baş verilir, ak yadigâra at verilmez.
1: Sofi dede zindanda gününü bekler. Bu cevabı götürürsem o saat başını vururlar. Bir Sofi dede kaç at eder?
4: Ağalar, canlarım! İzniniz olursa ben saraya varıp Sofi dedemin bir suçu yoktur. Düşecek baş gerekse benim başım düşsün derim.

0: hak için baş veren at hırsızı ve de cümle dağlar sultanı sensin demek.
1: Hak için boynumuz kıldan incedir. Dağlara sultanlık haddimiz değildir. Hırsızlığa gelince bugüne de karama el uzattığımız görülmemiştir çok şükür.
0: Atımı çaldın. Cezası nedir bilir misin?
1: Çalmadım. At bana haktan yadigar verildi. Töreyi benden iyi bilmen gerek.
0: Tüm bu dağlarda töre benim. Atımı getir. Ya at ya başını alırım.
1: Mahmut Han, Mahmut Han! Başım gider ama sen o atı bir daha göremezsin.
0: Konuşturmayın, atın zindana! Memo'ya da söyleyin kimseyle konuşmayacak.
1: Yalan söyledin Molla Kerim. Sen bey değil, köpek bile olamazsın.
0: Bu muydu bulduğunuz çare? Nerede atım? Bu lekeyi soyuma sürdürmem. Koskoca Mahmut Han atını bir davudan alamadı dedirtmem. Anladınız mı?

0: Memo.
1: Emret Sultanım.
0: Al, bunların hepsini sana veriyorum. Zindandaki adamı görmek dilerim Memo. Al bunları Memo. Hepsini al. Beni içerideki adamla görüştür. Ondan sonra git babama her şeyi söyle. Söyle ki başımı vursun.

0: Sen Ağrı'nın çobanı. Sen Hakk'ın yadigar at gönderdiği yiğit.
1: Gülbahar, düşkünlerin yardımına koşan, hastaların alnına elini koyan sen, gülen kız.
0: Seni düşümde gördüm dün gece. Kır ata binmiş Ağrı'ya sürüyordum.
1: Ben de seni gördüm. Ağrı'da, dağlarda, aramızda, yanımızda. Sonra kır at geldi Hak'tan. Sonra zindan geldi, hoş geldi. Sonra ölüm geldi, hoş geldi. Sonra sen geldin, hoş geldin.

Memo.

Memo. Canım Memo. Sağ ol. Bu dostluğunu ölünceye kadar unutmayacağım. Bu can bu tenden çıkıncaya unutmayacağım.

0: Neredeydin? Sarayda seni aramadığım yer kalmadı. Zindana gittin diyeceğim ama memo bırakmaz. Ölür de kimseyi komaz zindana. Neredeydin öyleyse? Avludan gelirken gördüm seni. Dar ağacının kuruluşunu seyretmeye çıkmadın elbet. At 3 gün içinde gelmezse senin dağlı yiğit ipin ucunda sallanacak ağrıdan esen rüzgarla.
1: Senin de istediğin bu. Şu dünyada tek eğlencen adam asıldığını görmek. İğrenç ruhlu mahluk. Defol! Yusuf, kardeşim. Duydun değil mi? Asacaklar onları. Bunun önüne geçelim.
2: Onlardan sana ne? Babam haklı. O hainlerin başları ezilmeli.
1: Hayır, öldürmesinler onları. Öldürmesinler Yusuf.
2: Yoksa Ahmet mi Gülvar?
1: Evet kardeşim.
2: Babam seni öldürür. Hepimizi öldürür. Öldürür Gülvar, öldürür. Hepimizi öldürür, öldürür! Ya bir gören ya bir duyan olduysa onu da öldürür! Hepimizi öldürür! Babama karşı durulmaz, babam seni öldürür, öldürür, öldürür Gülbahar!
1: Yusuf! Delirdin mi sen Yusuf?
2: Sen delirmişsin! Babam kimseye acımaz, babam seni öldürecek!
1: Yusuf! Kardeşim! Bunu sakın kimseye söyleme!
2: Hiç söyler miyim? Sonra babam seni parça parça eder! Her parçanı da bir köpeğe verir. Hiç söyler miyim? Sen de benim bildiğimi kimseye söyleme. Babam beni de parça parça eder. Sakın söyleme Gülbahar.

0: Hüsocan, sen ki demirini ipek misali yumuşatan, sen ki suyun, toprağın, gökteki yıldızın, yerde sürünen yılanın, sudaki balığın, cümle canlının dilinden anlarsın. Bir çare yok mu?
1: Bir çare yoktur Gülenbaçı.
0: Bir çare Hüsocan, bir çare. Atı getirmenin bir yolu.
1: Vermezler. Ve de veremezler.
0: Saray avlusunda dar ağacı, 100 yıllık Sofi'yi bekler. Ne olur bir çare.
1: Vardır belki.
0: Olmalı.
1: Kervan Şeyhi. Belki Kervan Şeyhi umut kapısını açar. Var Kervan Şeyhi'nin eşiğine yüz sür.
0: Kervan Şeyhi.
1: Her kervanın yoksullar için para bıraktığı tasa birkaç akçe bırakır, benim yolladığımı, izin istediğini söylersin.

0: Cümle kervanlara yol açan, yazıda yabanda yollarını şaşırmış gurbet gariplerinin yoluna ışık tutan, dertlerine merhem olan kervan şeyhi, eşiğine yüz sürdüm.
1: Anlat derdini kızım.
0: Bir yaralı kuşum ki geldim dizin dibine. Alıcı kuşlar yöremde dolanıp dururlar. Kerem kervan şeyhim, kerem eyle. At gelmeli. Ağrının bağrından kopup gelmeli kır at. Dar ağacının yolunu kesmeye bir çare şeyhim.
1: Var git kızım. Demirci Hüso'ya söyle. Bu nişanı dağlılara götürsün. İznim vardır. Atın bir çaresine bakılacak. Baban Mahmut Han kimsenin canını almadan bir şeyler olacak. Var git kızım. Dilerim muradına eresin.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Paşabahçe altılı vanilla kase 89 lira 50 kuruş. Mercan altılı kulplu bardak 99 lira 50 kuruş.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
10: Sevince. Bakın.
11: Tam da leslik. Sevince.
12: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
13: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
14: kurdu. Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
15: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
14: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
15: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
14: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
16: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
3: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
19: Kulyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
18: Peki kulyelerimden haberi var mı?
19: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Emanet tutuyor.
8: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
7: Tamam yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
9: Bitki diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitki? Ben.
7: Nasıl yakışıyor mu bana?
8: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
10: Ulan ne yapıyorsun?
8: Hava asacağız mı buraya daha?
7: Eyvah yakalandım.
11: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
12: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
13: Nasıl mı?
14: Zaman kaybetmek yok.
15: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
12: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
16: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
17: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
18: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Hayata bir twist lazımsa, közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Demek buraya ebe olarak geldim bacı. Hurra çekecek buradan başka yer bulamadın.
10: Aladağ'daki sağlık ocağına kadar gideceğim.
11: Gel götüreyim. Murat Nehri derler. Buz tutmuştur.
10: Ya buzlar kırılırsa?
11: Bir şey olmaz. Hep geçeriz.
12: Bu kar devam ederse sen zor giden Aladağ'ın.
10: Bu ne için? İyi gelir. Sizlere de yük oldum.
11: Sen yakıncanın ağır misafirisin.
13: Hepsi ölmüştür. Avradım, 6 çocuğum. Sonra intikam almışım. 5 yıl olmuştur dağda gezerim.
14: Derman! Bizim hanım bir haftadır doğramıyor. Bir de sen deme.
15: Derman. Bugün 18'de TV4'te.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
16: Hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Trendyol büyük indirim günlerinde seçili Braun, Kumtel, Philips, Roborock ürünlerinde 1000 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

Çok şükür bugünlere. Çok şükür şu parlayan yıldızlara, aya. Çok şükür ağrıdan esen sabah yerine. Çok şükür yaradana.

Yıkılacaksın yanasıca dar ağacı. Ahmet'im gidip gelmeyecek. Varsın yaşasın. O yaşasın da ben ölünceye yüzünü görmeyeyim. Dağlardaki kurt sürüsü kadar çocukları olsun. Varsın o yaşasın da ben öleyim. Hüsnü hocam, sana can borçluyum. Dilersen şimdi, şimdi canımı al.

Yarın. Yarın sabah alacasında zindan kapısı ardına dek açılacak. Onu sen açacaksın Memo. Demirci Hüsu atı getirdi avluda. Gecenin karanlığına inmiş nur gibi ak duruyor. Yarın gidecek. Bağışlarsan dünya gözüyle son bir kez görmek dilerim Ahmet'i.

0: Gördün mü atı? At buna derim ben.
1: Öyle, öyle.
2: Benim atım değil bu.
3: Mahmut Han, bu at senin atın. Erenler aşkına Ağrı'nın bağrından koparıp getirdim.
2: Ben yalan mı söylüyorum?
3: Haşa, öyle bir şey demedim. Lakin yanılmaktasın. İşte koşumu, işte damgası. Pirler hakkı için bu at senin Mahmut Han.
2: Yıkıl! Şimdi seni de zincire vurur, sindana attırırım. Ağrılılar, o at hırsızları seni de aldatmış. Bu muydu bana verdiğiniz söz? Ne susarsınız? Hanlığımın şerefine halel getirmem, bir at hırsızının hakkından gelemedi dedirtmem. İkisini de alaşafakta asacağım.
3: Bu yaptığın kara zulümdür Mahmut Han. Elhak doğru, bu at sana layık değilmiş. Gidip layık olan yiğidin kapısında durmuş.

0: Bu iş burada bitecek. Ve hemen şimdi at hırsızının akıl hocası Sophie şurada sallanacak. Yarın da sıra at hırsızı çobanda.
1: Baba, bu kara zulüm niye? Nedir bu insanlardan istediğin? Her yıl tırnakları ile, alın teri ile söktükleri mahsulden kat kat vergini verirler. Öyleyse bu kara zulüm nedir? Neden önüne çıkıp dur demezler? Neden bu kara zulmün sonunu getirmeyi kimse düşünmez? Neden Mahmut Han'ın göğsü budur diye?
0: Odasına götürün. Kimseyle görüşmeyecek. Ne olurdu erkek olaydı dediğim bu işte. Tam bana göre bir kız. Gereğinde babasına bile

0: Memo. Canım Memo. Karındaşım Memo. 100 yaşında Sofi'yi öldürdüler. Yüce Dağ'ın kartalı, gönlümün sevdası Ahmet'i de öldürecekler. O ölürse ben de ölürüm Memo. Koca kılıcın, güçlü kolların var Memo. Bunlar zindan beklemekten başka, han babama kulluk etmekten başka neye yaradı? Bu koca vücudunda bir yürek taşıyorsan, bırak onu gitsin. Bırak. Ağam, karındaşım Memo, sana ne istersen veririm. Dile benden.
1: Ne istersen mi sultanım?
0: Ne istersen veririm. Canımı iste, canımı veririm.
1: Başka ne istersen verir misin?
0: Ne istersen. Yeter ki Ahmet kurtulsun.

0: Ne durursun karşımda öyle? Zindan kapısını aç! At hırsızı, çobanı çıkar!
1: Zindanda kimse yok. Ahmet'i salıverdim gitti.
0: Salıverdim ne demek?
1: Kuş azat ederdik küçükken. Bu yaşta bir can azat etmişim bir cana karşı, çok mu?
0: Köpek! Bunca ekmeğin gözüne dizine dursun, tez vurun başını!
1: Bir azat cana bir can yeter Mahmut Han. Askerini boş yere kırmak istemem. Şu dünyadan doymuş gidiyorum. Dostlara, bizi sevenlere, sevmeyenlere selam olsun.
2: Yedi göbekten soyumun kapısında yaşamış bir adam, Memo gibi mert bir kul bunu yapsın, olur bir iş değil. Onu bir kışkırtan, kandıran olsa gerek. Bu işi yapan öz ve öz evladım bile olsa bağışlanmayacak. Gözleri oyulup derisi yüzülecek.

0: Bağışla baba. Gördüm de söylemedim diye. Bağışlarsın değil mi? Bağışlarsın.
1: Ne söylüyorsun sen? Neyi bağışlarmışım?
0: Dilimi üzüp gözlerimi oymazsın değil mi? Gördüm de söylemedim diye.
1: Neymiş gördüğün? Söyle.
0: Gülbahar! Gülbahar'ı gördüm dün gece. Memo'yu büyüleyip kandırdığını, saçından bir belik verdiğini, kandırıp da çobana zindan kapılarını açtırdığını gördüm.
1: Bu namus belası da mı gelecekti başıma İsmail? Soyumu lekeledi bu kız. Kimseler duymadan boynu vurulacak. Tez zindana atılsın.

0: Bu Mahmut Han'ın ettiklerine, bu kan dökücülüğüne son yok mu şeyhim? Bin yıllık törelerimizi hiçe sayar, günahsız insanları ipe çeker. Şimdi de kızını, bacımız Gülen kızın şafakta boynunu vurduracakmış. Bu zulüm, bu utanç yetmez mi?
1: Haklısın Hüso yeter. İznim vardır. Han hanlığını bilmezse halk da ona kulluk etmez. Ahmet, oğlum, sen benimle kal.
2: Ne yapacağız? Bu kalabalığa güç yetmez sultanım. Ordular baş edemez bu kalabalıkla. Amaçları Gülbahar Hanım almaksa alacaklar.

0: Mahmut Han kendine gelince asker toplar, peşinize düşer. Çoluğu çocuğu öldürür. Ülkeyi perişan eder. Hüso Ahmet'le Gülbahar'ı al, doğru Hoşap Kalesi'ne gidin.
1: Emrin baş üstüne şeyhim.
0: Göreni, töreyi biz bozmuş olmayalım. Hoşap Bey'i kızı babasından istesin. Ne başlık icap ediyorsa verilecek desin.

0: adam. Memo kendini uçuruma attığında başucuna ilk sen vardıydın.
1: Ben vardım.
0: Bir eli yüreğinde sıkılıydı.
1: Sıkılıydı.
0: Avucunu açtığında...
1: Bir tutam saç, bir tutam kapkara saç vardı.
0: Ocağa attığın o saç mıydı? Kimin saçıydı dersin?
1: Bilir miyim oğul? Belki de bir sevdiceği vardı garibin.

0: Evime hoş gelmişsiniz. Şeyhimizin emri başımız üstüne. Şeyhime söyle, eğer Mahmud Han kızının karşılığında Hoşap Kalesi'nde istese vereceğim. Şeyhime söyle, üstüme ordu da çekse canımı vermeden kızı kimselere vermeyeceğim.
1: Biz gidelim. Bizim için kan dökülmesin.
0: Hiçbir yere gidemezsiniz. Geleceği varsa Mahmud Han'ın göreceği de var. Sen bu evin oğlusun artık. Hiçbir yere gidemezsin. Bu benim onurumdur. Sen yoksun, ben varım artık. Konuklara yemek çıkarılsın. Yer yatak hazırlansın. Çok uzak yerden at sürmüşler.

0: Ahmet. Ahmet. Yatağımızı, yüreğimizi ikiye bölen bu kılıç niye? Allah huzurunda iki can, iki kan bir olmadık mı? Bizi ayıracaksa böyle su damlası gibi ak bir kılıç değil. Kan kırmızı bir kılıç olmalı.
1: Gülbahar! Bizim geleneğimizde yok ama bu kalenin, bu göl kıyılarının, bu ovaların geleneğinde var. Baban seni bana verinceye kadar sana el süremem. Onun için koydum kılıcı aramıza.

0: Tez asker koşulsun. Sefer hazırlığı yapılsın. Oşap kalesini yerle bir edeceğim. Taş taş üstüne konmayacağım.
1: Çok asker kırılır. Belki de kaleyi alamaz. Ele güne rezil rüsva oluruz.
0: Ne yapacağız öylese İsmail? Ne yapacağız?
1: Bir çare gelir aklıma.
0: Ne çaresi?
1: Kızı vereceğiz sultanım.
0: Ne dedin?
1: Vereceğiz dedim sultanım. Lakin şartımız olacak. Oşap beyinin hatırı büyük der Mahmud Han. Lakin bir de şart sürer kızını vermek için. Ahmet, erenler toprağa, yüceler yücesi Ağrı Dağı'nın doruğunda ateş yakacak. Şartımız bu.
2: Şart dediğin ölüm fermandır İsmail Ağa. Nuh peygamberden bu yana Ağrı'nın doruğuna varan olmamıştır.
1: Beyimiz iyi bilir. Şart koşmak baba hakkıdır. Han kızına bir çoban talip olursa, olmamışı olur kılmak gerekir. Bizim diyeceğimiz bu kadar.
2: Beni dinle İsmail Ağa. Ben göz göre göre Ahmet'i ölüme yollayamam. Bakalım soralım kendisi ne der.
3: İsmail Ağa'nın hakkı var. Ben Ağrı'nın bir çobanı Ahmet'im. Talip olduğum Mahmud Han kızı Gülbahar'dır. Olmazı olur kılmam gerekir. İzin ver, Han'ın istediği olsun.
2: Tanrı yardımcın olsun evlat.

Sultanı Mahmut Han! Ağrının doruğuna çıkıyorum Mahmut Han! Sen sağ olasın ki beni böyle zor bir işe koştun. 3 gün 3 gece ağrının doruğuna bakacaksın. Doruğun başı bulutsuz bir gecede parlayacak. Ulu bir ateş yakacağım orada. Bütün Bayezid Ovası'ndan görülecek bir ateş. Sen de herkes de göreceksiniz ateşi.

0: Bu kaçış neden Ahmet? Bu kaçış kimden? Ağrının dönülmez olduğunu senden iyi kim bilir? Beni böyle damla damla öldürmek için mi kılıcı boğazımdan aldın? Nice çileye göğüs gerdin. Tek yaşayasın diye. Sen yaşayasın diye. Gitme Ahmet. Ne olur gitme. Ağrı doruğuna çıkanı bağışlamaz. Gidip de döneni olmamıştır. Ağrının yamaçları taşa kesmiş insanlarla doludur. Ağrı zirvesine kimseyi çıkarmaz. Gitme Ahmet. Daha da töreleri de onların olsun. Kaçalım buradan Ahmet.
1: Kaçılmaz Gülbahar. İnsanoğlu ne kendinden ne de geçmişinden kaçamaz.

0: Hiç de konuşmuyorlar. Üstlerine sanki ölü toprağa serpilmiş. Öyle cansız kıpırdamadan dağa bakıyorlar.
1: Konuşmayan öfke, bir sevdayı bahane eden öfke. Bunun altında çok şey var İsmail. Yüzlerce yılın baş kaldırma duygusu var. Bu kalabalığa güç yetmez. Bunlar bir araya gelmeye görsünler. Bir kere daha hata ettik. Hata, onları bir araya getirdik.

Şu beladan bir kurtulayım, hepsinin boynunu vurduracağım. Önce Gülbahar, önce o, sonra ötekiler, Kervan Şeyhi, Hüsso, öteki beyler! Onlar olmasa bu kalabalık sarmazdı sarayımı. Vurduracağım, vurduracağım, vurduracağım İsmail! Görsün onlar, görsünler! Vurduracağım! Vurduracağım! Hepsinin boyunlarını vurduracağım! Görecekler onlar! Vurduracağım, vurduracağım! Hepsini vurduracağım, vurduracağım, vurduracağım!

0: Ahmet gideli bugün üçüncü gün. Eğer bu kalabalık bu gecede ateşi dorukta görmezse... ...sarayı da bizi de yerle bir eder. Vakit varken önüne geçelim.
1: Nasıl?
0: Vazgeçersin Mahmut Han. İstediğinden vazgeçersin. Çıkarsın sarayın kapısına. Madem ki bu kadar istiyorsunuz... ...kızımı sizin hatırınız için Ahmet'e verdim. Koşun Ahmet'i alın getirin de düğünü kuralım dersin.
1: Sözümden dönemem İsmail ağa. Dönemem. Var git askerlere, tez hazırlansınlar. Dövüşe dövüşe öleceğiz.
0: Dövüşmeye fırsat kalmaz. Göz açıp kapayana kadar mahvederler bizi. Başka çare yok Mahmut Hanım.

0: Ey ahali! Beni dinleyin! Ahmet'i sizin hatırınız için bağışladım. Düğününü de ben yapacağım. Madem ki bu kadar kimse, bu kadar halk geldiniz, şimdi adam gönderip Ahmet'i geri getirteceğim. Aranızda iyi at süren varsa koşsun, yetişsin. Mahmut Han vazgeçti desin.
1: İmana geldi kafir. Korku onu imana getirdi. Sarayını yerle bir edileceğini anladı. Biz hep böyle birlik olsak, bize kimse diş geçiremez. Bize dağlar, şahlar dayanmaz. Yeter ki birlik olalım.
2: Atlılar yetişebilir mi Ahmet'e? O çoktan doruğa varmıştır.
3: Ben ona el verdim. Ağrı onu tutmayacak, geriye gönderecek. Ermişlerin, pirlerin yüzü suyu hürmetine Ahmet'i bize geriye verecek.

0: tövbe ederim. Şükürler olsun Allah'a. Binlerce şükürler olsun ya.
1: Hoş geldin oğlum. Hoş geldin.

0: Kazan mübarek olsun oğul. Yüzümüzü hak ettin. Ağrı Dağı'nın tüm insanların, hak yoluna erenlerin yüzünü hak ettin.
1: Sağ ol. Senin duaların sayesinde Ağrı yolunu açtı bana.
0: Ben de saadet yolunu açıyorum size. Tanrı huzurunda birleştiriyorum. Bir yastıkta kocarsınız inşallah.
1: Şimdi izin ver de gidelim.
0: Güle güle oğul, güle güle. Pirler sizinle olsun.

0: Gidelim buradan, kaçalım. Hepimiz öleceğiz. Ablacığım, kurtar beni!
1: Korkma, ardında ben varım. Kimse kılına dokunamaz. Koskoca bir hansın artık. Gel buraya!

0: İki saattir sesleniyorum.
1: Duymaz ki zavallıcık. Ne işitir ne de konuşur.
2: Köyden evlatlık aldık deriz.
3: Firmanız için hayli gecikmiş bulunan 1,5 milyonluk borç... ...daha hayati Feridun Bey.
4: İnanmam, kaç tane sevgilin var?
5: İnan bana, inan canım. Ütü yapacaksın sen, ütü.
4: Atıver, imza ver hadi.
6: Müjde, hamile.
0: Hamile mi?
7: Oğlunuz beyefendi mecburdur hatasını tamir etmeye.
4: Ne malum Fikret Bey'in yaptığı?
8: Bağırtmayın şu kanyana zırıltısını demedim mi size?
9: İnsanın kendi fabrikasından kovulması acı bir şey.
10: Hulusi Bey her şeyini size miras bıraktı.
11: Eski dostlarımız bile beni kabul etmediler.
2: Size babanızın koltuğunu ve onun işini teklif.

0: teklif ediyorum.
1: Onun işini mi?
0: Evet.
2: Demek bir oğlum var.
1: Senin için, çocuğumuz için neler feda ettiğim bir bilsen. Sen Leyla'sın.
0: Aa, Leyla değil, Kınalı Yapıncak.
3: Kınalı Yapıncak bugün 16.15'te TV4'te.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
10: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
11: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
12: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Akbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
10: Hesap. Siz de hesap kurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
13: Neydi ya?
14: Ay dilimin ucunda.

0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben.
3: Botanik.
2: Abacus.
4: Kasa.
5: Marul.
6: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
8: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
9: Telefonları şak diye beşleme zamanı.
10: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
9: Bu telefona ne deriz?
11: Vay.
10: Çok güzelmiş ya. Ha,
9: onun özellikleri
12: budur
9: de.
12: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
9: Hayırlı olsun değil.
10: Şuna da bir bakabilir miyim?
13: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok şok cepte şok.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: ile ödedim.
1: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
7: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
6: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
7: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
2: Geceliği 4200 lira.
0: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
1: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: %50 indirimli söyle.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Söyle Ahmet, aramıza ördüğün bu aşılmaz duvarın sebebi ne? Kalbinde çöreklenen av nedir?
10: Beni zindandan nasıl kurtardın Gülbahar? Ne verdin de benim canımı satın aldın? Memo beni bıraktığı zaman öleceğini bilmez miydi? Bilir miydi, bilmez miydi Gülbahar?
9: Bilirdi. Zindan kapısını açan zindancı dünyanın hiçbir yerinde yaşayamaz. Onun için kalenin burcundan aşağı attı kendini.
10: Ne verdin karşılığında Gülbahar? Altın mı verdin de canını benim canıma değişti?
9: Hayır.
10: Saraylar mı bağışladın?

0: Hayır.
1: Peki, ne verdin öyleyse Gülbahar?
0: Ne istese verecektim, ne istese. Tek sen yaşayasın diye. Memo bir şey istemedi.
1: Ne istersen veririm dedin mi ona?
0: Dedim. Ama yalnız saçımdan bir tel istedi.
1: Verdin mi Gülbahar?
0: Verdim.

Yalın kılıç bu yüzden aramıza girdi demek. Saçımın telini vermekle... namusunu lekelemiş sayıyorsun beni öyle. Ağır bir suç bu Ahmet. Ölümden gayrı hiçbir şey temizleyemez. Al kılıcını, vur boynuma hemen. Al diyorum.

0: Kıyamam Gülbahar. Elim varmaz.
1: Kıyacaksın Ahmet. Ben bu yükü ömrümce taşıyamam. Kıyacaksın. Yoksa ben sana kıyarım.

0: hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman hazırsak arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla süper kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Ayaz Kartoğlu. 11 yaşındayım. 6. sınıf öğrencisiyim. 5 yaşından beri piyano çalıyorum. Ayrıca son 1 senedir de gitar çalmaya başladım. Futbol oynamaktan çok keyif alıyorum. Anneannem ve dedemle de bilgi yarışmaları izlemekten çok keyif alıyoruz. Bu yarışmaya katıldığım için çok mutluyum.
2: Merhaba, ben Ela Tarnıverdi. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Yarışmaya İstanbul Kartal'dan katılıyorum. Hobilerim resim çizmek, paten sürmek, voleybol oynamak ve müzik dinlemek. Resim kursuna gidiyorum. Oyunculuk ve drama eğitimi alıyorum. Yarışmacı

0: arkadaşlarıma başarılar dilerim.
1: Merhaba, ben Elif Nura Gümüş. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Hobilerim arasında kitap okumak, tarihi yerler gezmek ve ailemle vakit geçirmek var. Bu yarışmaya katılmak beni çok heyecanlandırıyor. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
2: Benim adım Mehmet Cihan Aydın. 11 yaşındayım. Hobilerim futbol oynamak ve spor yapmak. Fen bilimlerini ve uzay dünyasını severim. Yarışma gününü heyecanla bekliyorum ve yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.
3: Teşekkürler. Ve şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Birinci masamızda Ela, ikinci masamızda Ayaz, üçüncü masamızda Elif ve dördüncü masamızda da Cihan'ı misafir ediyoruz. Nasılsınız arkadaşlar? Heyecan var mı biraz?
4: Biraz var.
3: Biraz var. Ela'cığım seni tanıyalım tekrar.
4: Merhaba, ben Ela Tarnaverde. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerim resim çizmek, voleybol oynamak, müzik dinlemek ve paten sürmek. Yarışmaya İstanbul Kartal'dan katılıyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Harikasın. Galiba oyunculukla da ilgileniyorsun değil mi?
4: Evet, kursuna
3: biraz
4: gidiyorum.
3: Biraz bahseder misin? Nasıl bu merak sende başladı?
4: Annem sayesinde başladı aslında. Önce bir ajansa kayıtlıydım. Sonra da bir kursa gitmeye başladım. Oyunculuk ve drama eğitimi aldım. İşte metinler ezberliyoruz. Bunları oynayarak eğleniyoruz aslında kendi aramızda.
3: Peki oyuncu mu olmak istiyorsun ileride kariyer hedeflerinde?
4: Yani mimarlık düşünüyorum ama oyuncu da olsam çok mutlu olurum.
3: Teşekkür ediyoruz. Sana başarılar diliyoruz. Hem programda hem de ileriki hayatında. Ayaz'cığım hoş geldin.
5: Merhaba, ben Ayaz Kerçoğlu. 11 yaşındayım. 6. sınıf öğrencisiyim. 5,5 yaşından beri piyano çalıyorum.
3: Şahane.
5: Ayrıca gitar çalmaya başladım şu son bir senedir. Hobilerim arasında da yüzmek var. Futbol oynamak var. Basketbol oynamak var. Bu hobilerimi çok seviyorum.
3: Hobilerini çok seviyorsun. Hı-hı. Aslında müzik senin tutkun, bunu biliyoruz ve müzik evet. öğretmeni olmak istiyorsun galiba
5: evet.
3: değil mi? Az önce konuştuk ve bunu söyledin. Hı-hı. Nasıl başladı? Müziğe olan tutkunla mı başladı peki bu istek?
5: Ya evet, aslında benim babam müzisyen. Hı-hı. Ondan görerek piyanoyu çalmaya başladım.
3: Babadan oğula geçti.
5: Evet.
3: Hı-hı. Ve bunu evet. kariyerinde de devam ettireceksin.
5: Evet.
3: İnşallah istediklerin olur senin de Ayaz'cığım. Teşekkür ediyoruz. Elif'cim hoş geldin.
6: Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk.
3: Nasılsın?
6: İyiyim. Ben Elif Nura Gümüş, 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Hobilerim kitap okumak, tarihi yerler gezmek ve ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bu yarışmaya katıldığım için çok mutluyum.
3: Çok heyecanlısın ve çok mutlusun biliyorum ama sen gezmeyi çok seviyorum dedin bana.
6: Evet.
3: Öncesinde konuştuk seninle de. Nereleri gezmekten hoşlanırsın? Biraz bahset bize.
6: Tarihi yerleri gezmek.
3: Nereler? Mesela en son nereyi gezdin?
6: Ayasofya.
3: Ayasofya. Peki ne olmak istiyorsun?
6: Ben başsavcı olmak istiyorum.
3: Hayallerin senin de umarım gerçekleşir Elif'ciğim. Çok teşekkür ediyoruz. Cihan'cığım hoş geldin.
7: Merhaba, benim adım Mehmet Cihan Aydın. 11 yaşındayım. 5. sınıftan mezunum. 6. sınıfa geçeceğim. Hobilerim arasında futbol oynamak ve spor yapmak var. Bir evcil hayvanım var. Köpeğim var.
3: Çok güzel.
7: Kız.
3: Kız. Adı ne?
7: Nazlı.
3: Benim de bir kız evcil hayvanım var. Onun adı da Paris.
7: Galiba kedi.
3: Nereden bildin?
7: Kedi sahipleri genelde daha hipermatik ve canlı oluyorlar. Size çok belli oluyor.
3: Bunu güzel kabul ediyorum. Bir sıfat olarak mı kabul etmeliyim?
7: Tabii ki.
3: Çok teşekkür ederim Cihan'cığım.
7: Ayrıca stres olduğumda yaptığım bir el alışkanlığım var. Origami yapabiliyorum.
3: Origami yapıyorsun?
7: Evet.
3: Harika. Bilmeyenler için bize anlatır mısın origami'yi?
7: Kağıt sanatı. Hı-hı. Aslında Japonya ve Kore tarafından oradan. Geliyor. Hı-hı. Evet. Kağıt sanatı insanlar kağıttan yapmaya başlamış. İşte... Kuğu yapılıyor, kurbağa yapılıyor.
3: Çok güzel.
7: Çoğu şey yapılabiliyor. Hatta sizin için bir şey hazırlamıştım.
3: Çok teşekkür ederim.
7: Bir kuğu hazırlamıştım size.
3: Kuğu hazırladın, çok teşekkür ederim. Alabilir miyim?
7: Tabii ki.
3: Mı? O zaman geliyorum. Şahane gözüküyor. Çok teşekkür ederim Cihan'cığım. Ne kadar sürede hazırladın? Hemen
7: 5-6 dakika
3: şöyle göstereyim
7: sürüyor.
3: Kameramıza da. Arkadaşlar size de göstereyim. Çok güzel olmamış mı?
7: Evet.
3: Arkadaşımızı olur. Alkışlayalım o zaman bu güzel kuyum için. 5 dakikada hazırladı.
7: 5-6 dakika sürüyor evet.
3: 5-6 dakikada gerçekten kuğuya benziyor. Peki bu başka bir hikayesi daha var mı bu kuğunun?
7: Aslında...

0: ben onu yapmayı bir diziden öğrenmiştim. Hoşuma gidince dizi, ben de onu yapmamıştım. Hatta Ku'nun hikayesini de oradan öğrendim. Ku evlerde evi geçindiren ve evin direği olan babalar, baba yoksa anneye, anne için hazırlanır.
1: Çok güzel. O zaman biz babalarımız ve annelerimiz için, tüm kıymetli büyüklerimiz için alalım bunu. Çok teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetli. Bugün hemen eve götüreceğim. Evet. Şans getirsin bize.
0: İnşallah.
1: Teşekkürler arkadaşlar. Hadi bakalım ben yerime geçeyim. Nasıl, heyecan gitti mi biraz?
0: Evet.
2: Evet.
1: O zaman başlayalım mı artık? Ela için gelsin harf tablomuz.
2: Babam Tamer'in T'si.
1: Tamer Bey'in T'si 60 puan değerinde ve spordan geliyor. Uzun mesafeli bir koşu yarışıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Cihan.
0: Atletizm.
1: Acaba doğru cevabımız atletizm mi, görelim? Olmadı. Koşu yarışı.
0: Maraton.
1: Doğru cevabımız maraton mu? Kumbaramıza ilk 60 puanımızı atar mıyız, görelim? Bravo arkadaşlar, süpersiniz. Ayaz için geliyor harf tablomuz.
0: Babam Ozan'ın oğlu.
1: Ozan Bey'in oğlu 60 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor. Aynı çevredeki kişilerin ilişkilerinin önemini vurgulayan atasözüdür. Nokta nokta alma, nokta nokta al. Süremiz başladı.
0: Ev alma, komşu al.
1: Bu hızlı cevapla kumbaramıza bir 60 puan da atar mıyız, görelim? Bravo ya, süpersin. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Elif için geliyor harf tablomuz.
3: Annem Münevver'in M'si.
1: Nevin Hanım mı?
3: Münevver.
1: Münevver Hanım'ın M'si 80 puan değerinde ve eşyalardan geliyor. Palto, şapka gibi eşyaların bırakıldığı aynalı askılıktır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ne olur? Ela'cığım?
2: Tiramisu.
1: Acaba doğru cevabımız tiramisu mu, görelim? Bravo! Süpersiniz. Tiramisu'nun görseli de geldi arkadaşlar. Hepimiz galiba severek yiyoruzdur diye düşünüyorum, evet. Değil mi? Tatlıcılar belli oldu. Ela'cığım, şimdi biz 4 sorumuzu geride bıraktık. Kumbaramızda kaç puan topladık merak ediyor muyuz? Ela'cığım senle başlayalım.
0: 160.
1: 160 Ayaz'cığım.
0: 220.
1: 220 Elif'ciğim.
3: 260.
1: 260 Cihan'cığım.
0: 240.
1: 240. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Anlık puanımız 260 ve hedefimize kalan puan 2240. Kim bildi? Elif bildi. Kutluyoruz. Ela için geliyor harf tablomuz.
2: Annem Zeynep'in Z'si.
1: Zeynep Hanım'ın Z'si 40 puan değerinde ve gökbiliminden geliyor. Güneş sistemini oluşturan gezegen sayısıdır. Süremiz başladı.
2: 9.
1: Acaba doğru cevabımız 9 mu? Kumbaramıza 40 puan atar mıyız, görelim? Olmadı. Güneş sistemimizi oluşturan gezegenler.
0: 8.
1: Cihan'cığım. 8. Doğru cevabımız 8 mi acaba, görelim? Arkadaşlar, bunlar hangileri, var mı tahminleriniz? Hadi tahminlerinizi alalım. Güneş sistemimizi oluşturan gezegenler nelerdir? Ben size bir tane söyleyeyim. Mars. Başka ne olabilir?
2: Jüpiter.
1: Uranüs. Jüpiter, evet, Uranüs. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün arkadaşlar, cevabınız için de kutluyorum. Ayaz için geliyor harf tablomuz.
0: Yozgat'ın Y'si.
1: Yozgat'ın Y'si 80 puan değerinde ve sinemadan geliyor. Minyonlar.

0: Devri, Madagaskar gibi filmlerin türüdür. Süremiz başladı.
1: Animasyon.
0: Gelen bu hızlı animasyon cevabıyla acaba kumbaramıza 80 puan atar mıyız görelim? Bravo ya, süpersin. Arkadaşlar görselimiz de geldi. Nasıl filmlerle aranız? Sever misiniz, izler misiniz? Yani. Üçünü de izlediğiniz var mı?
1: Üçünü de
0: izlediğiniz. Evet, üçünü de izlediğiniz. Hadi biraz bize anlatın. Kim anlatmak ister? Ayaz'cığım. Mesela favorin hangisi?
1: Minyonlar.
0: Minyonlar. Nasıl bir film Minyonlar?
1: Ya çok güzel film. Ben çok seviyorum. Hem komik de.
0: Komik.
1: Evet.
0: Peki sizin var mı favorileriniz arkadaşlar?
2: Madagaskar var.
0: Madagaskar var Ela'dan. Cihan?
3: Benim de Minyonlar.
0: Minyonlar yani. Elif'ciğim.
4: Ben de.
0: Sinemayı seviyoruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarımız. Elif'le devam ediyoruz. Harf tablomuz gelsin.
4: D. Denizli'nin D'si.
0: Denizli'nin D'si. 40 puan değerinde ve bitkiler kategorisinden geliyor sorumuz. Bitkilerin dallarının dışında kalan ana bölümüdür. Süremiz başladı. Bir düşünelim, bitki hayal edelim. Dallarının dışındaki o ana bölüme ne diyoruz? Hadi ekip çalışması. Ela?
2: Gövde.
0: Acaba doğru cevabımız gövde mi? Kumbaramıza 40 puan atar mıyız? Bravo Ela. Süpersiniz. Cihan için geliyor harf tablomuz.
1: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si. 70 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor. Motorlu, dört tekerlekli kara taşıtıdır. Süremiz başladı. Neler var taşıtlarda? Neyle gideriz? Haydi ekip çalışması. Ayaz?
1: Metrobüs.
0: Metrobüs. Acaba doğru cevabımız metrobüs mü? Dört tekerlekli kara taşıtı. Bakalım doğru mu? Bir daha bir düşünelim arkadaşlar. Dört tekerlekli.
1: Otobüs.
0: Otobüs. Doğru cevabımız otobüs mü görelim? Başka ne var? Dört tekerleği var.
1: Minibüs.
0: Dört tekerleği var. Minibüs mü görelim? Olmadı. Bir kutu açalım mı?
2: Olur.
0: Hadi bir kutu açalım.
2: Otobüs.
0: Bir kutu daha açalım. Neyle geldiniz
1: otomobil
0: buraya? Doğru cevabımız otomobil mi acaba görelim? Bravo! Arkadaşlar niye şaşırdık? Aslında sorunun soruluş şeklindendi biraz da değil
1: evet.
0: mi? Güzel
1: evet.
0: oldu ama şaşırtmalı. Uğraştırdı biraz bizi. Şimdi 4 sorumuz daha kaldı. Bir tahminleri almaya devam edelim mi Ela'cığım?
2: 320.
0: 320 Ayaz'cığım.
1: 380.
0: 380 Elif.
4: 390.
0: 390 Cihan.
4: Ay.
1: Elif. 410.
0: toplama yaptın galiba.
4: Evet biraz.
1: 410.
0: 430 dedi. 430 dedi Elif. Görelim bakalım kumbarımızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbarımızda anlık puanımız 470 ve hedefimize kalan puanımız da 2030. Kutluyorum. Ela için geliyor harf tablomuz.
2: Kastamonu'nun K'si.
0: Kastamonu'nun K'si 50 puan değerinde ve sanat kategorisinden geliyor. Taş, tunç, bakır, kil, alçı gibi maddelerin biçimlendirildiği eserdir. Süremiz başladı.

0: Alçı. Düşünelim. Alçıyla neler yapabiliriz? Nasıl bir sanat eseri mesela? Hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Ay, heykel.
0: Elif'ciğim sende de o cevap mı vardı?
2: Hayır, heykeltıraş.
0: Tamam, Cihan heykel dedi. Doğru cevabımız. Heykel mi görelim? Bravo Cihan, süpersin. Yaklaştın Elif'ciğim sen de, çok yaklaştın. Ayaz için geliyor harf tablomuz.
1: Şakir'in şeysi.
0: Şakir'in şeysi 80 puan değerinde ve sağlıktan geliyor. Ağız sağlığımız için düzenli olarak kullanılan bir maddedir. Süremiz başladı.
1: Diş fırçalı.
0: Haydi ekip çalışması Elif'ciğim.
2: Diş fırçası.
0: Diş fırçası mı doğru cevabımız görelim. Bir madde arkadaşlar.
2: Diş macunu.
0: Diş macunu mu doğru cevabımız görelim. Bravo. Yaklaştık. Yaklaştık arkadaşlar. Cevaplar çok yakındı birbirine. Elif'ciğim harf tablomuz senin için geliyor.
2: Dahanın yumuşak G'si.
0: Dahanın yumuşak G'si. 30 puan değerinde ve yönlerden geliyor. Duvara asılı bir haritada sağ tarafı gösteren yöndür. Süremiz başladı. Yavaşça düşün, yavaşça düşün. Duvara bir harita astık. Sağda ne taraf var? Türkiye haritasını düşün.
2: Doğu.
0: Acaba doğru cevabımız doğu mu görelim? Bravo Elif, süpersin. Ve son harfimiz Cihan için geliyor.
1: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 50 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Kelebeğin yumurtadan çıktıktan sonraki ilk haline verilen isimdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması yaparız Elif'ciğim.
2: Tırtıl.
0: Acaba bu cevapla kumbaramıza Elif 50 puan atar mı görelim. Bravo arkadaşlar. Tırtılımızı da görüyorsunuz. Tırtılımız ne oluyor arkadaşlar? Sonrasında kelebek oluyor. Bu turumuz bitti. Nasıl geçti? Alalım bakalım düşüncelerinizi Ela'cığım.
3: Güzeldi ve eğlenceliydi bence. Yani ben stresimi, heyecanımı attım. Gayet de eğlendim.
0: Isınma turu zaten bunun için var arkadaşlar. Ayaz'cığım.
1: Bence de gayet güzeldi. Sorular da iyiydi. Ben de stresimi attım.
0: Şahane. Elif'ciğim.
2: Ben çok eğlendim soruları cevaplarken. Bence güzeldi bu.
0: Çok güzeldi evet Cihan'cığım.
4: Heyecanımız hala yüksek. Sorular gerçekten güzeldi. İkinci turu da heyecanla bekliyoruz.
0: Harika. Kumbaramıza da bir bakalım mı kaç puan birikmiş?
2: Bakalım.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbarımızda 660 puanımız birikmiş ve hedefimize kalan puanımız da 1840. Tebrik ediyorum sizi. O zaman hemen ikinci turumuza geçiyoruz. Süper kumbaranın süper çocukları geldik. İkinci turumuza hazır mıyız?
2: Evet.
0: O zaman hazırsak hemen Ela ile başlıyoruz. Ela için gelsin harf tablomuz.
2: Ela'nın E'si.
0: Ela'nın E'si 100 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Bir sebzenin yüzeyi kullanılarak yapılan süsleme yöntemidir. Süremiz başladı. Biz küçükken çok fazla yapardık bunu okulda. Bir sebze var, onunla böyle kağıtları süslüyoruz. Hadi ekip çalışması. Açalım mı bir kutu? Acaba hangi sebze olabilir arkadaşlar? Üzerini böyle boyuyoruz, renklendiriyoruz, şekiller yapıyoruz. Sonra böyle kağıda basıyoruz. Hadi bir kutu açalım derken Elif'ten cevap geliyor mu?
2: Patates baskısı.
0: Acaba doğru cevabımız patates baskısı mı görelim? Olmadı.

0: Ela'cığım?
1: Patates basma.
0: Patates basma mı doğru cevabımız? Olmadı. Bir kutu açalım.
1: Patates baskı.
0: Doğru cevabımız patates baskı mı görelim? Bravo. Elif'ciğim, ortak cevabınız kabul edebilir miyim buna Ela'cığım? Değil
1: evet.
0: mi? Çünkü patatesle başladık, Ela da devamını getirdi. Ben bunu ortak cevap olarak kabul ediyorum ve Ayaz'a geçiyoruz. Ayaz için geliyor harf tablomuz.
2: Iğdır'ın ı'sı.
0: Iğdır'ın ı'sı 130 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor. Çıkarı için başkasına zarar veren kişi kendi de zarara uğrar anlamındaki atasözüdür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Çıkarı için başkasına zarar veren kişi kendi de zarara uğrar. Yani ne olur? Hani birine zarar vermeye çalışırken aslında... Elif?
3: Ava giden avlanır.
0: Acaba doğru cevabımız ava giden avlanır mı görelim? Bravo Elif, süpersin. Ve harf tablomuz Elif için geliyor.
3: Ceyhan'ın C'si.
0: Ceyhan'ın C'si 90 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor. İçinde insanların seyahat ettiği deniz aracıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Arkadaşlar şöyle diyelim. Bir deniz aracı bu. Ne olabilir deniz araçları? Oradan düşünelim.
3: Deniz
0: aracı ne? Biz nasıl, neyle gideriz? Seyahat ederiz denizin üzerinde. Hadi heyecanımız var, bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Terminalde kimler olur? Terminallerde?
3: Yancı.
0: Terminallerde kimler olur?
3: Yancı.
0: Yok, hayır. Bize ne derler? Biz mesela çıktık gidiyoruz bir uzağa bir yere gideceğiz. Biz kim oluyoruz?
4: Yolcu.
0: Hah,
4: yolcu tamam. Gemisi.
0: Acaba doğru cevabımız yolcu gemisi mi görelim? Bravo. Ve Cihan için geliyor harf tablomuz.
4: Kardeşim Tuna'nın T'si.
0: Tuna'nın T'si 120 puan değerinde ve mutfak gereçlerinden geliyor sorumuz. Buhar basıncıyla yemeği daha çabuk pişiren mutfak gerecidir. Süremiz başladı. Böyle sesi de çıkar. Haydi ekip çalışması Ela.
1: Düdüklü tencere.
0: Doğru cevabımız düdüklü tencere mi? 120 puanı kumbaramıza atıyor muyuz görelim? Bravo. Puanlar birikiyor arkadaşlar kumbarada. Bence güzel bir puan topladık. Hadi bir bakalım mı kaç puan topladık?
1: Bakalım.
0: Tahminleri alayım mı önce? Ela'cığım?
1: 1250.
0: 1250. Ayaz'cığım?
4: 820.
0: 820. Elif'ciğim?
3: 1300.
0: 1300. Cihan'cığım?
4: 930.
0: 930. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1070 puan biriktirmişiz arkadaşlar. Ve hedefimize kalan puanımız da 1430. Tebrik ediyorum. Ela için geliyor harf tablomuz.
1: Hatice'nin H'si.
0: Hatice'nin H'si 130 puan değerinde ve fen bilgisinden geliyor sorumuz. Suyu oluşturan iki elementtir. Süremiz başladı.
1: Hidrojen, oksijen.
0: Bu cevapla kumbaramıza 130 puan atar mıyız görelim? Şahanesiniz, kumbara doluyor arkadaşlar. Harf tablomuz Ayaz için geliyor.
4: Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 110 puan değerinde ve ekonomiden geliyor. Bir ülkenin parasını basan ve dağıtan kurumdur. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması yaparız bu soruyu da. Nereden para çekmeye gideriz arkadaşlar?
4: Aha.
0: Hadi buradan size bir yardım olsun. Para çekmeye nereye gideriz?
4: Bankaya.
0: İşte bir düşünelim acaba. Ne olabilir? Hadi açalım bir kutu. Açalım mı bir kutu daha derken
4: Merkez
0: Cihan'dan?
4: Merkez Bankası.
0: Gelen bu cevapla kumbaramıza 100 puan daha ekler miyiz görelim? Bravo! Harikasınız arkadaşlar. Ve Elif için geliyor harf tablomuz.
3: Denizli'nin D'si.
0: Denizli'nin D'si 110 puan değerinde ve çocuk şarkılarından geliyor. Nokta nokta nokta nokta bir tavuk alalım sözleriyle devam eden şarkıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Cihan.
4: Pazara gidelim.
0: Acaba doğru cevabımız pazara gidelim mi görelim? Bravo. Ve Cihan için geliyor harf tablomuz.
4: Arkadaşım Güney'in G'si.
0: Güney'in G'si 130 puan değerinde ve müzikten geliyor. Davul, darbuka gibi üzerine dokunularak ses çıkaran müzik aletleridir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ayaz'cığım.
4: Vurmalı çalgılar.
0: Doğru cevabımız. Vurmalı çalgılar mı acaba? Bravo. Çünkü müzik... Senin tutkundu değil mi? Peki sen de kullanıyor musun piyanonun dışında? Ve gitar da çalıyordun değil mi?
4: Darbuka çalabiliyorum evet.
0: Darbuka çalabiliyorsun. Çok keyifli değil mi darbuka çalmak Ayaz? Böyle bir enerjik yapıyor insanı değil mi?
4: Hem de stresini atıyorsun.
0: Şahane bence de stres atmak için iyi bir yöntem. Hı. Ayaz'dan bize öneri olmuş oldu. Teşekkür ederiz. Ela için geliyor harf tablomuz.
1: Ormanın O'su.
0: Ormanın O'su 90 puan değerinde ve spordan geliyor. Topu çemberin içinden geçirerek takımına sayı kazandıran sporcudur. Süremiz başladı.
1: Basketbolcu.
0: Bu hızlı cevapla kumbaramıza 90 puan daha atar mıyız görelim? Bravo. Kumbaramız şahane. Doldu arkadaşlar. Ve Ayaz'cığım sendeyiz. Harf tablomuzu görelim.
4: Üzümün üsü.
0: Üzümün üsü 140 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Bir şeyi defalarca söylemekten yorulmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.
4: Dilinde tüy bitmek.
0: Hızlı bir cevap oldu. En yüksek puanımız olan 140 puanı kumbaramıza atıyor muyuz görelim? Bravo ya. Elif'ciğim, harf tablomuz senin için geliyor.
3: Masalın M'si.
0: Masalın M'si 110 puan değerinde ve süper kahramanlardan geliyor Elif'ciğim. Avengers ekibinin kırmızı beyaz mavi kostümlü kahramanıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
4: Kaptan Amerika.
0: Acaba doğru cevabımız Kaptan Amerika mı görelim? Ve görselimiz de geldi sevgili Kaptan Amerika'mız değil mi arkadaşlar? Biraz bahseder misiniz bana? Kim bahsetmek ister Ayaz'cığım? Süper güçleri var galiba.
2: Evet, var.
0: Cihan'cığım?
5: Ülkesi için çalışan, sonra ülkesindeki bir savaştan dolayı vatan haini ilan edilip Avengers'a geçen bir süper kahraman.
0: Peki nasıl süper kahraman oluyor?
5: Aslında bir makineye girip, iradesi yüzünden bir makineye girip kendi kaslarını güçlendiriyor ve böylece hem bu halini alıyor hem de bir kahraman olarak seçiliyor.
0: Teşekkür ediyoruz.
2: Üstüne
0: bizi
2: deney
0: ilgilendirdiğiniz
2: yapıyorlar.
0: İçin arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Cihan'cığım hazır mısın?
5: Evet.
0: Harfimiz senin için geliyor o zaman.
5: Fener'in F'si.
0: Fener'in F'si 110 puan değerinde ve genel kültürden geliyor. Kutlama, anma, farkındalık gibi amaçları olan tarihlerin genel adıdır. Belirli nokta nokta nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Ela.
1: Gün ve haftalar.
0: Doğru cevabımız gün ve haftalar mı? 110 puanı kumbaramıza atar ve finale gider miyiz görelim? Harikasınız arkadaşlar. Kumbaramızda kaç puan birikti? Bir bakalım mı önce?
1: Bakalım.
0: Hadi ben
1: bakalım.
0: Önce bir tahmin alayım yine. Ela.
1: 1670.
0: 1670 Ayaz.
4: 1740.
0: 1740 Elif.
3: 1900.
0: 1900 Cihan.
5: 1450.
0: 1450. Hadi bakalım görelim kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1990 puan biriktirmişiz arkadaşlar ve hedefimize kalan puanımızsa sadece 510. Elif çok yaklaştın. Hepinizi kutluyorum. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? 510 puan. Finalde kaç soru cevaplarsak
4: özür üç.
0: Ayaz hemen cevap verdi. 3. O zaman hızlıca finale gidelim mi?
2: Evet. Gidelim.
0: Hadi biz finale gidiyoruz. Finalde görüşürüz. Teşekkürler Süper Kumbara'nın süper çocukları ve geldik final turumuza. Arkadaşlar nasıl bir iki tur geçirdik Ela'cığım?
1: Bence güzeldi. Takım arkadaşlarım da çok güzel yarıştı zaten. Gayet eğlenceli bir tur geçirdiğimizi düşünüyorum.
0: Ayaz'cığım?
2: Bence de çok güzeldi. Sorularda ikinci turda bence daha kolaydı.
0: Daha kolay geldi ikinci tur.
2: Arkadaşlarım da çok güzel yarışıyorlar.
0: Çok bir ekip çalışması da aslında
2: evet.
0: Elif'ciğim?
3: Bence güzel geçti. Eğlenceliydi.
0: Cihan'cığım?
5: Evet stres kalmadı. Gerçekten güzeldi. Ödüle de yaklaştığımızı
0: çok
5: düşünüyorum.
0: Çok yaklaştık. Sadece 3 soru.
5: Evet. Final turda güzel geçerse eğlencemiz ve heyecanımız bol olsun.
0: Geçerse değil tabii ki geçecek, geçecek arkadaşlar. Yani. Hepiniz harikasınız. Ben bir moral arkadaşım. Alkışı veriyorum. Süpersiniz, şahanesiniz. O zaman Ela için gelsin final kategorilerimiz. Bitkiler var, araç gereçler, tekerlemeler ve eş anlamlılar. Ela'cığım hangisini seçeceksin?
1: Eş anlamlılar S.
0: Eş anlamlılar S. Gelsin sorumuz. Sual sözcüğünün eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
1: Soru.
0: Bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza ödül için 200 puanı atar mıyız görelim. Bravo Ela. Süpersin. Arkadaşlar iki soru kaldı. Hadi bakalım Ayaz için geliyor kategorilerimiz.
2: Eş anlamlılar F.
0: Eş anlamlılar F. Sorumuzu görelim. Konuk sözcüğünün eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
2: Misafir.
0: Doğru cevabımız misafir mi acaba? 1-200 puan daha kumbaramıza atıyor muyuz? Arkadaşlar şahanesiniz. Süpersiniz. Elif için geliyor kategorilerimiz.
3: Tekerlemeler M.
0: Tekerlemeler M. Sorumuzu görelim. Annemin kardeşi bulunmaz hiç eşi diye başlayan var mı nokta nokta gibisi diye devam eden tekerlemedir. Süremiz başladı. Annemin kardeşi bulunmaz hiç eşi. Annemin kardeşi kim acaba? Haydi ekip çalışması Ela.
1: Teyzem.
0: Teyzem mi doğru cevap görelim? Hadi bakalım. Oldu mu? Olmadı.
2: Var mı halam gibisi?
0: Var mı halam gibisi? Acaba halam gibi mi? Ben de merak ettim şimdi arkadaşlar. Doğru cevabımız halam gibisi mi? Olmadı. Kim kaldı? Ela?
1: Dayım.
0: Dayım cevabıyla kumbaramız doluyor mu görelim? Bravo! Süper! Hadi! Kumbarayı doldurdum!
6: Süper kumbara!
0: Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ela. Kutluyoruz! Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ayaz. Kutluyorum. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Elif. Kutluyorum. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Cihan. Kutluyorum. Bravo.
7: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
9: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Torku üçlü labne peynir 129 lira, Torku bana da miniki kakaolu fındık kreması 199 lira.
10: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Keyifle yemeye doyamadığın öncü döner, pidem ve terra pizza lezzetlerinden dilediğiniz sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: İhtiyaçlara büyük kolaylık. Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
11: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
12: Ama bir mucizeye gerek var.
11: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
12: İşte bu Fairy mucizesi.
11: Fairy 30 dakikada mucize.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
10: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
9: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
14: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Express içelim. 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
7: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Dreamy L40 Ultra AE robot süpürge. Tekno Club'a özel 37.999 lira. Teknoloji Teknosa'da.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Trendyol büyük indirim günlerinde seçili Braun, Kumtel, Philips, Roborock ürünlerinde 1000 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
7: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola.

0: Anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Harikasınız arkadaşlar. Çok güzeldi benim için. Sizin için nasıldı Ela'cığım?
9: Bence çok güzeldi. Çok eğlenceli bir gün geçirdik. Sorular da güzeldi. Arkadaşlarım da çok güzel yarıştı. Hepsini tebrik ediyorum.
8: Teşekkür ediyoruz katıldığın için Ayaz'cığım.
10: Çok eğlenceliydi. Sorular gayet güzeldi. Çok mutlu oldum bu yarışmaya katıldığım için.
8: Biz de çok mutlu olduk. Sizler burada olduğunuz için.
10: Böyle.
8: Teşekkür ediyoruz Elif'ciğim.
11: Bence de çok güzeldi. Eğlendik.
8: Çok eğlendik.
11: Evet.
8: İyi ki geldin Elif'ciğim. Teşekkür ediyoruz Cihan'cığım.
12: Gerçekten çok eğlenceliydi. Arkadaşlarımızla da güzel bir takım oyunu kurduğumuzu düşünüyorum. Çok iyi anlaştık. Bence çok eğlenceliydi.
8: Bence de çok eğlenceliydi. Sizi tekrar kutluyorum arkadaşlar. Peki, ödül için hazır mıyız?
9: Evet.
8: Arkadaşlar ödül ne tarafta? Bilen var mı? Genelde arkadaşlar görüyor da benim açımda değil galiba. Ödül ne tarafta? Gören var mı? Bu tarafta mı? Gidiyorum. Ödüle doğru gidiyoruz. Duygu ablamız burada elinde ödülleriyle bizi bekliyor. Teşekkür ederiz Duygucuğum. Şahane. Cihan'cığım. Tebrik ediyorum seni. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Elif'ciğim tebrikler. Ayaz'cığım tebrikler. Ela'cığım tebrik ediyorum. Ve bizden bugünlük bu kadar. Hadi be.

tuzluya hoş geldiniz. Bugün bir tatlı, bir de tuzlu yapmaya birlikte ne dersiniz? Biz her gün buluşuyoruz. Bir tatlı yapıyoruz, bir de tuzlu yapıyoruz. Hem de sohbet ediyoruz, hem de arkadaşlık ediyoruz. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Evet, bugün çok güzel iki tarifim var. Ne yapıyoruz bugün biliyor musunuz? Böyle pastanelere girersiniz. Pastanelerde incir olur, böyle incirli tatlılar olur. İçinde cevizler, böyle size göz kırpar, böyle bazen yarısı çikolatalıya batırılır ya da sadedir. Bir tane de kayısılı olanı vardır, bir de incirli olanı vardır. İşte bugün incirli olanı yapıyoruz sizle. Bir gün de kayısılıyı yaparız birlikte. Çok lezzetli, ben çok severim. Bugün onu yapıyoruz. İkinci tarifimde lahmacun severleri şöyle tatlı tuzluya doğru alalım. Çünkü evde lahmacun yapacağız, yufka ile yapacağız. Ama bunun yapımı biraz daha farklı. Gerçekten çok lezzetli oluyor. İkinci tarifim de çok güzel. Evet, birlikteyiz. Hadi çayınızı alın, kahvenizi alın. Hadi başlayalım. Malzemeleri saymakla başlıyorum. İncirim var. Suda beklettim. Küçük küçük doğradım. Suda beklettim. İncirim var. Esmer şekerim, yumurta akım, tarçınım, cevizim ve fındığım var. Bu kadar basit. Aslında çok çok farkındaysanız az malzeme var. Sade malzemeler var. Ama bomba gibi bir tarif bu. Bir kere çok lezzetli, hem de çok sağlıklı. Evet, şöyle inciri buraya alalım. Sonra şöyle cevizimizi alalım. Fındığı, cevizi alalım. Şöyle esmer şekeri alalım. Evet. Evet.

tarçınımız var. Tarçın sevmeyenler tarçın koymak istemezseniz koymayabilirsiniz. Bir de yumurta akım var. İki tane. Ne yapacağım efendim? Ben tabii ki yoğuracağım. Şimdi hemen yoğurma işlemine geçiyorum. O yüzden bir tane eldiven alacağım. Tek eldiven. Onu takacağım ve yoğurmaya başlayacağım. Ya zaten pastane ürünleri gerçekten bizi böyle çok zaten beğeniyoruz. Bizi böyle çok lezzetle başka diyarlara götürüyorlar pastaneler. Ama bu da evde yapabileceğimiz ve gerçekten çok lezzetli bir tatlı. Evet, böyle güzelce yoğuruyoruz. Yumurta akı da onu bağlayan bir durum oluyor. Evet, şöyle alıyoruz bu topları. Küçük küçük, cevizli, incirli şöyle toplarımız var. Evet, şöyle topları alıyoruz. Hem ne kadar basit değil mi? Kaç dakikamızı aldı? 2 dakikamızı bile almadı. Hem lezzetli hem güzel toplar yapıyoruz. Yumurta akı koyduk. Esmer şeker koyduk. Pastane tatlısı yapıyoruz bugün. İncirli. Böyle pastanelerde bize göz kırpan. Birkaç tane pastanede de ben bunun çikolataya batırılmışını gördüm. O da olabilir. Piştikten sonra çikolataya batırabiliriz. Ben bugün sade yapıyorum. Böyle sade ama tam bir bomba. Bunu mesela çocuğun beslenme çantasında çocukların çok güzel olur. Hani eğer seviyorlarsa incirli araları iyiyse biraz da galiba alışkanlık değil mi? Yani biz anneler bir yuvada bir araştırma vardı da o benim çok hoşuma gitmişti. Onu anlatmak istiyorum size. Şimdi yuvaya çocuklara bir gün geliyorlar hiçbir şey yokken. İncir koyuyorlar bir kaseye, bir kaseye de erik koyuyorlar. Diyorlar ki bu kaseleri ellemeyeceksiniz. Bunlar yasak. Yani gün sonuna kadar bu kaseler ellenmeyecek. Yuva çocukları ya gidip gelip bakıyorlar. Normalde önüne koysan inciri yemez. Ya da eriği de koysan yemez, kuru eriği de. Ama yasak deyince bir anda tabii ki istek getiriyor. Ve böyle etrafında dönmeye başlıyorlar. Diyor ki yasak yiyemezsiniz. Bir tane alabilir miyim diyor. Hayır alamazsın yasak yani falan. Bütün gün onları böyle yasakla cazibeli hale getiriyorlar. Sonra günün sonunda diyorlar ki sadece 2 dakika var alıp gidebilirsiniz. Yani sadece 2 dakika bir anda izdiham oluyor. Gerçekten. Hem eri hem cevize ve böyle bu taktikle de birçok lezzeti çocuklara alıştırıyorlar biliyor musunuz? Evet, ben bunları şimdi böyle yapacağım ve 180 derece fırına atacağım. Ondan sonra da lahmacun tarifimize geçeceğiz. Efendim, tatlı tuzunun en güzel bölümüne geldik. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben lahmacuna bayılırım. Yani lahmacunun lezzetini duyduğumda direkt böyle hemen gitmek istiyorum ve lahmacun yemek istiyorum. Bunu da evde yapmak, bir kere daha yapmıştık. Yufka ile yapmıştık yine. Yine yufka ile yapacağız. Daha farklı bir yöntemle yapacağız ve çok beğeneceksiniz. Çok güzel oluyor. Hemen malzemelerimi sayıyorum. 2 tane yufkam var. Rendelenmiş domatesim, yoğurt, isot, salça, tuz, karabiber, sıvı yağ, 2 tane yumurta, kıyma, yeşil biber, soğan, maydanoz ve yoğurdum var. Evet, bol malzemeli kabul ediyorum ama çok lezzetli. Şimdi önce şöyle iç yapacağım. O yüzden hemen bir kaşık alayım buradan. Soğanım o kadar işe yarıyor ki 1 gramı bile ziyan olmasın kasede. Şöyle yapalım. Biberini de koyalım. Önce bir soğanı şöyle tuzla biberi de birazcık öldürmek istiyorum. O yüzden tabii ki şu güzel eldivenimi takacağım. Biraz şöyle soğanı öldürelim. Neden biliyor musunuz? Çünkü lahmacun da olsa piste de kıymanın içinde şöyle ölmesinde fayda var. Ben mantı yaparken de aynı şey yapıyorum. Şöyle birazcık soğanı öldürüyorum. Tamam, çok güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle maydanozunu koyuyoruz. Yavaş yavaş malzemeleri koyalım.
kıymasını koyuyoruz. Şöyle. İsotunu koyuyoruz. Of, isot sever misiniz? Karabiberini koyuyoruz. Salçasını koyuyoruz. Şöyle. Evet. Bir de domatesini koyuyoruz. Evet, çok güzel oldu. Şimdi şöyle yapıyorum. Malzemeleri de şöyle kenara koyacağım. Bunu bir güzelce yoğuruyorum. Evet, benim en sevdiğim şey yoğurma işlemi zaten. Şöyle kıyması, baharatı, soğanı iç içe geçsin. Ay çok güzel oluyor. Ben normalde bazen bunu süzdürüyorum da biraz. Mesela domates eğer çok suluysa bu içi azıcık süzdürebiliyorum da ama bugün hiç gerek yok. Gayet de güzel oldu. İsterseniz vaktiniz varsa şöyle bir 10 dakika bu için dinlenmesinde her zaman fayda var. Bugün şimdi ben böyle yapmayacağım ama çok güzel bir iç şu anda içim hazır oldu. Şimdi bu içi birazcık dinlensin. Şöyle kenara alıyorum içimi. Şöyle. Ben ne yapıyorum? Tabii ki bir sos yapacağız. Evet, şöyle yoğurdumu alıyorum. Sıvı yağımı koyuyorum. Evet. İki tane yumurtam var. Hemen onları da koyuyorum. Ay bu sosu da gerçekten çok lezzetli. Şimdi bakıyorum. Şöyle bir çırpıcıyla onları güzelce çırpıyorum. Şöyle iyice nasıl oluyor biliyor musunuz? Boza gibi bir kıvama geliyor bu iç. Evet, içini de hazırladık. Şimdi her şeyimiz hazır. Ne yapıyoruz? Fırın tepsimizi buraya alıyoruz. Şimdi bu içimi de kenara koyuyorum. Sosu da kenara koyuyorum. Hatta şu içindekini de alayım artık. Gerek yok. Çünkü bundan sonra fırça kullanacağız. Evet. Şu önümü biraz açmak istedim. Kaşığımı da buraya koyayım. Şimdi iki tane yufkadan yapıyoruz demiştim. Yufkamı. Evet, hiç yapışmamış çok şükür. Bir sıkıntı yok. Şöyle tam ortalıyorum. Evet, şöyle ortaladım. İki tarafa da eşit gelsin istiyorum. Tam böyle ortasını açıyorum. Şimdi fırçamı alıyorum. Şu güzel fırçamı. Başlıyorum. Hazırladığım sostan böreğin içine sürmeye. Şöyle güzelce sosumu her yere sürüyorum. Sonra şimdi bu tarafını bir katlıyorum. Bu tarafı katlıyorum. Aynı bir zarf gibi. Evet, şimdi bir daha ortaya sürüyorum. Şu güzel sostan bir kere her taraf faydalansın. Muhakkak değsin istiyorum. İnsanın her zaman böyle güzel sosu olmuyor efendim. Böyle her zaman güzel sos bulunca böyle bol bulamaç sürmek istiyorum. Şimdi bir de bunu kenardan şöyle kaplıyoruz. Bir de bu taraftan katlıyoruz. Tamam. İlk kat hazır oldu. Şöyle kağıttan da biraz çekelim. Tam ortalansın. Süper. Yine devam ediyorum. Sosunu sürüyorum. Evet. Çok güzel bir börek oluyor bu. Yani evde yapabileceğiniz en lezzetli, tam böyle gün sırası sizde mi? Misafir mi ağırlamanız gerekiyor? Gözünüzde büyüyor mu o misafir? Hiç büyümesin. Hiç büyütmeyin gözünüzde misafiri. Gerçekten bu tariflerle hemen atlatacağız bu misafiri. Bilmiyorum, benim bazen gerçekten gözümde büyür misafir. Ama çok da zevk alıyorum ağırlamaktan. Ama bazen de gerçekten kolay olmuyor yani. Yorucu oluyor herkes için. Ama tabii ki misafir başımızın tacı her zaman. Şimdi şöyle açtım yine. Evet. Sosumdan yine sürüyorum. Şimdi bu börek

0: şöyle olacak. Börek gayet güzel. Böyle katlayacağım, soslaya soslaya katlayacağım. Zaten iki parçamız var biliyorsunuz. Evet, şöyle yapacağım, yine soslayayım. Üzerine de lahmacunu yerleştireceğim. Sonra pişireceğim. Aşağı yukarı 45 dakika falan pişiyor. Piştikten sonra yağlı kağıt var ya, bildiğiniz yağlı kağıtlar. O yağlı kağıdı ıslatıyorsunuz. Şöyle ıslanıyor. Sonra açıyorsunuz ve lahmacun üzerine seriyorsunuz. Üzerine de bir bez örtüyorsunuz ve 10 dakika piştikten sonra lahmacun o yağlı ıslak kağıtla ve o üzerindeki örtüyle bekliyor. O tabii ki daha da o çıtırlığı biraz hamurlaştırıyor, birazcık bekletiyor, dinlendiriyor. Sonra biz onu rulo yapacağız. Evet, şimdi kenara alıyorum sosumu. Hemen bir eldiven alıyorum yine. Ve lahmacunu. Evet, şu taraftan giyecekmişim. Evet, şöyle. Yavaş yavaş seriyorum. Ay, o kadar lezzetli oluyor ki. Ben de lahmacun deyince zaten akan sular durur. Bu börekle daha ulaşılır oldu bana, öyle söyleyeyim. Neredeyse yufka görünmeyecek şekle geliyor. İçimizde tam buna göre 300 gram kadar bir kıyma kullanıyoruz. Diğeri işte domatesdir, biberdir, soğandır. Zaten onlar bu şeyi veriyor. Malzemeyi çoğaltıyor, öyle söyleyeyim. Domatesimiz de var. Biraz da salçamız var. Bildiğiniz lahmacun içini... Efendim, işte böyle yaydık. Tamam, süper oldu. Şimdi... Efendim, biz fırına gidiyoruz. Görüşmek üzere.
1: Tatlı tuzlu da sunum zamanı.
0: Efendim, lahmacun çıtır çıtır fırından çıktı. Cevizli kurabiyeler harika olmuş. Şimdi burada bizi bekliyorlar. Şimdi rulo yapma zamanı. Evet, bakın, lahmacunum çıktı. Şimdi yavaş yavaş. Önce onu ben yağlı ıslak kağıtta biraz beklettim. Üzerine bir örtü koydum. Bir 10 dakika dinlendi. Şimdi rulo yapma zamanı. Bakın, ruloladım. Şöyle koyuyorum. Hem tam misafirlik değil mi? Tam sunumluk değil mi? Bakın, çok güzel oldu. Bunu dilim dilim kestiğinizde de içinde rulo şeklinde kıymalar olacak. Çok keyif alacaksınız. Çok lezzetli bir tarif oldu. Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hep tatlı tuzuyla kalın. Hoşça kalın.

Gezmek Olsun programından ben Yıldız Yakar. Herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Hemen Gezmek Olsun'da bugün nerede olduğumuzu sizlerle paylaşalım. İstanbul Avrupa yakasında Arnavutköy ilçesinde Balaban Köyü'nü gezeceğiz bugün sizlerle birlikte. O zaman Gezmek Olsun bütün ama bütün güzel enerjimizle başlasın.

Balaban Köyü'nün meydanına geldik sevgili seyirciler. Köyün meydanı oluyor burası. Hemen arkada Balaban Mahallesi Camii var. 1985 yılında yapılmış. Şu an kameraman arkadaşım Recep sizlere gösteriyor. Birazdan köyün içinde gezeceğiz. Tabii ki burada yapılacak, bu köyde yapılacak birçok aktivite var. Geldiğiniz zaman zaten göreceksiniz buraya geldiğiniz zaman. Biz önce sizi köy meydanıyla, köyün sokaklarıyla baş başa bırakalım. Sonrasındaysa çok güzel bir aileye gideceğiz ve köyde yaşamla ilgili konuşacağız kendileriyle. Bahçelerini de ziyaret edeceğiz.

Hemen sokaktaki canları severken şu mesajımızı da mutlaka verelim sevgili seyirciler. Sevmeyebilirsiniz, korkabilirsiniz ama bu onlara zarar vermeniz anlamına gelmiyor. Kapınızın önüne bir kap su koyabilirsiniz ya da mama verebilirsiniz onlara. Onlarla aynı havayı solumak zorundayız diyelim ve sosyal mesajımızı da verelim. Siz onlara zarar vermediğiniz sürece onlar size zarar vermez.

hayatımıza girmesiyle birlikte hepimiz artık İstanbul'daki köylere ya da yakın yerlere, sessiz sakin yerlere, daha çok yeşilliğe kaçmaya başladık sevgili seyirciler. İstanbul Arnavutköy ilçesinde Balaban Köyü'ndeyiz. Balaban Köyü'nde Reyhan Hanım ve Zekai Bey'in evine konuk olacağız. Bahçelerinde güzel bir sohbet yapacağız şimdi. Sonrasındaysa Balaban Köyü'ne geldiğiniz zaman kahvaltı yapabileceğiniz çok güzel bir yere götüreceğim sizi. Terkos Gölü manzaralı, ama önce köyde yaşam nasıl oluyormuş isterseniz biraz dinleyelim keyifli bahçelerinde.

0: Zekai Bey yanımızda, Reyhan Hanım gelmedi. Reyhan Hanım bizi evde beklemeyi tercih etti. Şimdi Zekai Bey'in bahçesindeyiz. Ne ağacı öncelikle onu sorayım?
1: Ayva.
0: Ayva ağacı. Hemen Recep'in ceviz. Üstündeki ceviz. Recep kafana cevizler düşebilir, ona göre dikkat et. Başka ne ağaçları
1: İncir
0: var?
1: Ağacı.
0: İncir ağacı.
1: Elma.
0: Başka domates, biber, ne isterseniz var burada. Evet. Gayet organik bir bahçedeyiz. Evet. Birazdan aynen. İncirleri de yiyeceğiz.
1: Ihlamur ağacı.
0: Ihlamur ağacı da var. Peki şimdi Balaban köylüsünüz. Evet. Köyde yaşam nasıl? Pandemiyle birlikte herkes köylere akın etmeye başladı.
1: Biz zaten köyde yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Kızımız İstanbul'da, biz burada köyde hanımla. Doğma büyüme zaten buralıyız. Köyün zaten kurucuları dedemin amcası kurmuş bu köyü 135-140 sene önce. O gün bugün ecdadımız hep burada yaşamış. Biz ara ara İstanbul, Çatalca böyle iki arada geziyoruz. Kızımızı okuttuk. Artık biz devamlı köydeyiz. Bütün sebzemizi kendimiz yetiştiriyoruz. Hepsi organik. Yani bir yabancı şey kullanmıyoruz, gübre falan. Köy hayatı böyle. Yani bütün sebzemiz kendimiz, bütün çeşitli olarak ne varsa her çeşit şeyi sebze çıkartıyoruz. Kendimize kadar ama.
0: Peki bir şey soracağım Zekai amca. Zekai amca diyorum artık. Tamam, sen teşekkür de, ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi Zekai amca peki, şimdi burada ekip biçiyorsunuz. Eskiden beri mi ekip biçiyorsunuz yoksa korona ile birlikte aynen. Biraz önce de bahsettiğim şey mi
1: ben
0: oldu?
1: Ben dışarıdan meyve sebze almam. Kendim ama.

0: zeytini var. 7-8 çeşit incir ağacımız var. Yani bütün meyvelerin her çeşidi var. Gelen eş dost faydalanabilir.
1: Öyle mi? Evet. Dışarıdan köye gelenler de faydalanabilir mi? Yani
0: köye değil de bana misafir gelenler.
1: Ha, misafir gelenler. Peki köy gezmeye gelenlerden misafir kabul ediyor musun?
0: Ya tanıdık olursa tabii.
1: Tanıdık olursa başımızın kabul ediyorsun. Başınızın üstünde yeri var. Çok teşekkür ediyorum Zekai amca. Siz şanslılardansınız. Siz önceden burada yaşayıp böyle güzel bahçelerde ekip biçen ve kendi meyvesini, sebzesini kendi yiyen şanslılardansınız aslında. Biraz ben öyle. Çok teşekkür ediyorum size. Hem bu hayatı görmüş olduk hem de nasıl bir bahçeniz olduğunu görmüş olduk aslında. Şöyle şimdi biraz dolaşalım, incir falan da yiyelim. Değil mi Recep? Bir incirlerin de tadına bakalım. Madem misafirleri tanıdık olunca kabul ediyorsunuz Zekai amca. Biz de geldik şimdi dışarıdan, İstanbul'dan köye. Bu köyde senin meyvelerinin tadına bakmak kısmetmiş bize.
0: İnşallah, buyurun.
1: O zaman hadi gidelim. Gidelim.

İncir gerçekten çok güzeldi bu arada. Domates ondan da güzeldi. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Organik incirin tadı hala damağımda, ne yalan söyleyeyim. Şimdi güzel bir köy kahvaltısı yapalım dedik ve köyün içinde kahvaltı yapabileceğiniz en güzel yere getirdim sizi sevgili seyirciler. Şimdi birazdan gireceğimiz yerde kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltı fiyatları ile ilgili bir bilgim yok. Hem de Terkos Gölü manzarasını izleyeceğiz. Hadi gelin.

Bize hoş geldiniz yazısı karşılıyor. Şöyle ve altında biraz sonra göreceğiniz manzarayı dünyada sadece iki yerde görebilirsiniz. Birincisindesiniz göl, arada uzanan orman ve deniz yazısı. O zaman haydi o güzel manzaraya doğru adım adım ilerleyelim.

0: Köye geldiğinizde en güzel kahvaltıyı yapabileceğiniz yere oturdum. Arkamda çok güzel bir manzara var. Bilmiyorum size o güzellik yansıyor mu ama Terkos Gölü'nü görüyorum. Çok güzel bir ormanı görüyorum. Onun arkasında da hemen Karadeniz'i görüyorum. Üç güzellik yan yana açıkçası. Ve hemen siparişimi vereyim. Çok güzel bir hanımefendi geliyor. Gözleri güzel. Merhaba, hoş buldum. Rica ederim. Ben bir serpme kahvaltı istiyorum. Serpme kahvaltınızın çok güzel olduğunu duydum ve buraya geldim. Tamam, o zaman serpme kahvaltı istiyorum.
1: Tabii, başka bir şey istemiyorum.
0: Başka bir şey istemiyorum. Canın sağlığı. Kahvaltıyı beklerken şunu da eklemek istiyorum bu arada. Görseli güzel olsun diye şöyle karpuzlardan şekiller yapmışlar. Gayet de güzel duruyor açıkçası. Sen ne düşünüyorsun Recep?
2: Güzel çalışılmış.
0: Güzel çalışılmış diyor Recep de. O zaman bu güzel manzara eşliğinde kahvaltımızı bekleyelim.

Kahvaltıda yok yok gerçekten. Bir tek ekstra olarak karpuzu bizim için özel getirmişler. Onu da bize jest yapmışlar. Teşekkür ediyoruz buraya. Onun dışında iki kişilik kahvaltı aynen bu şekilde geliyormuş. Böreğinden tutun patates kızartmasına, şöyle sucuğa, menemeni, yumurtaya, tavada yumurtaya, şakşukaya, domatesli bibere kadar aradığınız her çeşit var ve bunların hepsi fazlasıyla doğal. Buranın sahibi, işletmecisi daha doğrusu Karadenizli. Bunlar da özellikle işte kaymak olsun, tereyağı olsun, bal olsun hepsi burada yapılıyor bir kısmı. Bir kısmı da Karadeniz'den özel olarak geliyor. Onu belirtmek isterim ve tabii ki şöyle yumurtayla başlayacağım. Gerçekten çok güzel bir kahvaltı, diyecek hiçbir şey yok. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Şöyle yumurtayla başlamak istiyorum. Öyle ki masaya bile sığmadı kahvaltı.

0: Bu arada şimdi ekranda arı görmüş olabilirsiniz ben kahvaltımı yaparken. Tabii ki kahvaltımı yapmaya kameraman arkadaşlarımla beraber devam edeceğiz. Ürünlerin doğal olduğunu arılar belirlermiş. Ürünler doğalsa eğer arılar gelirmiş. Şekil A'da olduğu gibi. Kaçtı ama arı. Ama buradan eksik olmuyor. Ya reçellerin üstünde, ya tereyağın üstünde, ya balın üstünde. O bilgiyi de sizlerle paylaşalım ve kahvaltıdan sonra burası çok güzel bir yer. Aşağıda çok güzel antika birkaç araba var. Onun yanında Faruk Bey, buranın işletmecisi Faruk Bey'le biraz sohbet edelim. Hem Terkos Gölü ile ve Balaban Köyü ile ilgili bilgileri alalım. Yanımızda Faruk Bey var. Faruk Bey buranın işletmecisi. Öncelikle merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, siz de iyisiniz.
0: İyiyiz Allah'a şükür. Sizin çok enteresan bir hikayeniz varmış. Balaban Köyü'ne yerleşme hikayeniz. Ben bu hikayeyi öncelikle dinlemek istiyorum sizden. İzleyicilerimizin de dikkatini çeker diye düşünüyorum.
1: Tabii öncelikle Mandıra filozofundan etkilenen bir hayat hikayesi bu. Şehir hayatında insanların yaşadığı sorunlardan dolayı bir süre sonra bazı şeylerden kaçış veya bir haftalığına tatile gidersiniz, hep orada yaşamak istersiniz. Ama bir türlü biraz şeyler size, eğitim olsun, sağlık olsun, şehir hayatından kopamadığınız şeyler olsun, bunlar etkiler, kopamazsınız. Ama burası öyle bir yer ki, şehrin 45 dakika uzağında ama şehirden çok uzakta bir tatilde hayat yaşadığınız gibi. Doğal bir köy hayatı. Dolayısıyla hiç doğallığı bozulmamış ve inanılmaz bir manzarası var. Göl, orman ve deniz. Aynı zamanda çok temiz bir havası var ve köyün otantik yapısı devam ediyor. Bu şekilde bir kararla buna başladık. Ve ilk önce hobisel olarak başladığımız bu işletmede her gün geliştirerek bugünlere geldik. Ve ilerleyen günlerde de dağ çıtayı yukarıya çıkarıp herkese burayı göstermek ve en azından insanların şehirden kaçtığında bir günlük bile olsa bu temiz havada, bu eşsiz manzarada bu güzellikleri yaşamasını istiyoruz.
0: Siz şehirden kaçmaya nasıl karar verdiniz Faruk Bey? Ben biraz önce programın başlarında şöyle söyledim. Şimdi Covid hayatımıza girdikten sonra daha çok şehirden kaçmak istiyoruz. Evet. Daha çok doğal hayata dönmek istiyoruz ama siz Covid hayatımıza girmeden önce şehirden kaçmak istemişsiniz. Siz buna nasıl karar verdiniz? Çünkü alışılagelmişin dışına çıkmak da cesaret isteyen bir şey aslına baktığınızda.
1: Artık internette insanlar birçok hayaller kurabiliyor veyahut da hayal kurulmuş şeyleri kendi de yaşamak istiyor. Ama herkesin bir şekilde hayata bağlayan bir nedenleri var. Evet, çok uzağa gidemiyorsunuz belki ama burası çok uzağa gitmişçesine bir hayat yaşatacak size. Günübirlik gelen herkes bunu görecek. Ben de işin açıkçası buradan başladım yola. Çok uzağa gidemeyeceğimi ama İstanbul'a çok yakında, çok uzaktaymış gibi hissettirecek bir seçenek buldum ve bunu değerlendirmek istedim. Çünkü bu hayatı bir kere yaşıyorsunuz ve gerçekten geçtiğiniz günlerde baktığınızda yıllar o kadar çabuk geçiyor ki Mandıra filozofunda dediği gibi kaç yıl ömrün kaldı değil, kaç kere daha baharı göreceksin. Evet, belki 40 yıl ömrün kaldı çok gelebiliyor ama hayır, sadece 40 kere daha baharı göreceksiniz.

0: sonbaharınız olmasın diye her gününüzü son ilkbaharmış gibi yaşamak için böyle bir seçeneği değerlendirmek istedik ve bunu herkese yaşatmak için de restoran işletme haline dönüştürdük burayı.
1: Peki, Balaban Köyü'nün hikayesinde siz tarihini daha doğrusu iyi bilenlerdensiniz, iyi araştırmışsınız. Aynı zamanda iyi bir araştırmacısınız da. Aslen Trabzonlusunuz. Evet. Hem Trabzon'dan doğal ürünleri buraya getiriyorsunuz, evet. Hem de dediğim gibi iyi bir araştırmacısınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz Balaban Köyü ile ilgili? Mesela evlilik teklifini ilk Cenevizliler tarafından yapılıyormuş. Doğru. Nilüfer çiçekleri hiç hediye edilemeyen bir çiçek doğru. olduğu için sandalla açılıyorlarmış. Nilüfer çiçeklerinin arasında aynen. evlilik teklifi yapılıyormuş. Bunu söylememin sebebi burada evlilik teklif edebileceğiniz, sevdiğiniz insana sürpriz yapabileceğiniz birçok farklı mekanın olması buranın kendi içinde de.
0: Şimdi şu şekilde, eskiden beri tabii ki doğal yaşam alanları suya yakın olan bölgelerde kuruluyor. Çünkü su insanın vazgeçilmezi. Terkos olarak bilinen bu gölün asıl ismi Trikos. Üç kiliseden geliyor ve Cenevizler döneminden beri bir yerleşim merkezi. Cenevizler bu dönemde işte mitolojik olarak bazı şeylerinde dünyada evlilik teklifini herkes özel olsun ister. Ama buradaki en özeli şu, dünyada çiçekçilerde satılmayan tek çiçek nilüfer çiçeği. Çünkü suda yaşar, sudan kopardığınızda bir süre sonra solar. Evlilik teklifi etmek isteyen çiftler sandalla gezintiye çıkıyor. Eğilerek bir nilüfer çiçeği koparıyor ve hanımefendiye uzatıp evlilik teklif ediyor. Bu dünyada eşsiz bir tekliflerden biri olarak kabul ediliyor ve biz halen işletmemizde evlilik konseptlerinin haricinde böyle tekliflerle de değişiklikler sunabiliyoruz. Bu bölgedeki en güzel şeylerden birisi, manzaraya baktığınızda göl, arada uzanan orman ve arkasında denizi görüyorsunuz. Girişte üçü bir arada panoramik gibi. Manzara. Bu aynı zamanda dünyada gerçekten iki noktada olan bir manzara. Ayrıyetten de karşı kıyısı bir yaşam ormanları, denizden gelen iyonize etmiş hava burada oksijen oranını çok yükseğe çıkarıyor ve tertemiz bir havayla karşılaşıyorsunuz.
1: Şunu söyleyelim, Kaz Dağları'ndan daha temiz bir havaya sahipmiş. Doğru, aynen. Balaban Köyü sevgili seyirciler.
0: Balaban Köyü tarihsel olarak Cenevizlere kadar dayanıyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de Osmanlı Devleti bu bölgede otağı çadırını kurduğu noktalardan birisi. Eskiden atları göl kenarında balçık çamurda yürütülerek uzun seferlere hazırlık yaptırılıyor. Yine aynı şekilde avlak bölgesi olarak ilan edilmiş. Daha sonra zaman zaman Balkan Harbi'nden gelen göçmenlerin buraya yerleşmesiyle de yerleşim yeri olarak devam etmiş. Şu anda günümüzde halen daha Balaban Köyü 200 yıllık bir köy yerleşim yeridir ve genellikle Bulgaristan göçmeni ağırlıklı olmak üzere köy yerleşik hayatına devam edilmektedir.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Terkos Gölü'nden bahsetti fazlasıyla Faruk Bey. Biz de birazdan Terkos Gölü'ne gideceğiz ve Terkos Gölü'nde tekne turu yapacağız sevgili seyirciler. Nilüfer çiçeklerinin arasında kaybolacağız. Bir evlenme teklifi yapamayacağız belki ya da alamayacağız. Zamanında aldık diyelim. Ama nilüfer çiçeklerinin arasında kaybolacağız. Ve Faruk Bey'e tekrar teşekkür ederekten sizi bu eşsiz manzarayla baş başa bırakıp antika araçların oraya doğru hareket edeyim.

Gölde gezinti yapabilirsiniz Terkos Gölü'nde, siz de benim gibi. Zaten biraz önce bahsetmiştik sevgili seyirciler. Buranın en büyük özelliği hem gölün hem denizin hem de ormanın içinde olması. Biz şu an Terkos Gölü'nde gezinti yapıyoruz. Buradan kiralayacağınız sandal ya da teknelerle siz de benim yaptığımı yapabilirsiniz. Şimdi gölün etrafında gezeceğiz. Birazdan ileriye gideceğiz. Gölün çevresinde gezeceğiz. Birazdan ileriye gideceğiz dediğim gibi. Nilüfer çiçeklerinin olduğu yere gideceğiz. Nilüfer çiçeklerinin olduğu zamana denk gelirseniz özellikle mükemmel bir görüntü ortaya çıkar. Benden size söylemesi. O zaman hadi gelin nilüfer çiçeklerinin oraya gidelim. Venedik'e gidip de şehrin içinden teknelerle, kayıklarla gezmeyi biliyoruz da burnumuzun ucundaki Terkos Gölü'nü mü görmeyelim? Tabii ki görmeniz için ben size bu programda da yine rehber oluyorum. Buyurun.

doğasıyla, temiz havasıyla, sakinliğiyle, düzeniyle bizi büyüleyen Balaban Köyü'nün Terkos Gölü'ndeyiz. Nilüfer çiçeklerinin olduğu yere geldik. Burası o kadar sessiz, o kadar sakin. İstanbul'un karmaşasından kaçmak isteyenler için, bir günlük bile vakit geçirmek isteyenler için o kadar güzel bir yer ki sevgili seyirciler. Gerçekten sizlere anlatamam. Biraz önce bahsettim. Burada tekne turları yapıp nilüfer çiçeklerinin arasında benim gibi sizler de kaybolabilirsiniz. Birazcık çiçekleri dökülmüş ama galiba, değil mi? Tekneyi kullanan beyefendiyle konuşuyorum bir yandan da. Birazdan çiçekler dökülmüş. Şöyle arka taraflarda nilüfer çiçeklerini görebiliyoruz. Kameraman arkadaşım Recep gösteriyor. Nilüfer çiçeklerinin olduğu mevsim buraya gelirseniz buranın görselliğinden gerçekten hem sosyal medyanız hem de sizin gözleriniz faydalanacaktır. Benden size tavsiye. Bayağı güzel bir görseli var buranın. İstanbul'un içinde böyle bir yerin olması ciddi anlamda mucize sevgili seyirciler. İsterseniz gölde gezinti yapmak istemiyorsanız tabii ki gölün çevresinde de oturabilirsiniz. Birazdan onları da göstereceğiz size. Bu arada bu gölde fazlasıyla balık var. Buradan tutulan balıklar balık restoranında, köyde bulunan balık restoranında satışa sunuluyor. Ve tabii ki siz değerli misafirlerin yenmesi için hazırlanıyor. Onu söyleyebilirim sizlere. Burası gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Muhteşem. O zaman bu güzel manzarada biraz biz de kaybolalım. Recep fotoğraflarımı çeksin. Ayşegül de size güzel kurgularıyla destek versin.

Sevgili seyirciler, bu köye geldiğiniz zaman aynı zamanda kamp da yapabilirsiniz. Nasıl olacak derseniz, burada tuvalet ve duş imkanının olmadığını belirtmek isterim. Herhangi bir güvenlik de yok. Ama kamp alanları karavanınızla geldiğiniz zaman güzel vakit geçirmek için uygun bir yer. Onu dile getirebilirim sizlere. Aynı zamanda katlanabilir sandalyeleriyle hafta sonu fazlasıyla insan buraya gelip gölün çevresinde kendi yiyeceklerini ve içeceklerini getirip burada piknik de yapıyorlarmış. Bu arada şunu da belirtmek isterim ki göle girmek kesinlikle tehlikeli ve yasak.

0: Gölden çıkan balıkları yemeye geldik. Buraya geldiğiniz zaman balık yiyebileceğiniz tek yer burası sevgili seyirciler. Bakalım gölün balığı nasılmış? Masayı şöyle bir donatalım. Ve balık yemeye geldiğimiz yerde oturduk. Gerçekten çok güzel bir yer. Yazın ve kışın gelebileceğiniz bir yer bu köyde. Zaten tekrarlayayım. Tek balık yiyebileceğiniz mekan burası açıkçası. Gönlünüzce burada karnınızı doyurabilirsiniz. O zaman siparişimi vereyim ben. Balık gelince ve soğuk yiyeceklerimiz, salatamız gelince buluşalım. Yanımızda balık restoranının, geldiğimiz balık restoranının işletmecisi Kamuran Bey var. Şimdi Kamuran Bey'e soralım. Evet. Öncelikle merhaba.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Şimdi gölden çıkan balığın adı ne?
1: Bu tatlı su levreği.
0: Tatlı
1: normalde,
0: su
1: evet,
0: levreği.
1: Evet, sudak derler. Tatlı su levreği. Balaban Gölü'nden geliyor. Kılçık su olarak biz de servis
0: Balaban
1: yapıyoruz.
0: Balaban Gölü mü, Terkos Gölü mü?
1: Terkos. Biz burada Balaban olduğumuz için biz Balaban alıştık. Balaban söylüyoruz.
0: Şöyle bir limon sıkalım. Bir evet. Balığın da tadına bakalım bu arada. Evet. Şimdi salatamız var. Mezeleri anlatır mısınız bize?
1: Mezelerimiz...
0: Biraz? Soğuk yiyecekleri.
1: Evet. Kızartmamız. Yeşil zeytinli soslu mezemiz. Şakşuka, cacık, manda yoğurdundan süzme yoğurdumuz. Közne biber, atom, közde patlıcanımız var.
0: Hangisini tavsiye edersiniz?
1: Hepsi güzel.
0: En yani müşterim, size özel olan,
1: bize özel olan közde patlıcanımız.
0: O zaman közde patlıcanın tadına bir bakalım. Şöyle.
1: Evet.
0: Bayağı lezzetli.
1: Evet. Süzme yoğurdumuz
0: hatta
1: da güzeldir.
0: İkinci çatalda alıyorum.
1: Süzme yoğurdumuz da 15 yıldır aynı yoğurtçumuzdan çalışıyoruz. Aynı yoğurdumuz. Aynı yoğurttan tüm mezelerimizi bu yoğurttan yapıyoruz.
0: Yalnız çok lezzetli.
1: Afiyet olsun.
0: Şimdi balığın tadına bakmak istiyorum ben. Kılçıksız galiba.
1: Kılçıksız, evet.
0: Balık çok güzel.
1: Afiyet olsun.
0: Gerçekten balık çok lezzetli. Aslında et balık, kelle. Bunlar yenir elle.
1: Evet.
0: Ama bu balık kılçıksız olduğu için evet, çatalla bıçakla yiyebiliriz.
1: Yiyebiliriz, evet.
0: Salatanın da tadına bakalım şöyle hemen.
1: Kendi özel salatamız. Bunu sürekli müşterilerimize bu şekilde ikram ediyoruz.
0: Çok güzel.
1: Özellikle salata ve balığımız için bizi müşterilerimiz tercih ediyor.
0: Fazla yemem diye geldim ama balık o kadar lezzetli ve o kadar taze ki.
1: Evet.
0: Ben denizden babam çıksa yerim diye söyleyenlerdenim. Kaç senesinden beri köydesiniz?
1: 2007'den beri işletmemiz var. Son 4 yıldır biz devraldık. Bu ikinci şubemiz. Hı hı. Diğer şubemiz Tayak adında. Orada 2007'den beri bu işi yapıyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum ben
1: Afiyet
0: size.
1: Afiyet olsun.
0: Çok sağ olun valla. Hem misafirperverliğiniz
1: sağ
0: için
1: olun,
0: hem de böyle güzel yiyecekleri bize sunduğunuz için. Buraya gelmek isteyenlere var mı söylemek istediğiniz?
1: Bekleriz. Bir balığı denemelerini isteriz.
0: Ben göl balığı yememiştim ama bu kadar lezzetli olacağını da düşünmüyordum açıkçası.
1: Müşterilerimizden de bu tepkiyi görüyoruz yani. Teşekkür
0: ben bu
1: ederim.
0: Kadar lezzetli olacağını düşünmemiştim. Bana dediler ki yağlı olur o balık. Göl balığı yağlı olur falan demişlerdi.
1: Şimdi
0: ama.
1: Şimdi yapma şekli fark ediyor yani. Şimdi bunu İstanbul Galata'da gidip yiyemezsiniz yani. İstanbul'un herhangi Arnavutköy'de falan. Yani bu çevrede sadece biz.
0: Ben bayıldım.
1: Bu şekilde yapıyoruz.
0: Gerçekten bayıldım. Elinize emeğinize sağlık.
1: Afiyet
0: salata
1: olsun.
0: Ve soğuk yiyecekler de aşırı lezzetli. Özellikle közde patlıcan ve yoğurt.
1: Evet.
0: Kesinlikle buraya bu balık için gelinir mi derseniz evet gelinir. Bu köyü görmek için gelinir mi derseniz evet gelinir.
1: Sabahları hafta sonu kahvaltımız da var. Serpme kahvaltımız. O şekil devam ediyoruz, hizmet
0: ben
1: veriyoruz.
0: Ben size çok teşekkür ediyorum
1: ben
0: ve balığımı yemeye
1: ederim.
0: Devam ediyorum gayet
1: afiyet
0: de.
1: Olsun.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
0: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sen de otur, bir vişne iç.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
11: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da, doğruca Carrefour'saya.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
2: bankayız. Halkbank. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Haydi gel. Haydi.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Bu telefona ne deriz?
2: Vay.
1: Çok güzelmiş ha? Ya. Ha,
0: onun özellikleri
2: budur
0: de.
2: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: Ha? Hayırlı olsun diyeyim.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
3: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. İleride kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Kuş uçmaz, bir yerdesin. Kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Değerlenir diye düşünebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. Yeni nesil yatırım kripto dünyasına girip portföyünü genişletirsin. Midas'a dakikalar içinde kaydol. Tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler Günü'ne özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.

0: 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Lof lof lof lof lof. Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler gününe özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: İhtiyaçlara büyük kolaylık. Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
10: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
11: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
12: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

Bugün çok keyifli bir gün geçirdik sevgili seyirciler. İstanbul Avrupa yakasında Arnavutköy ilçesinde Balaban köyündeydik. İstanbul'da 45 dakika uzaklıkta, Arnavutköy ilçesine de 17 kilometre uzaklıkta bir köy. Ben rehberiniz olmaya devam edeceğim. İstanbul'da ve İstanbul'a yakın çevrede gezilebilecek her yeri sizlere göstermeye devam edeceğim. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizdeki her şey umarım önünüze böyle su gibi gelsin diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya çalışıyorum ya da bir şeyler öğrenip gittiğim yere katkı sağlamaya çalışıyorum. Bugün neredeyim dersiniz?
1: Müzedesin sanırım Tuğba.
0: Arkamda evet müze gibi görebilirsiniz ama burası Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü. Ben bugün gravür çalışması yapacağım. Biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyorsun işte. Birazdan öğreneceğiz. Aile hocamız bizi sınıfta bekliyor. Hiç vakit kaybetmeden hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba, programın hemen başında şunu söyleyeyim. Belli ki kursiyerlerimiz oldukça sessiz ve nizami çalışıyorlar. Lütfen oradaki huzuru bozacak işlere imza atma. Ben seni biliyorum. Durmazsın şimdi yerinde, başlarsın dersi kaynatmaya. Aman ha.
0: Ne kadar sessiz bir sınıf. Acaba ben geldim diye mi? Herkese kolay gelsin.
2: Merhaba.
0: Hocam merhaba. Hoş
2: geldiniz. Teşekkürler.
0: Sizi böyle alayım.
2: Teşekkür ederim.
0: Ya çok güzel bir atölyeye geldik bugün. Herkes bir şeyler yapıyor. O kadar güzel çalışmalar var ki. Çünkü biz millet olarak ellerimiz çok maharetli efendim. El sanatlarımız. Değil mi hocam?
2: Kesinlikle. Normalde biz çalışmalarımızda arka fonumuzda güzel klasik müziklerimiz de oluyor. Ama bugün size özel.
0: Evet. Çok şeker. Çok sevimli. Çok güzel bir hocamla birlikte bugün çalışacağım aile hocamla.
2: Evet.
0: Ben dedim ki hocam yağlı boya yapabilir miyiz? Tuğba dedi gel ben sana kendim yaptığım, kendim uğraştığım bir çalışmam var. Ondan yaptırayım bir tane dedi. Böyle ahşabın üzerine ne yapıyorsa bir şekilde nasıl bir çalışma yapıyorsa bu hale geliyor. İnanabiliyor musunuz? Çok güzel değil mi dış ses?
1: Çok güzel ama Tuğba sen yapabilecek misin?
0: Ben yapabilecek miyim? İşte orası tartışılır.
2: Hocam, birlikte göreceğiz, evet.
0: Birlikte göreceğiz, evet. Benimle uğraşmayı çok severler. Neyse, ne yapacağım ben bugün şimdi?
2: Önce ahşabımızı, zemin rengini boyayalım. Hı hı. Ama istersen, sen istediğin gibi de boyayabilirsin. Hı hı. Bu renklerde de yapabiliriz.
0: Yani bunun aynısını...
2: Yapalım mı aynısını?
0: Yapmamı bekliyorsunuz, öyle mi?
2: Evet.
0: Gravür çalışması gerçekten bir hayli zor.
2: Şöyle ilk olarak siyah rengimizi zeminimize boyuyorsun Tuğba'cığım.
0: En sevdiğim şeyler biliyor musunuz?
1: Çünkü kolay bir iş derken gitti.
0: Bak sen var ya bir şey söyledin şurayı boyadım yanlışlıkla. Ya inanamıyorum ya. Fırça hareketlerinde sıkıntı var mı? Öyle bir aşağı bir yukarı mı yapacağım yoksa?
2: Genelde sağdan sola sabit aynı yönde olursa daha güzel olur.
1: Dikkat etmelisin yönüne Tuğba. Yoksa fırça izi kalır çalışmanın üzerinde.
2: Bıçaklar kullanacağız biraz sonra.
0: Bıçak mı?
2: Evet.
0: Bir ses dikkat et bak bıçak falan kullanacakmışız. Sıkıntılı şeyler olabilir.
2: Bıçaklarımız orada.
0: Bıçaklarla birazdan şovumuz başlayacaktır. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Ayla hocam programın akıbeti, hepimizin sağlığı, sıhhati, istikbali için Tuğba'ya bıçak ya da kesici bir şey vermeyin lütfen. Tuğba bu, bir şeyler yapmasından çok korkuyorum. Bu arada dikkatli fırçala Tuğba ve öyle üflenmez. Ayrıca sallamamalısın da haberin olsun.
2: Tuba ne yapıyorsun?
0: Hocam kurutmaya çalışıyorum.
2: Çok
0: demiştiniz
2: güzel.
0: Ya kuruyacak diye. Kurusun ki bir an önce yapayım. Çok heyecanlıyım çünkü böyle bir şey yapacağım için. Yani sevgili seyircilerimiz. Tuba sizce böyle bir şey yapar mı?
2: Bence yapar.
1: Bence yapamaz hocam.
0: Ya hocam hep bana böyle işin başında diyorlar ki ya onu yapamazsın, bunu yapamazsın, şunu yapamazsın. Tam yapacağım bir şeyi elimde patlıyor o iş.
2: Bence sonucu onlar da inanamayacak. Çok güzel yapacaksın.
0: Evet bazen öyle işler oluyor ki ben bile inanamıyorum yapabildiğime. Ama her şeyi bir günde yapabilsem ben de yani

0: kolay değil. Usta olurdum o zaman değil mi? Hoca olurdum. Artık olduğu kadar.
1: Bence istersen üstünü artık oradaki renklerden atabiliriz.
0: Aa, başlayabilir miyim
1: tabii,
0: artık?
1: Tabii. Oley. Çünkü onun da bir kuruma süresi olacak. Tabii bazı renklerimiz yok burada. Onları sen elde edeceksin.
0: Ben.
1: Evet.
2: Sana iki çift lafım var.
0: Ben Yaşar Usta.
1: Peki, sarı ve kırmızının karışımından hangi rengi elde ederiz?
0: İşte şimdi patladım. Şimdi patladım, arkadan biraz kopya veriyorlar bana.
3: Turuncu, turuncu Tuğba.
1: Sarı kırmızı hangi renk karışımı?
0: Galatasaray.
3: Galatasaray mı?
1: Turuncu.
0: Ha.
1: Sarı ve kırmızının karışımı turuncu. Ama bizim elimizde yeşilimiz de var. Fakat sarı ve mavinin karışımı?
0: Mordur herhalde. Yeşil.
1: Evet.
0: neyse evet yeşil hocam.
1: Mavi ve kırmızının karışımı? Mavi ve kırmızının karışımı.
0: Kopya gelmedi hala. Mor.
1: Mor. Evet.
0: Nasıl biliyorum ya? Evet. Nasıl biliyorum?
1: Oradaki renklerimizden istediğin rengi de kullanabilirsin. Buradaki renklerle ve bağlı kalmak zorunda değilsin. Hmm. Sen zeminine istediğin renkleri atabilirsin. İstediğin yoğunlukta da atabilirsin. Ama sonuçta gene bunu üstüne yapabiliriz. Aynı şekilde.
0: Anladım. Yani benden tam anlamıyla aynısını beklemiyoruz.
1: Özgün bırakıyorum seni.
0: İlk defa ben işte özgürüm ya. İnanabiliyor musun dış ses?
3: Hocam Tuğba ana renkleri bilmiyor. Onu özgür bırakmak doğru değil bence.
0: Şey kırmızı.
1: Evet.
0: Mavi.
1: Evet.
0: Yeşil.
1: Hayır. Yeşil hayır. Yeşil ara renk.
0: Şu an kendimi kreşte gibi hissediyorum. Evet. Başka kopya gelmedi.
1: Ana renklerimizi.
0: Turuncu. Ya beni patlatıyorlar şu an.
1: Sınava çekiyorlar. Evet, ana renklerimiz burada. Sarı ve kırmızının karışımı turuncu. Sarı ve mavinin karışımı yeşil. Mavi ve kırmızının karışımı mor.
0: Hmm.
1: İstersen önce bir çalkala.
3: Ayran mı o Tuğba?
0: Ha, ayran çalkalıyorum. İçer misin?
3: Ben renkleri biliyorum Tuğba. Hiç değilse iyi resim yapamasam da. Renklere hakimim en azından, hatırlatırım.
0: Başlıyor muyum hocam?
1: Başlayalım.
0: Hangi fırçayla çalışacağım?
1: Bununla çalışabilirsin. Daha inceleriyle de çalışabilirsin.
0: Bununla böyle.
1: Üzerine renkler atacağız buradaki gördüğün gibi. Evet.
0: Şöyle mesela serbest mi çalışacağım böyle?
1: Evet.
3: Yeter ki çalış Tuğba. Önemli olan çalışma.
1: Turuncuya döndü. Niçin sarıyla kırmızıyı karıştırdık?
3: Ve bu renk karışımlarını unutma. Yaz aklına Tuğba.
0: Yine rezil olacağım bir programla daha karşınızdayım.
3: Tuğba renkler arasında biraz bocaladı sanki. Çalışmanın sonunda nasıl bir eser meydana gelecek merak ediyorum.
0: Sizinkiyle çok bir alakalı olmadı ama neyse.
1: Fark etmez, çok önemli değil.
0: Ben bunu dış sese çok hediye edeyim.
3: Odamın en müstesna köşesinde baktıkça güleceğim bir eser. Harika.
0: Yeterli mi bu?
1: Hı,
0: bu kadar.
1: Yeterli.
0: Şimdi boyama işlemini tamamladık. Ne kadar sürede kuruyacak ve biz bunun üzerine bir işlem daha yapacağız?
1: 15 dakika bekleyeceğiz.
0: Tamam.
1: 15 dakika. Evet, kurusun. Kuruduktan sonra da örneğe bak, bu kurumaya başlamış.
0: Aa evet. Kuruduktan sonra tekrar üzerine işlem yapacağız. Bekliyoruz efendim.
3: Beklerken yerinde duramadın ve kameramızdan ne istedin Tuğba?
0: Evet efendim, ahşabımız kurudu. Üzerine ben hocamınkiyle aynı olsun diye bana fotokopi çektirmiş. Benim için bir sürü şeyle uğraşmış ya. Sırf ben şurada rezil olmayayım diye. Normalde bunları kafadan çiziyorsunuz değil mi
1: evet,
0: siz?
1: Evet tabii tabii. Bunlar ne?
0: Özel
1: benim
0: çalışmalar.
1: Kendi tasarımları.
0: Tasarım çalışmaları. Ama ben aynısını yapayım diye bana bu şekilde bir güzellik yapmış. Ben ne yapacağım? Kopya kağıdı koyacağım altına. Nasıl gidiyorum sizce?
1: Gayet güzel. Oldukça başarılı.
0: Allah'ım, bir hocadan bunu duymak çok güzel. Hep beni yerden yere vuruyorlar. Şimdi ne yapacağım? Kalemle üzerinden mi geçmem gerekiyor?
1: Evet, kalemle genel hatlarını kopyalayacağız buraya, aktaracağız daha doğrusu.
3: Cinali çiz bence Tuğba.
0: Cinali mi çizeyim? Bak kafamı karıştırdın, sırayı unuttum. Neredeydim? En son onu hatırlayamadım. Hocam duyuyorsunuz değil mi? Bana Cinali çiz falan diyorlar.
1: Ama biraz sonra şaşıracaklar yaptığın çalışmayı görünce.
3: Her gün şaşırıyoruz zaten hocam.
1: Tabii şimdi burada motivasyon çok önemli. Öğrencimin motivasyonunu kırmayalım. Bence oldukça başarılı olacak, ben güveniyorum.
0: Ya var ya, cansınız hocam siz gerçekten. Bazı hocalarım dış sesle bir olup beni yerden yere vuruyorlar. Sonra adı ne oluyor biliyor musunuz? Tuğba yapamadı.
1: Bu sefer Tuğba yaptı olacak.
0: Vallahi ilk defa heyecanlandım şimdi böyle bir şey yaparken.
3: Kopyayı desteklemeyelim ve ben acıktım Tuğba.
0: Aramızda kalsın, ben de çok acıktım.
1: Bana da öğrencilerim getirmiş.
0: Ne güzel.
3: Teşekkür ederiz Aile Hocam.
0: Ben bir taraftan yemeğe, bir taraftan da çizmeye devam ediyorum.
3: Kopya çekmeye devam ediyordum demek istedin sanırım Tuğba. Çünkü çizmiyorsun, kopya çekiyorsun ve hepimiz senin nasıl bir kopyacı olduğunu görüyoruz.
0: Hocam ben kopyalama işlemini tamamladım.
1: Tamam.
0: Ne yapacağım şimdi?
1: Kontrol edelim. Kağıdımızı kaldırmadan altına bakalım. Bir taraftan kaldıralım. Evet, genelde çıkmış görünüyor. Güzel.
0: Evet.
1: Tamam. Burada yine modelimiz önümüzde kalsın. Tamam. Buradan bakarak da eksiklerini tamamlayabiliriz.
0: Kesin tamamlarım hocam ben eksiğimi.
1: Tamam.
0: Bence sonrası tamamlayacakmışsınız gibi geliyor.
1: Şimdi burada bıçaklarımız var. Bunların bazıları geniş uçlu ve geniş alanları kazıyor. Daha geniş oyabiliyorsun. Daha ince uçlu olanlarla çizgisel şekilde şu ince alanları ince uçlarla, D uçlarla ve U uçlarla bunları yapabiliyoruz. Göstermemi ister misin?
0: Evet.
1: Peki.
3: Aile hocamız tekniği Tuğba'ya öğretiyor.
0: Şimdi ben sizi buradan yaptınız ya, herhalde ben buradan yapacağım.
1: Olur, olur. Hiç fark etmez ama sağ elini korumaya al o zaman.
0: Şöyle mi tutayım?
1: O tarafı hiç tutma. Arkada kalsın sağ elin.
0: Solak olmasam yapacaktım dedi ama olmadı. Görüntüler bir atölyeden. Önce yapacağım dedi, sonra yapamadı. Kendi haberimi de yazıyorum bu arada çünkü birazdan sakatlayacağım yerimi.
3: Ne olursa olsun iş güvenliği çok önemli Tuğba. Dikkat et.
1: Buradan yardım alabilirsin bu şekillere göre.
0: Bence hiç benzemedi.
3: Üzülme ama gerçekten hiç benzemedi Tuğba.
0: Şey, ben serbest çalışıyorum şu an. Hiç alakası yok yani şu an.
3: Rembrandt mısın, Van Gogh mu? Da Vinci misin, Picasso mu? Çözemedim gitti Tuğba. Tavrına, duruşuna, hareketlerine bakan da cidden sanat erbabı sanacak seni ama nerede? Canım eseri kopyayla dahi yapamadın. Bravo. İmzanı da at da tamam olsun.
0: Hocam şuraya bir Tuğba'nın A'sını yapmaya çalıştım.
1: Evet, imzamız da
0: yumuşak
1: tamam.
0: Y'yi yapamadım. Artık o kadar da olsun. O kadar benzedi ki iki çalışma. Gerçeğinden ayırt etmek gerçekten çok zor. Desem de inanmayın. Bu tabii ki aile hocamızın yapmış olduğu. Bu da sevgili sunucumuz Tuğba yapmış oldu. Ben kendimden bahsetmek istemiyorum çünkü. Bakar mısınız?
3: Neye benzedi o Tuğba?
0: İnsan. Değil mi?
4: Ben çok...
0: Olmuş mu gerçekten?
4: İlk defa yapmanıza göre çok güzel. Çünkü bir de solaksınız.
0: Evet, solağım ve her yerde bir sürü
4: bence çok güzel olmuş.
0: Yani ne güzel ya, böyle etraftan da destek almak. Çok teşekkür ederim, sağ olun.
4: Çok güzel.
1: Kesinlikle başlangıç olarak bence gerisi gelebilir.
0: Olduğu kadar artık değil mi?
1: Bugün bizim ziyaretçimiz vardı Tuğba. Geldi bizimle birlikte, gravür yaptı. İlk başta oldukça keyifli, hevesli başladı. Boyamayı çok güzel yaptı, oldukça başarılıydı. Fakat oyma kısmına gelince, oyma kısmında bıçaklarda biraz zorlandı. Çok doğal çünkü hiç daha önce yapmadığı, elinin alışık olmadığı bir çalışmaydı. Ama Tuğba yine de buna rağmen oldukça başarılıydı.
0: Tekrar çok teşekkür ederim atölyemizin kapısını bizlere açtığınız için.
1: Biz de çok mutlu olduk.
0: Ben de çok mutlu oldum. Çok güzel hanımlarla bugün birlikteydik. Beyler de sınıfımızdaydı, şimdi onları es geçmeyelim. Efendim ben bugün kolay mı saldığında gravüre merak saldım, ahşap kazımaya. Nasıl yapıldığını çok merak ettim ve geldim burada yapmaya çalıştım. Artık ortaya ne çıktı bilmiyorum. Takdiri sizlere bırakıyorum. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Bizi izlemeye devam edin efendim. Hoşçakalın.

Thank you.

0: ağlama kınalı yapıncak. Ağlarsan üzülür anan baban. Seni hep güler yüzlü görmüşlerdi. Gene gülümsemeye çalış. Merak etme, cennettedirler şimdi. Dünyanın en iyi insanlarıydı. Demek Allah böyle istedi. Hadi yavrum, hadi kızım, koş. Konuş, söyle, ne demek istiyorsun yavrum? Konuş, açılırsın.
1: Dili tutulmuş muhtar.
0: Kınalı yapınca kendine gel yavrum, konuş.

0: muhtar. Duymuyor muhtar, duymuyor.
1: Yavrum, kızım, konuş.

0: Alış.
1: Boşuna yorulma muhtar. Kızcağız ne senin söylediklerini duyabilir artık, ne de konuşabilir.
2: Vah yavrum, vah talihsiz kınalı yapıncağım benim. Hep böyle mi kalacak doktor? Hiç, hiç ümit yok mu doktor bey?
1: Sanmam. İyileşmesi Allah'a kalmış bir şey. Belki bir şok, büyük bir korku eski haline döndürebilir onu. Kimi kimsesi yok mu?
2: İstanbul'da bir kardeşi olacak rahmetli anasının. Tel çektim, gelir herhal.
1: Kötü bir haber mi karıcığım?
3: Kardeşim, yangında ölmüş. Kızını almam için muhtar beni köve çağırıyor.
1: Vah zavallı, başın sağ olsun karıcığım. Ne zaman gideceksin?
3: Ne gitmesi? Bir değirmenci parçasıyla evlenirken bana mı danıştı da için gideyim?
1: Teyzesisin. Bir şeyler yapman lazım, ortada mı kalacak?
3: Bana ne? Darül Aciz'i mi burası? Pis bir değirmenci kızını akrabam diye yanıma alıp kendime eşe dosta rezil edemem. Ne hali varsa görsün.
1: Peki peki karıcığım, kızma, sen bilirsin.
3: Çek eline.
1: Telgrafa cevap gelmeden kızı götürmen doğru mu muhtar?
2: Hanımefendinin keyfini mi bekleyecektik?
1: Ya kabul etmezse?
2: Mecbur, merak etmeyin. Hele bir terslik etsin teyzesi olacak cadı, ben bilirim yapacağımı. Gitmeden evvel beni annemle babamın mezarına götürün. Şoför bey bir dakika.
4: Olur abi.
2: Evladım benim, talihsiz yavrum, elbette, elbette götürürüm.
5: Sevgili annem, babacığım, sizlerden büsbütün uzaklaşırken Allah'a ısmarladık bile diyemiyorum. Sağırım, dilsizim. Aslında ben de sizler gibi ölü sayılırım. Sesim çıkmıyor ama biliyorum, duyuyorsunuz beni. Keşke benim mezarım da yanı başınıza kazılsaydı. Nerede olursam olayım kalbim burada, sizlerin yanında çarpacak. Sizleri kurtaramadığım, sizlerin yanında bulunamadığım için beni affedin. Dua edin anneciğim. Dua edin babacığım.
6: Hadi gel, hadi.

0: sağır mısın yahu? Sana sesleniyorum. Sağır mısın be? İki saattir sesleniyorum.
1: Duymaz ki zavallıcık. Ne işitir ne de konuşur. Yangında oldu.
0: Affedersin kızım. Kafa işte. Çalışmaz ki gaz terekesi. Bakma kusura kızım.
2: Avni efendi!
1: Hanımefendi mi?
0: Hayır. Hanımefendinin halk yedi başısıdır. Alt yanı hizmetçi ama kurumundan da geçilmez.
2: Ne istiyorlar?
0: Hanımefendiyle konuşacaklarmış da.
2: Uşak hizmetçi aramıyoruz.
1: Bana bak hatun, ağzından çıkanı kulağın işitsin. Bugüne bugün karşında koskoca Garipler Köyü muhtarı var senin. Bu yavrucak da hizmetçi değil. Bu evin ve senin hanımın sayılır. Çekil yolumdan!
2: Hay!
0: Ne haber?
2: Hadi orada çekil.

0: Yüzüne baksana be! Kör müsün nesin?
1: Aliye Hanım'ı arıyorum. Telgraf çekmiştim ama elinize geçmedi herhal. Garipler Köyü'nün muhtarıyım.
2: Anlaşılan aklından zorun var muhtar. Aile işlerime ne hakla karışıyorsun? Kime sorduğunda...
1: Vicdanıma hanımefendi! Kızcağız hasta, ortalıkta kaldı. Yangından sonra hem duymaz oldu hem de dili tutuldu korkudan.
2: Ah, bir bu eksikti. Yani hem sağır hem dilsiz, öyle mi?
1: Evet, herhalde bu haliyle sokağa atacak değilsiniz.
2: Efendi, efendi! Devletin hastaneleri var. Burası darlı acize değil.
1: Hiç değişmemişsiniz ama ben bu zavallı yetimin hakkını sonuna kadar arayacağım. Karakola, icap ederse mahkemeye.
2: Dur canım muhtar efendi, beni yanlış anladın. Kardeşimin kızı benim de kızım sayılır biraz.
1: Bak yavrum, ben gidiyorum. Seni önce Allah'a, sonra da teyzene emanet ediyorum. Bundan sonra kızım bu evde yaşayacaksın. Ağlama artık, sil gözlerinin yaşını bakayım. Yoksa beni de ağlatacaksın. Başın sıkışırsa iki satır yaz, ben hemen gelirim. Yavrum. Unutma, ona bir şey olursa bütün Garipler Köyü ardımda benim.
3: Hayrola benim cici karıcığım, bir şeye mi sıkıldın? Kim bu cici kız?
2: Çekil, yılışma boşuna. Duymaz. Hem sağır hem dilsiz.
3: Ya öyle mi? Vah vah! Peki kimin nesi?
2: Kimin nesi olacak? Kardeşimin... Geberip giderken bile ardından bir bela bıraktı başıma. Bana bak! Bu pis mendebura eşe dosta kardeşimin kızı diye tanıtıp... kendime iki paralık edemem. Fikret'e bile söylemeyeceksin.
3: Nasıl istersen karıcığım. Ama ne diyeceğiz herkese?
2: Köyden evlatlık aldık deriz. Beslememiz diye tanıtacağım. Hem sonra... pek de aptal şey. Ama böyle oluşu daha iyi. Adı neymiş bu salağın?
4: Kınalı yapacak derlermiş ama değiştirmek lazım tabii. Mesela Mestan desek.
2: Çok iyi buldun. Tam bu serseme göre isim.
5: Mestan kedi ismidir hanımefendi.
2: Olsun. Hem bu dilsizin hayvandan farkı ne?
4: Galiba aptal da.
2: Ya pisliği? Sen sokamama bir yıka. Şu saçlara bak. Allah bilir bit kaynıyordur. Bana bir makas verin. Makas verin dedim size.
4: Versene şu makası bana.
5: Ama bahçe makası o.
2: Olsun. Şu pis saçların çalıdan farkı yok zaten. Su dur yoksa vururum ha.
4: Dur diyorum! Dur! Nasıl vuracağım ha?

0: Zırlama. Tamamdır. Bahçede Avni babanın yattığı yerde yatacak.
1: Ama orası çiçeklik. Ben bile zor sığıyorum oraya.
0: Bahçede yatırmadığıma dua et. Tavan arasından eski bir şilteyle bir battaniye verirsiniz. Bu kız banyoyu da berbat eder. Ne banyosu? Bir leğen al, yattığı yerde yıkanır.

0: Hayatından bıktın galiba kızım.
1: Hayır, duymuyor. Annen evlatlık aldı da. Zavallıcık, hem sağır hem de dilsiz.
0: Ya! Allah'ın talihli kuluymuş. He. Annemin zırvalarını duymaz hiç olmazsa.
1: Asker kaçağı gibi de bir hali var ha. Hadi gel kızım.

0: Cadalozlar. Kıskandılar. Sırma saçlarını acımadan kestiler. Ama üzülme. Kökü sende. Gene uzar.
1: Sen de çık da yıkayım şu pisi.
2: Burada mı? Üşür zavallı.
1: Karışma sen. Elin uyuzunu düşüneceğine biraz beni düşünsene.
2: Aa, düşünmez olur muyum? Geceleri rüyalarıma girip kabus oluyorsun.
1: Zevzekliği bırak da dışarı çık, hadi, hadi.
2: Emredersiniz hanımefendi.
1: Soyun bakalım, hadi. Ne üçüz şeysin ayol, soyun dedim. Soyun dedim sana, soyun sana.
2: Saçları ne oldu kızcağızım?
3: Çöp tenekesine attılar.
2: Ha!
3: Ne yapacaksınız onları?
2: Turşusunu kuracağım. Hey Allah'ım!

Bak buraya, sana çorba getirdim. Hadi soğutmadan içiver. Hadi ama, hadi ama! Aç acına olmaz, darılırım sonra. Üç kaşık, iki kaşık, bir kaşık be! Bak sana ne getirdim. Anlıyorum yavrum, çok zor bir gün geçirdin. Bak, krallarda bile bizdeki keyif yok. Bak, hangi sarayda yattığın yerde Ay Mehtap'ını seyredebilirsin? Mehtap, Mehtap kaşı gözü var ya hani? Madem ki yemek yemiyorsun, hadi bakalım sen yat uyu.

0: Bu uyuz kızı bahçıvanın yanında pineklesin diye mi aldınız?
1: Ne münasebet, burası imaret mi? Çalıştır, ayak işlerine baksın! Zaten hayvan gibi bir şey!
0: Peki efendim!

0: Necla'ya gösterdiğin meşhur pul koleksiyonunu göstermeye mi?
1: Hayır, onların görmediği daha güzel bir şey göstermeye gel benden.

0: Beni arayan var mı kızım?
1: Tok firmasının avukatları tam bir saattir sizi bekliyorlar. Çok önemliymiş.
2: Randevunuzu unuttunuz herhalde beyefendi.
0: Hayati bir iş yüzünden özür dilerim.
2: Firmanız için hayli gecikmiş bulunan 1,5 milyonluk borç daha hayati Feridun Bey.
0: Anlıyorum ama bir mehil daha rica etsem 3 aylık.
3: Sen ya hesap bilmiyorsun ya kafan çalışmıyor. 3 ay ne ki? Göz açıp kapayana kadar gelir.
0: O zaman yeniden mehili isteriz. Birden gözlerini korkutmamalı.
3: Senin şu akılsızlığın yüzünden bir gün fabrika topu atarsa...
0: Allah korusun sevgilim.
3: Sallanma sana uyuz. Öf, şeytan sıkkırtlağını kurtul diyor. Bunu odamıza sokuyoruz ama bir şeyler çalmasın sakın. Fulas!
4: Çok şanslısınız Aliye Hanım.
3: İnşallah şansım hep böyle devam eder.

0: Hayatta her şeye sahibim. Mutluluğumun tek eksiği sensin yavrum.
1: İnanmam, kaç tane sevgilin var?
0: İnan bana, inan canım. Ötekiler leblebi çekirdek sayılır. Eğlencelik, sen kalbimin tek çiçeğisin. Gel yavrum, gel bir tanem, gel canım benim, gel ya.
1: Ne oldu Fikret?
0: Ne olacak, bardaklar kırıldı, camlar etime battı.
2: Hayrola? Neredeydin? Yoksa dans edenleri mi seyrediyordun? Ha seni! Hani gibi! Hadi bakalım, soyun da uyu!

0: yılan. Nankör karı seni. Sağır dişsiz köpek. Yürü yılan. Nankör pis dişsiz. Kör olasıca.
1: Ne oluyor yahu? Kulağını koparacaksın zavallının.
0: Kopsun da akıllansın. Görsün iyilik gördüğü yerde hırsızlık etmesini.
2: Yürü diyorum.
0: Yürü kör olasıca. Yürü.
1: Hırsızlık mı?
0: Yürü namus. Yürü diyorum. Yürü. Buyurun Aliye. Gel bakalım nankör. Söyle. Söyle yoksa patlarım seni. Ne yaptın? Nasıl çaldın elmas iğnemi?
1: Hanımefendi. O fukara yapar mı öyle şey? Sizi işitmiyor bile. Boşuna bağırıyorsunuz.
0: Sor bakalım çaldığı elmas iğnemi nereye saklamış?
1: Ne çalması? İftiradır bu hanımefendi. İftiradır. Dinleyin beni beyefendiler, hanımefendiler!
0: Bırak ukalalığı da sor kendine! Bu sersemin dilinden ancak sen anlıyorsun!
1: Bak kızım! O kadın var ya... iğnesini... onun kıymetli iğnesini... sen mi... çaldın? Görüyorsunuz, haberi bile yok.
0: Ne hınzır domuzu, bunlar çarık... numara yapışan! Ben kendi lisanımla sorayım da görürüz bakalım haberi var mı yok mu? Söyle nerede? Ben yılan yutmam! Yılan soyu seni! Nereye sakladın elmasımı? Ortaya çıkanmazsan öldürürüm seni!
1: Sahiden öldüreceksiniz! Günah kıza!
0: Karışma! Bırakın. Belki de ortaksınızdır! Ama görürsünüz siz!
3: Kafir seni! Aliye Hanım, Aliye Hanım! İğnenizi buldum hanımefendiciğim, küçük salonda düşürmüşsünüz!
0: İğneciğim!
1: İşte gördünüz mü? Günahını aldınız zavallının!
0: Dayağı hak etmiş gibi vesile oldu. Hem daha iyi. Çalacağı varsa çalmaz.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
0: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor.
1: Ya da anca sporda gelir grisi.
0: Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde seçili Braun, Kumtel, Philips, Roborock ürünlerinde 1000 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.
4: 33 yıldır Kurban'da doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç Kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.
5: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
6: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

0: kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
2: bankayız. Halkbank. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
7: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
6: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
7: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif ile gitsin.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haziç

0: için tasarlandı.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: A101'de haftanın yıldızları. Ova'dan Baldo pirinç 185 lira. Çaykur Rize turist çayı 125 lira. Ucuz,
10: ucuz, hep ucuz. Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
11: Siz de hesap kurdu nokta.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

Getir, koy şuraya. Hey! Ah, bu sersem duymaz ki. Gel. Gel. Otur şöyle, otur, otur. Ne haber asker arkadaşım? Vaziyeti coğrafime sen de gülüyorsun, değil mi? Oo, kaidemiz savaş alanına döndü. Neyse, olur böyle şeyler zamparalıkta. Şunları görüyor musun, şunları, şunları? Şunlar canım, elbise, elbise. Ha, onları getir buraya, getir. Bunları ütü, ütü. Ütü yapacaksın sen, ütü. Ütü diyorum. Heh, ütü. Anladın değil mi, ütü? Hadi. Hadi bakalım.

0: 2 milyon. 2 milyon ha? Aman Allah'ım! Demek bizim köydeki araziyi 2 milyon teklif ediyorsunuz ha?
1: Aslında oraya fabrika kurulması büyük bir şans. Bu konuda...
0: 2 milyon. Aman yarabbim! Peki, pazarlığı sevmem. Satıyorum, bitirelim bu işi.
1: Maalesef bitiremeyiz hanımefendi.
0: Neden bitiremiyormuşuz? Ben satışa evet dedikten sonra...
1: Bir kişinin daha evet demesi lazım hanımefendi.
0: Kimin?
1: Kardeşiniz vefat etmiş ama bir kızı kalmış. Arattık, izini bulamadık. Eğer bulunur, o da imzalarsa derhal kesinleşir bu iş.
0: Bir dakika! Allah kahretsin! Sen hep ayak altında mı dolaşacaksın? Ne? Vah benim yavrucuğum, canım kızım! Bu yerleri silmek sana mı kaldı? Evin bütün işlerini bu zavallı yavrucağı mı yükleyeceksiniz?
2: Ama şey...
0: Evet, çocukcağız bu eskileri giyip iş görmeyi oyun sanıyor. Eğleniyor ama ona yardım edin biraz. Hadi yavrum, bırak bu oyunları. Gel hadi, gel cicilerini giydireyim. Teyzen kurban sana. Gel bak nereye gideceğiz? Gel canım, gel.
2: Gel yavrum, aa, gel.
0: Aa.
1: Buyurun efendim.
0: Gel canım, gel.

0: Muamele hazır mı?
1: Bir imzalarınız eksik.
2: İşte nüfus kağıtlarımız. Yeğenimin vekaleti. Gel, gel bebeğim, gel. Şuraya... atıver imzanı hadi.
0: Ooo! Yıkanacaksın anlaşılan. Orada evde hanım falan da yok. Bari fırsat bu fırsat ben de kahveye uğrayayım. İki el tavla patlatıp çene çalarım ha. Sen keyfine bak. Rahat rahat yıkan.
3: Neden soğuksun bana karşı? Geçen gece öpüşürken daha ateşliydin.
2: Ama sadece öpüşürken.
3: Bütün ev bomboş. Herkesi savdum. İkimiz yapayalnızız.
2: Ben de ondan kaçıyorum ya zaten. Bu gece ne yaptığını bilmeyecek kadar sarhoşsun.
3: Bırak şimdi bunları. Hani beni seviyordun?
2: Seviyordum ama o kadar uzun boylu değil.
3: Ha, gel buraya.

0: Duş yapmadan ayılacağın yoktu.
1: Aman anne!
0: Akşam Allah bilir kaç kadeh içtin.
2: Sıhhatine yazık oğlum.
1: Oo, hiç böyle olmamıştım. Ne kadar içtim, neredeyim, neler yaptım... hiçbirini hatırlamıyorum. Buraya nasıl geldiğimi bile bilmiyorum.
3: Neyin var kızım? Ha? Söyle bakayım. Bu asık surat, bu asık surat sana hiç yakışmıyor. Dur bak. Şimdi seni nasıl güldüreceğim? Şimdi... pantolonun ha? Bire kaçan köylü. Gene gülmedin. Kız var sende bir şey. Bu halin beni pek üzüyor biliyor musun? Eskiden az buçukta olsa gülerdim be kızım. Ne oldu birden? Nem var? Söyle. Benden gizleme.
1: Ne haber asker arkadaşım? Hadi eyvallah.

0: Küçük bey mi? Küçük bey mi? Küçük bey mi diyorum sana? Evet o! Saklama o! Ne koruyorsun iti? Kendine yazık değil mi? Temizlesin yaptığı altı! Her dediğini yaparım ama bu haksızlığa asla göz yummayacağım!
1: Kendine gel pis bahçıvan! Ağzından çıkanı sağır kulağın duymuyor galiba!
0: Ne sağırım ne de iftiracı!
1: Sus! Haddini bil!
0: Haddimden daha miyim? Zavallı bir öksüzün hakkı var ortada! Oğlunuz beyefendi mecburdur hatasını tamir etmeye!
1: Ne malum Fikret Bey'in yaptığı? Kaç çapkın! Kız geleli beri kuyruğundan ayrılmayan sensin!
0: Bana bak Cadalos! Vurarım seni!
1: Şimdi karakola veririm seni! Ya toplar pılını pırtını alır... ...metresini efendici defolursun evden... ...ya da sakat kızı ifalden sen hapse girersin! O da boylar kaldırımları! Şakam yoktur bilirsin!
0: Yok olan vicdanınız hanımefendi, bilirim sizi, hem de çok iyi!
1: Sus, sus diyorum sana! Bu konuda ne oğluma, ne de başkasına tek kelime söylersen... ...yine polise veririm seni!
0: Merak etmeyin hanımefendi, söylemem! Ama polis korkusundan değil, vicdanlarınızın sağır oluşundan!
1: Hem yap et, hem etrafa çamur yağdır! Defol, defol!

0: Durun!
1: Herhalde sizinle vedalaşmamızı beklemiyorsunuz.
0: Bir şey çaldınız mı diye çantalarınıza bakacağız, açın. Ha. Ne bakınıyorsun, aç şunları!
1: Bakın! Bakın da utanın!
0: Darılmak, gücenmek yok. Kiramı peşin isterim.
1: 200 liraydı değil mi?
0: Evet.
1: 200, buyurun.
0: Güle güle oturun, hadi.
1: Allah'tan birikmiş birkaç kuruşum vardı. Bir iş bulana kadar idare ederiz. Sen hiç üzülme. Nerede yatacağız? Önce iki şilte almalı. Öbür eşyalar kolay. Sen beni burada bekle. Çabuk gelirim.

Kınalı yapınacak. Kınalı yapınacak. Ne oldu buna? Avni baba, artık tahammülüm kalmadı yaşamaya. Dışarıda delice yağmur, sesini duymuyorum ama yangın gecesini hatırlatan bir rüzgar var. Sağır kulaklarımda sevgili anneciğimin sesi, gel kınalı yapıncağım diyor. Çok çektin, bunca talihsizlik içinde yaşamaya değmez diyor. Kendi acılarım bir yana, sana yük olmak istemiyorum. Hem de karnımda babasız bir çocuk var. Beni affet Tanrım, affet Avni baba. Hayatın bunca yükünü çekeceğine, dökeceğin 3 günlük gözyaşı daha iyi. Bana yaptığın her şey için binlerce teşekkürler.

0: Nasıl doktor?
1: Bebeği kurtardık Allah'ın izniyle.
0: Peki ya annesi doktor?
1: Ameliyat ağır geçti. Halen tehlikeyi atlatmış değil.
0: Neden yaparsın bunu be kız, neden? Beni kahretmek için mi?

0: Şükürler olsun yavrucuğum, kurtuldun. Kurtuldun yavrucuğum, kurtuldun. Şükürler olsun. Sayenizde doktor bey, sayenizde kurtuldu.
1: Asıl kurtuluş ölümdü benim için.
2: Ama böyle söyleme be kızım.
0: Konuştu. Konuştu. Konuştu doktor bey. Konuştu.
3: İyileştiğine göre elbet konuşacak. Kendinize gelin.
0: Ama dilsizdi, sağırdı. Her şeyde bir hayır vardır. Bu felaketler gelmeseydi dilin falan açılmazdı.
1: Açılan dilim insanlardan bir lokma ekmek dilenecek. Kulaklarım hakaret duyacak olduktan sonra yaşamam neye yarar? Ben ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum ben.
4: Beceriksiz herif, pis kumarbaz, kart zampara. Hep aptallıkların yüzünden düştük bu hallere.
2: Ölecek değildim ya sıkıntıdan. Mecburdun fabrikayı ipotek ettirmeye.
4: Mecbursun. Çünkü kafan

0: benim. Yavrum benim.
1: Niye ağlıyorsun kızım?
0: Yavrumu bekleyen gelecek korkutuyor beni doktor.
1: Korkma yavrum. Hem artık yaşamaya mecbursun çocuğun için. Göreceksin bu yavru tek neşen, tek sevgilin olacak. Sen değil, sana bu kötülüğü yapanlar utansın.
0: Onların utanması bizim sürünmemizi önler mi doktor?
1: Tüm insanlar kötü değildir. Bir ahbabım var, yatalak bir ihtiyar, tek başına yaşar. Dünyanın en aksi, en huysuz insanıdır. Ama en iyi kalplisidir. Seni yanına alması için onunla konuşacağım. Hele sen bir kendine gel.
2: Hasta bakıcı diye geçinenlerin hepsini ya gaz döküp yakmalı ya da akıntı burnundan cuk diye denize atmalı. İki aydır buraya getirdiğiniz yedinci kız. Üstelik pek de mıymıntı bir şeye benziyor.
1: Hulusi Bey'in dünyanın en şakacı insanı olduğunu söylemiştim.
0: Nasıl olsa kovulacağıma göre şimdiden gidebiliriz doktor bey.
2: Üstelik de çok bilmişim biri. Kovulmayı da nereden icat ettin? Şimdilik kalabilirsin.
0: Teşekkür ederim ama kalamayız.
2: Kalamayız da ne demek? Yoksa bir başkası da mı var?
0: Evet, oğlum.
2: Ne? Bir de oğlum mu var?
0: İşte.
2: Ya sen benimle alay mı ediyorsun doktor? Bu kız bana mı bakacak, yoksa biz onun yumurcağına dadılık mı edeceğiz ha? Ne gülüyorsun be?
0: Hiçbiri olmayacak. Çünkü gidiyoruz biz.
2: Ya dur! Buraya kendi ayağınla geldin ama benim kararımla gidebilirsin. Yalnız çocuk, bu çocuğun ne yüzünü görmek isterim ne sesini duymak. Anlaşıldı mı? İşte bu kadar. Allah kahretsin! Beni nelere mecbur ediyorsun? Peki. Buna da katlanacağız.
0: Çok teşekkür ederim. Ama ben Avni babayı yüzüstü bırakamam.
2: Söyle bakalım. Zat-ı aliyeniz bu eve şeref vermesi için daha kaç kişiyi peşinizden sürükleyeceksiniz?
1: Sakin ol dostum, kalbin olduğunu unutma. Biliyorsun, heyecan yasak.
2: Heyecan yasak, heyecan yasak. Anlaşılan doktorumu da değiştirmem lazım. Hem heyecan yasak de, hem de karşıma vıyaklayan yumurca, kuyruğunda at hırsızı kılıklı bir herifle böyle müzelik bir deli kız çıkar ha?
0: Telaşlanmayayım beyefendi. Kalacak değiliz dedim.
2: Bana bak, çok bilmiş. Ona ancak ben karar veririm. Her an kapı dışarı edilmeyi göze alırsanız, Avni babana da peki. Ama eğer bir dördüncü insan daha sokuşturmaya kalkarsan, seni şu pencereden atarım.
3: Saksılar şuraya. Sen şuraya. Sen de şuraya. Sonra gübreyle toprak karıştırıp saksıya yerleştirileceksin.
2: Aman Allah'ım, nedir bu koku? Bu pislikleri de kim getirdi buraya? Lağım mı burası?
3: Onlar pislik değil, gübre efendim, çiçekler için.
2: Tımarhaneli kaçık herif! Bahçe mi burası, bostan mı? Bari elindeymişken salata soğan da yetiştir.
0: Beyefendi, size sinirlenmenin yasak olduğunu...
2: Sinirlenmenin de, senin de, çocuğun da, bahçıvanın da, benim de... Hay Allah!
0: Ağlama bebeğim, ağlama bebeciğim! Bey duyarsa hepimizin canını okur sonra. Ağlama yavrum!
2: Hay Allah! Gecenin köründe başladı. Gel de delirme! Gel de bıyıklarını yolma!
3: Nesi var?
0: Sus yavrum, ne olur sus!
3: Ver şunu bana! Yapma be Oktay, kovduracak mısın bizi buradan?
2: Kaç kere bağırtmayın şu kaynana zırıltısını demedim mi size? Sen de akıllıyım diye geçin. Mikrop denen haltı duymadın mı sen? Parmak kadar yavruyu şu densizin ellerine bırakıyorsun. Sana

0: Bilinç. Bir daha geceleri beni yaygaranla uyandırırsan ağzını yırtarım, anladın mı? Bu evde yalnız ben bağırabilirim, anladın mı? İşte bu kadar.
1: İşte bu kadar.
0: İşte bu kadar. İşte bu kadar. Ulan başı. Çiçeklerime dokunmanın yasak olduğunu kaç kere söyledim.
1: Ya şey...
0: Bir daha onlara el sürdüğünü görürsem kovulduğunu resmeder. Allah. Bir daha sefere bütün mutfağı yakıp yıkarım. Süte bakın, ateş gibi. Çocuğun mamaları hazırlanırken fazla kaynatıp da vitaminleri öldürürseniz ben de sizleri öldürür, gider hapishaneye rahat ederim. Defolun! Defolun! Defolun! Ey Allah'ım yarabbim!
2: Oktay,
0: al sen
2: az topu.
1: Tut bakalım Oktay.
2: Dikkatli ol Avni baba!
1: Hadi bakalım Oktay asıl topa! Atarsan gol kralı Metin olacaksın!
0: Ne oldu gene? Ne kırdınız?
1: Çim vazosu!
0: Tamam artık! Bu son! Bu son!
2: Kızdınız mı dedeciğim?
0: Kızmak ne kelime, fitil oldum!
2: Fitil ne demek dede?
0: Elinin körü demek!
2: Elinin körü ne demek? Yatma saatiniz, hala kitap okuyorsunuz!
0: Ver kitabımı, karışma bana! Sana ver kitabımı diyorum!
2: İlacınız?
0: Hayır, içmem o zıkkımı!
2: İçeceksiniz, doktorunuzun emri!
0: Doktora da sana da!
2: Susun bakayım!
0: Katil, vicdansız, öldüreceksin beni!
2: Şimdi yatacaksınız!
0: Hayır!
2: Yatacaksınız!
0: Yatmayacağım!
2: Yatacaksınız! Allah rahatlık versin!
0: Senin de Allah layığını versin, cadı karı! Nedir senden çektiğim? Seni kovuyorum! Kovuyorum, kovuyorum! Allah'ım, nedir benim başıma gelenler? Ölet!
1: İnsanın kendi fabrikasından kovulması acı bir şey.
3: Kovulmak değil beyefendi, muhakkat zaman için el koyduk.
1: O lafın gelişi, borcu nasıl öder de geri dönebilirim?
3: Alo? Ne? Hulusi Bey kriz mi geçirdi? Derhal geliyorum.
0: Boşuna çağırdınız doktoru. Ölmek için doktorun yardımına lüzum yok. Ben her işimi kendim görürüm. Ölmeyi bile.
2: Yalvarırım benim.
0: Sil gözlerinin yaşını. Bu evde ağlamak yasak diye kaç defa söyledim. Kuyruğu titretiyoruz diye sözümüz geçmez mi oldu yani? Gülün diyorum. Gülün. Gülün. Hep gülün. Gülün diyorum. Durmayın.
2: Hulusi amca! Amcacığım!

0: Muhakkak cennettedir şimdi.
1: Huri kızlarına bağırıp çağırmaktadır.
0: Aksiydi ama dünyanın en iyi insanıydı.
1: Kovdu da gitmemiz ne acı oldu sonunda.
2: Kralı yapınacak siz misiniz?
0: Evet, gidiyorduk zaten.
2: Şimdilik bir yere gidemezsiniz.
1: Malum. Evden bir şey çaldık mı diye bavulları arayacaksınız.
2: Hayır, vasiyetname okunacak. Hulusi Bey her şeyini size miras bıraktı.
0: Her şeyini bize mi?
2: İsviçre bankalarındaki milyonlarla para, iş hanları, apartmanları hepsi.

0: artık zenginsin, yepyeni bir hayat var önünde. Ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Keşke fakir kalsaydım da o sağ olsaydı. Sesi hala kulaklarımda. Bize her gün bağırmasını, Varayo'ya kızmasını bile arıyorum.
0: Ben de.
2: Yazıyor, iflas eden iş adamı intihar etti, yazıyor. Buyur abi. Sağ ol abi. Yazıyor, intihar eden iş adamını yazıyor, intihar eden iş adamını yazıyor.
1: İflas eden iş adamı Feridun Kınay intihar etti. Avni baba.
0: Şu Allah'ın işine bak. Ama insan üzülüyor gene de. Bize bunca ettiklerine rağmen acıdım.
1: Peki ne olacaklar şimdi?
0: Köşklerine varıncaya kadar her şeylerini satıyorlarmış.
1: Bana bıraktığın servet şimdi işime yarayacak. Dinle Avni baba.
3: Hayır, hayır. Kabul edemem. Kimseyle görüşecek halde değilim.
4: Bir dakika hanımefendi. Köşkün yeni sahipleriyle görüşmeye mecbursunuz Aliye Hanım.
3: Ah, öyle mi? Affedersiniz. Şöyle buyurun efendim. Sizi bir yerden tanıyor gibiyim.
4: Gibisi fazla. Çok yakından tanışıyoruz ama neyse. İşimize bakalım şimdi. Ne zaman boşaltıyorsunuz köşkü?
3: Ah beyefendiciğim, Allah kimsenin başına vermesin. Felaket aniden kapımızı çaldı. Oğlum da Avrupa'da, tel çektik birkaç güne kadar gelir. Eğer sizin için mahsuru yoksa, hani diyorum ki 3-5 gün daha müsaade etseniz.
4: Yo, o kadarına benim selayetim yok. Ben de emir kuluyum. Buradan kovulduktan sonra beni yanına alan yeni hanımın namına konuşuyorum. Ama durun bakayım. Aklıma bir şey geldi. Bahçede bir çiçeklik gördüm, belki orada yatabilirsiniz. Nasıl?
5: Aa, alay mı ediyorsunuz siz? Koskoca Aliye Hanım orada nasıl yaşar?
4: Bal gibi yaşar. Vaktiyle benim yaşadığım gibi.
3: Sizin gibi mi?
4: Evet. Benim gibi.
3: Siz... Siz...
5: Avni Efendi!
4: Ta kendisi! Yalnız... ufak bir farkla şimdi Avni Beyefendi diyeceksiniz bana.
1: Vazgeçeceğim geliyor. Ya beni tanırlarsa?
0: Beni tanımadıktan sonra nerede kabak kafalı dilsiz ve sağır besleme? Nerede milyoner Leyla hanımefendi? Yemin etsek inanmazlar senin o olduğuna.
3: Allah'ım şu başımıza gelenlere bak. Şu halimize bir bak. Rüyamda görsem inanmazdım. Beslemelere döndüm.
5: Ah, gene de şükrederim halimize ki şuracığa sığındırdılar bizi.

0: Mazimi hatırladın yavrum.
1: Nasıl unutabilirim o günleri? Buraya ilk gelişimi ve bugünkü karşılanmamı. Aliye Hanım'a kendisini çaya beklediğimi haber verir misin? Hayrola oğlum, iş bulabildin mi?
2: Öldüm gene. Çalmadığım kapı kalmadı. Eski dostlarımız bile beni kabul etmediler.
1: Üzülme yavrum.
2: Nasıl üzülmem, şu hale bak! Anama bile bir dam altı bulamamış, tanımadığım bir kadının lütfuna el açmış durumdayım.
0: Hanımefendi sizi çaya davet ediyorlar.
1: Tabii! Benim için ne şeref!
0: Buyurun!
1: Buyurun!
0: Sadece hanımefendi! Leyla Hanım hizmetçilerle aynı masada çay içmez. Herkes mevkiini, haddini bilmeli. Hadi sen çamaşırına devam et! Nanik! Bir dakika!
1: Hoş geldiniz Aliye Hanım.

0: Buyurun.
1: Minnettarız size hanımefendi. Lütfettiniz de şuracığa sığındık. Oğluma da söylediğim gibi muhakkak dünyanın en asil hanımefendisisiniz.
2: Ya, öyle mi? Çok teşekkür ederim. Bir çay almaz mısınız?
1: Teşekkür ederim. Diyeceğim şu ki, eğer lütfunuzu fazla suistimal etmiş olmazsam, oğlum henüz bir iş bulamadı. Birkaç gün daha müsaadeniz olursa...
2: Rica ederim. İstediğiniz kadar oturabilirsiniz. Oğlunuza gelince, yarın fabrikaya bana gelsin. Kendisine münasip bir iş bulurum.
1: Allah sizden razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin.
2: Rica ederim. Rica ederim.
1: Hemen gideyim, oğluma müjdeyi vereyim.

0: Evet Fikret Bey. Hayrola? Şaşkın bir haliniz var. Yoksa tanıdığınız birine mi benzettiniz?
1: Yok. Hayır ama.
0: Evet. Aması ne?
1: Doğrusu nasıl söyleyeyim bilmem ki. Yaşlı, aksi bir kadın beklerken birden sizi görünce...
0: Oh, çok iltifatkarsınız. Kadınlara hitap etmekte pek usta olduğunuzu söylemişlerdi zaten. Gene de teşekkürler. Buyurun, oturun. Durumunuzu anlıyorum. Babanızın fabrikasında, onun odasında... Onun koltuğunda bir yabancı görmek sizin için pek kolay olmasa gerek.
1: Haklısınız.
0: Evet, gelelim işimize. Kestirme konuşmak prensibimdir. Yalnız bir kadınım. Babanızın işlerine ne de olsa aşina olduğunuzu sanıyorum. Size babanızın koltuğunu ve onun işini teklif ediyorum.
1: Onun işini mi?
0: Evet. Başarı gösterirseniz size kardan hisse verir, ortak bile yapabilirim. Yarın vazifenize başlayabilirsiniz. Şimdilik serbestsiniz Fikret Bey.
1: Peki efendim, müsaadenizle.

0: Bu gece çok şık olmalıyız. Sen hala hazırlanmadın mı?
1: Bu ne telaş anne, görücüye mi çıkıyoruz? Alt tarafı bir yemek davetli.
0: Aa, bırak şakayı Fikret, aklını başına toplarsan her şeyi anlarsın.
1: Neyi?
0: Durumu! Durup dururken seni niye ortak etmeye kalksın? Beğendiğinden!
1: Anne!
0: Yalvarırım Fikret, ayağımıza gelen bu nimeti tepmeyelim. Bu kadın bizim için bir devlet kuşu.
1: Olabilir, ama ben satılık mal değilim.
0: Peki, peki! Hiç değilse surat etme kadına! Hem bu

0: bildiklerine karşı bir borç mu?
1: Oğlunuz beni gözlüklü, asık suratlı bir koca karı zannediyormuş. Ama karşısına kraliçeler gibi çıkınca güzelliğiniz önünde beyninden vurulmuşa dönmüş.
2: Anne!
1: Oğlunuz Fikret Bey başka fikirde galiba.
3: Küçük bey uçarı çapkınlardandır, hele bir pul koleksiyonu vardır.
1: Duymuştum şöhretini. Pul koleksiyonunuzu görmek isterdim.
2: Şey, bilmem.
0: Ah, tekmil kadınlar deli olur Fikretçiğime. Ama o yüz vermez hiçbirine.
1: Fikret Bey'le yıldızımız barışmadı galiba. Ya da beni çok çirkin buluyorlar.
2: Çirkin değil, zeki buluyorum sadece.
1: Her kadının kandırılmaya hazır budala bir yönü vardır.
0: Estağfurullah! Siz başkasınız. Siz bir istisnasınız. Fikret size hayran.
2: Anne! Lütfen benim hesabıma konuşmayın.
1: Bana hayran olmak ayıp bir şey mi ki bu kadar sinirlendiniz Fikret Bey?
2: Tek taraflı hislerden hoşlanmam. Hem hayran olsam bile bu bana ait bir mesele.
1: Bana karşı neden bu kadar sertsiniz?
0: Beğendiklerine hep böyle davranır.
2: Kendim cevap verecek kadar konuşabiliyorum anne. Size gelince hanımefendi, ne sertim ne de yumuşak. Sadece fabrikanızda çalışan bir kukla, köşkünüzün kümesinde oturmak zorunda kalan miskinin biriyim.
1: Köşk büyük, arzuladığınız odalarda kalabilirsiniz. Zaten fabrika müdürünün saksılar arasında yaşamasını istemem.
3: Değil mi efendim?
1: Şerefe!

0: Acaba beyefendiyi evine kadar götürebilir miyim?
1: Eve gitmiyorum hanımefendi.
0: Nereyeyse oraya bırakırız.
1: Nereye gideceğimi ben de bilmiyorum.
0: Siz binin de. Ayakta karar vereceğinize içeride düşünürsünüz nereye gideceğinizi. Buyurun. Günlerdir neden benden kaçıyorsunuz?
1: Kaçmak mı? Bunu da nereden çıkardınız merak ettim. Bana da söyler misiniz?
0: Kadınlara güzel laf etmesini biliyorsunuz ama yalanı beceremiyorsunuz.
1: Ne yapmak istiyorsunuz bilmiyorum. Sizi hiç anlamıyorum.
0: Anlamak istemiyorsunuz. Arkadaşlık.
1: Vazgeçin.
0: Neden? Korkmayın, yemem sizi.
1: Peki, madem siz istediniz. Evet, sizden. Belki de kendimden korkuyorum.
0: Aa.
1: Çok güzelsiniz. Hı hı. İnsanın başını döndürecek kadar, sarhoş edecek kadar, rüya kadar.
0: Oh! Kadınların neden size aşık olduklarını artık hiç şaşmıyorum. Benim bile başımı döndürdünüz. Göklerde uçar gibiyim. Bu güzel lafları mutlaka kutlamalıyız.
2: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
4: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler gününe özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: kolaylık. Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
9: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
6: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
6: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
12: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
13: Haydi gel, haydi.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş...

0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
0: Peki kuryelerimden haberi var mı?
1: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler gününe özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.

0: Müzik, dans. Dansa davetiniz için saatlerdir işaretinizi bekleyen şu sarışın hiçbiri ilginizi çekmiyor mu?
1: Bilmem, bakmak gelmiyor içimden.
0: Niye? Çok mu bıktınız kadınlardan?
1: Hayır, aradığım kadını buldum da.
0: Ya, kim bu talihli hanım?
1: Hanım talihli değil, ben talihsizim sadece.
0: Sebep?
1: Beni görmüyor bile. Daha doğrusu benden oynamak, ezmek, alay etmek istiyor.
0: Kim bu hain kadın? Görmediğine göre başka memlekette. Çok mu uzaklarda?
1: Bilakis çok yakınımda. İşin kötüsü göz göze olduğumuz halde beni görmemesi. Hayat ne tuhaf! Vaktiyle aşk benim için bir oyuncaktı. Şimdi ise size aşık olduğumu bile söyleyemiyorum.
0: Korkaksınız da ondan.
1: Unutkan değilim o kadar. Basit bir memurun patronla aşık olması gülünçlüğüne atamam kendimi.
0: Kusurum servetim mi yani?
1: Kusur sizin servetinizde değil, benim fakirliğimde.
0: Bütün bunlar boş laf. Aşka inanmıyorum deseniz daha kestirme olur.
1: Ya siz? İnanıyor musunuz?
0: Bir kere inanacak oldum. Hem de delicesine.
1: Sonra?
0: Görüyorsunuz işte. Nefret ediyorum.
2: Demek ateş bacıyı sardı yeniden.
0: Ondan intikam almak için gelmiştim buraya.
2: Alıyorsun ya, oğlan aşkından harman oldu, dize geldi vallahi.
0: Ya ben? Aslında ben de seni seviyorum dememek için zor tutuyorum kendimi.
2: De öyleyse be kız!
0: Ya burada tecavüze uğrayan kız? O da aynı şeyi söyleyebilir mi Avni baba? Ben seviyorum desem, o kırpık saçlı kız affedebilir mi? Unutabilir mi?

0: gecenin üçüne kadar yalnız başına içmek doğru mu Fikret Bey?
1: Yatakta uykusuz kıvranıp azap çekmekten iyidir.
0: Vicdan azabı çekiyorsunuz galiba.
1: Hayır, aşk azabı.
0: Üzüldüm doğrusu.
1: Gülmeyin, alay etmeyin lütfen.
0: Ağlamamı mı istiyorsunuz?
1: Gidip yatmanızı.
0: Bir bakıma patronunuz sayılırım. Beni kızdırmaktan korkmuyor musunuz?
1: Hayır, korkmuyorum! Paranız batsın! Belki de kalbinizin nasırlaşmasına sebep milyonlarınız!
0: Bağırmayın, duyacaklar.
1: Kim duyarsa duysun, vız gelir! Keşke seni hiç görmemiş olsaydım.
0: Sebep?
1: Sebep, soğuk güzelliğinize kapılıp böyle aptallaşmazdım. Benden alay ediyorsunuz, ezmeye çalışıyorsunuz, farkındayım. İltifatınız bile iğneli. Bazen gülerken bile bir öfke okuyorum gözlerinizde.
0: Aptallık yakışıyor size.
1: Gidin buradan da yapıştırmayayım tokadı!
0: Vursanıza ne bekliyorsunuz? Patronunuzum, korkuyorsunuz değil mi? Belki işten atarım, belki ananızla kümesinize saksılar arasına dönersiniz.

0: Özür dilerim. Korktuğum için değil tabii, bir kadına vurduğum için.
1: Dans etmek istiyorum.
0: Beni daha delirtmek, daha çok aşık etmek için mi?
1: Hayır. Kendi aşkımı söylemek için.

0: Evlenme kararınızı duyunca sevinçten kalbim duruyordu. Ah, ne mükemmel bir çift olacaksınız. Bana kalırsa yıldırım nikahı yapın ha? Ah, ne şeref, ne talih, inan!
1: Ben de isterdim ama bazı işlerim için 15 gün kadar Mısır'a gitmem lazım. Dönüşte hemen evleniriz.

0: Şimdi seninle bir mesele için konuşmamız lazım.
1: Ne meselesi Avni baba?
0: Oğlun hakkında.
2: Peki o zaman niye söylemedin bunu?
0: Söyledik ama inanan olmadı.
1: Şimdi hatırlıyorum hayal meyal. Evet, bazen rüyalarıma giriyordu. Korkunç bir şey bu.
0: Evet, korkunç ama doğru.
1: Demek bir oğlum var.
0: Leyla'nım duyarsa evlenmekten vazgeçer belki.
1: O vazgeçmese de ben vazgeçeceğim artık Avni baba.
0: Yavrum!
3: Ankara'da inip başka uçakla döndüm.
0: Ben de bombamı patlattım. Fikret Bey zatıaliğinizden vazgeçip ifade ettiği beslemesine dönmeye karar verdi.
3: Allah'ım! Büyük Allah'ım!
0: Günahını almışız. Erkek çocukmuş doğrusu. Hadi hemen hazır olmalıyız. Neredeyse Fikret Bey gece kondumuza düşer.

0: Delisin. Tımarhaneye attırmalı seni. Milyonluk kraliçeler gibi kısmeti tep, kelbeslemeye git.
1: Aslında Leyla ile evlenmek için canımı verirdim. Onu öylesine seviyorum ki.
0: Öyleyse?
1: Ama peşimde gözü yaşlı bir zavallı ile isimsiz bir çocuk bırakarak değil.
0: Aman ne çocuk! Bitli mi, kurtlu mu, hırlı mı, hırsız mı belli değil.
1: Yeter artık anne! Bahsettiğin çocuk senin öz be öz torunun, benim de oğlum.
0: Leyla Hanım ya vazgeçerse ortaklıktan? Allah muhafaza, intihar ederim! Olamaz! Olamaz! Leyla hanımefendiye ben nasıl derim ki, aptal oğlum, uyuz evlatlık parçası uğruna!
1: Sus anne, sus diyorum! Ona her şeyi ben kendim anlatacağım.

0: böyle soğuk davranıyorsun? Ne var Fikret?
1: Söyleyeceklerim var sana. En iyisi evden önce konuşabileceğimiz bir yere gitmek.
0: Bunca ayrılıktan sonra beni daha sıcak karşılayacağını umuyordum. Bana sarılıp öpmedin bile.
1: Seni öpmeyi çok isterdim ama...
0: Aması ne? Ne var aramızda?
1: Bir kadın ve bir çocuk.
0: Hayır Fikret, inanmıyorum bu yalana. Hem doğru bile olsa beni sağır dilsiz bir besleme uğruna bırakamazsın. Günahın kaç paraysa vereyim, ödeyelim.
1: Lütfen seni kırmadan sus. Para. Para dediğin o şeyle oğluma bir baba satın alabilir misin?
0: Yani ayrılmamız kesin mi?
1: Ben seni tanıyınca doğdum, seni severek yaşadım ve şimdi sensiz yokum. Öylesine seviyorum ki sensizlik ölüm olacak bana. Ama mecburum. Anla beni sevgilim. Kader bir sarhoşlukla yaptığım hatamın cezasını bir ömür boyu çekmeye mahkum etti beni. Nereye?
0: Herhalde hizmetçilerin hanımefendi oldukları bir evde yaşayamam. Düğün hediyem olarak köşkü size veriyorum. Beslemenizle mesut olursunuz inşallah.

Nasılsın asker arkadaşım? Gel dertleşelim biraz. Seviyorum asker arkadaşım, seviyorum. Hem de ölesiye. Senin için, çocuğumuz için neler feda ettiğimi bir bilsen. Ama hiçbir zaman bilmeyeceksin. Beni duymuyorsun bile. Belki de duymamak, konuşmamak daha iyi. Neyse.

0: kahretsin. Keşke vaktiyle seni geberseydim. Uğursuz pis besleme.
1: Sus anne. Evleneceğim kadın hakkında böyle konuşamazsın. Başlayabiliriz memur bey.
2: Medeni kanunun verdiği yetkiye göre sizleri evlendirmek için toplanmış bulunuyoruz. Siz Fikret bey, bu anımızı eceleye kabul ediyor musunuz?
1: Evet.
2: Sen kızım?
0: Hem sağır hem dilsizdir. Konuşamaz memur bey.
2: Ya, öyle mi? Vah vah vah, yazık pek de genç. Peki nasıl anlayacağız evet dediğini?
3: İnsan böyle yakışıklı bir kocaya hayır diyebilir mi memur bey? Öyle değil mi kayınvalideciğim? Asker arkadaşım? Karına sarılmayacak mısın?
1: Ama sen Leyla'sın.
3: Leyla değil, kınalı yapıncak.
1: Kınalı yapıncak. Asker arkadaşım benim.

Demek buraya Ebu olarak geldim bacı. Seninki de ne şansmış. Hurra çekecek buradan başka yer bulamadın. İşe bak. Ankara'dan kalk, doğunun en ucuna gel. Ha şurası İran. Allah kolaylık versin bacı. İşin zor. Şimdi gülersin. Memnunsun. Doğuya hizmet vermek istersin. Hep böyledir. Ama anlarsın. Bakma öyle durduklarına. Bu dağlar hayırsızdır bacı. Bu dağlarda iş yok. Senin anlayacağın kışın burada hayat yoktur bacı. Ama Ankara öyle mi ya? Mamak'ta yaptım askerliği. Samsun yolundaki otomobilleri, güvercindeki gece konduları, Ulusu, Çankaya'yı, Cebeci'yi, Kızılay'ı karış karış bilirim. Az çiğnemedik toprağını hani.

0: İyi günler.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Buradan öteye kızakla gidecekmişim. Şoför öyle söyledi. Ben Ebe'yim. Aladağ'daki sağlık ocağına kadar gideceğim. Adım Mürvet.
1: Gel götüreyim.
2: Bekçi Hüseyin!

0: Ne oldu? Kim bunlar?
1: Rıfat Ağa'nın adamlarıdır.

0: Buyur kızım, hoş gelmişsin.
1: Gelin, lambayı yak hele.

0: Hoş geldin kızım.
1: Hoş bulduk.
0: Gelin çay koy, üşümüş. Ayıp be, hiç insan görmediniz. Oturun, ne var?

0: Kızım adını bağışla.
1: Mürvet.
0: Mürvet, yolculuk zahmet verdi mi?
1: Evet, zor geçti. Ta Ankara'dan buraya.
0: Ebesin. Buraların hali böyledir. Senin yolculuk nereye?
1: Aladağ.
0: Yakındır.
1: Ne kadar?
0: Bir günlük yoldur. Bu kar devam ederse sen zor giden Aladağ. Gelin, hele yemek koy, karnı açtır.
1: Sağ olun, aç değilim.
0: Sen nasibini yiyeceksin, bizim rızkımızı yiyecek değilsin. Ulan siz de ne bekliyorsunuz burada? Dağılın gidin, hadi! Ya göreceğiniz ne kaldı? İşte burada, tamam gördünüz ya, gidin!
1: Sizin mi?
2: Allah bağışlarsa benimdir.
0: Benim torunumdur.

0: Sen bugün burada kalacaksın. Kar 5 karış olmuştur. Ben bu havada kimseyi yola bırakmam.
1: Gitmem gerek.
0: Mümkünü yoktur. Kar çoktur. Ne atlı ne de atlı kızak gider.
1: Çok mu hoşuna gitti?
2: Katlanarak büyüyen enerji tüketim ve ithalatımızın dış ödemeler dengesi üzerindeki etkisi giderek artmaktadır sevgili dinleyiciler. Bu şartlarda önümüzdeki yıllarda azalmayacağını düşünmek yanlış değildir. Mevcut enerjiyi ve enerji potansiyeli
1: hediye olmasaydı sana verirdim. Kusura bakma. Onu yerine koyalım. Sen de ver.
2: İşin daha az enerji kullanır.
1: Hadi düdük sende kalsın. Günaydın Tahsin kardeş.
3: Bugün yola gidilmez. Sen
1: ne olacağım ben şimdi?
3: Allah'ın işine karışılmaz. Burası hep böyledir. Kar yağdı mı durmak bilmez. Bekleyen vardır.
1: Yok ama gidip görevime başlamam lazım.
3: Sen burada kal.

0: Aldı. İşte görürsen. Her taraf mühür kar.
1: Şey, tuvalet nerede?
2: Ha?
1: Tuvalet.
2: Ha, evin arkasında.

0: Sevgili, sana bu satırları Ağrı'nın yakınca köyünden yazıyorum. 3 gündür kar yağıyor. Yollar kapandı. Tayin edildiğim yere henüz varamadım. Belki yolu açan bir dozer çıkar gelir, beni kurtarır. Ne yapsam, ne etsem, üşüyorum. Üşüyorum sevgili.
1: Kimdir o?
2: Şahmut, ben.
1: Hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin. Başım gözüm üstüne.
3: Aleykümselam.

0: Sağ ol.
1: Bir şey değil. Ben sizi tanıdım. Daha önce karşılaşmıştık.
0: Mümkünatı yok.
1: Ağrı'dan gelirken minibüste. Hatta şoför sizinle konuştu.
0: Sözün doğrudur.

0: Bilir. Ayıdan kurttan korkmaz. Güzel kokuyor. Hoş.
1: Benden güzel.
0: Yok. Gel. He?
2: Festivale Türkiye'de senarist ve sanatçılar da katılıyor. Türkiye Macaristan Kültür Değişim Programı uyarınca yarın Ankara'da bir Macar resim ve heykel sergisi açılacak. Zendentre Sanata adlı sergi Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde 20 Yılı kadar açık kalacak.
1: Hakkı.
2: Macaristan'ın başkenti Budapeşte yakınlarındaki
1: ya
2: Zendentre kasabasında yaşayan Bingül sanatçıların eserlerinden oluşan sergi
1: bir çok sevdin o aynayı galiba. İstanbul Devlet sana vermek isterim ama hediye. Hatırası var.
2: Brezilya'nın güneyindeki São Paulo eyaletinde tarım işçilerini taşıyan

0: Ne oldu Tahsin kardeş?
1: Önemli değil.
0: Gel. Gelir misin? Sizlere de yük oldum. Kusura bakmayın.
1: Seni rahat ettiremedik herhal. Senin keyfin başım gözüm üstüne. Sen yakıncanın ağır misafirisin.

0: Kaç aylık hamilesin?
1: 4-5 vardır.
0: Burada canın sıkılmıyor mu?
1: Yok. Kar durdu. Artık gidersin ha.
0: Zeynel dayı, Tahsin kardeş.
2: Ne var Derman?
0: Kar durdu, artık gidebilirim.
2: Nürmet kızım, bir gün daha bekle. Kara kışa yiğitlik olmaz. Yarın bakarız kar durumları ne vaziyette, ona göre yola çıkarız.
0: Ne olursa olsun götürün beni.
3: Bu hava kar topluyor. Yine başlar.
0: Beni götürün. Bu iyiliğinizi hiç unutmam. Yoksa burada çıldıracağım.
2: Buraların kışına akılsız ermez. Bakarsın çığ düşer. Ayı var, kurt var, fırtına var. Durduk yerde bir de elimizdeki candan olmayalım.
0: Bütün sorumluluk bana ait. Ne olur, göreve başlamazsam maaş alamam ki. Beni götürün.
2: İhtiyarlara haber sal, gelsinler konuşak.

0: Ne edek? Ne diyorsunuz? Bacıyı götürecek miyiz? Götüreceksek nasıl götüreceğiz onu anlatın.
1: Kadın başıyla onca dağın başını yayan yürüyecek değil ya.
2: Ne malum, belki mi yürür?
3: Bir kere bacı buraların adamı değil, hamlar yolda kalır.
0: O halde nasıl edeceğiz? Sırtımıza alacak değiliz ya. Ata katıra bindirsek bu kışta kıyamette at da katır da gitmez. Karda ayağı kırılır.
3: En iyisi kar kızağıyla götürmek. Üstüne eşyasıyla kendini oturtırız, iplerle çekilir olur biter. Sen ne diyorsun Şahmuz?
4: Zor iş. Bu hava bozacak. Bir deneyelim.
0: Hazırlan gidiyorsun.
5: Sağ olun.
6: Çekil eller. Hiç insan görmediniz.
0: Allah Allah.
2: Dağılın. Hadi dağılın. Ne durursunuz bro? Hadi.
7: Allah Allah.

0: Hadi fazla ekleşmeyin. Hayırlısıyla yola düşün. Kar geliyor ya. Yine de Allah büyüktür.
1: Kusura bakmayın, size yük oldum. Sağ olun.
0: Estağfurullah. İnsaniyetlik borcu. 40 yılın başında köyümüze bir yolum düşmüş.
1: Hoşça kalın.
0: Yolun açık olsun. Şahımızın izinden ayrılmayın. Kurda çağa dikkat edin ha.

0: Karı keyifler nasıl?
1: Sağ olun, bin kere sağ olun. Bu iyiliğinizin altında kalmayacağım.
0: Estağfurullah, ne iyiliği. İnsanlık borcumuz bizim.

0: süpermarket çağına kaçan kuruluştur. 70 yıllık tecrübe, ciddiyet, istikrar ve güvence... Huzurlusunuz. Çünkü paranız Türk Bankası'nda. Bankası. İkinci adresiniz. Yepyeni bir meyve suyu. Meyve suyu çıktı. Deneyin. Sayın dinleyiciler, reklamları dinleriniz.
1: Kemal Sunal bu defa hem güldürüyor hem düşündürüyor.
2: Tamam yeğenim,
3: gel hadi kaldı.
2: Hiç merak etmeyin.
4: Tamam.
5: Burada ekspres yok, anında yetişecek.
4: Hadi hadi, Leyla'ya olsa 10 saat getirirsin.
5: O başka.
1: Bu çaycı tüm çaycılardan çok daha çalışkan.
6: Değmesin! Tavulun uçan çaycı geliyor.
1: Çalıştığı handa herkesin gözdesi.
5: Kavga var. Şevket Bey'inle Levent Bey kapıştı, arada biz dayak yedik. Hadi hop, han kapanıyor ha.
1: Onun en büyük zaafı karşılıksız aşkı.
5: Benden olsun. Nişanımızın şerefine.
4: Öyle mi?
5: Daha söylemedin mi bunlara kız?
4: Vakit mi var çocuk? Yoksul, benimle nişanlanır mısın?
5: Git kız işine.
4: Belki bana da saat kolye falan alırsın.
1: Yoksul yarın 18'de TV4'te.
7: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
8: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
9: 33 yıldır Kurban'da doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
10: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
10: Peki kuryelerimden haberi var mı?
11: Yani.

0: siparişiniz.
1: Hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
0: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor.
1: Ya da anca sporda gelir grisi.
0: Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. 25 yıl boyunca keyifle yediğin favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle. Keyfin yerine gelsin
1: yemek sepeti. Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver. Adresine getirelim. Şok şok
2: cepte şok. Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online

0: Bu fırsatı sakın kaçın.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Fiber uzun bahsederiz.
1: Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
3: Trim dışında her şeyi şekerim.
4: Fiber uzun bahsederim. Çok acayip.
5: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
3: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
5: Hüseyin abi, üst geçine bak abi.
3: Bakayım mı?
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.
2: Fiber hızında hedefim. Havada karada.
3: Hedefinize geldiniz.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
8: Türksel gücünde 5G.
3: Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
5: Yazmışlar abi.
3: Altını çiziyorum oğlum.
9: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
10: Şok şok cepte şok.
11: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
1: Hayata bir twist lazımsa, közlenmiş kırmızı biberli

0: Maç heyecanını banla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Latte'den Americano'ya, Refresha'dan Frappuccino'ya keyifle içtiğin Starbucks içeceklerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
1: Tam da leslik.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: anında bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum.

0: İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Abi, ne yapıyoruz biz şu an?
4: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Günaydın Tahsin kardeş.
1: Aleykümselam. Hali keyifler nasıl? Bir ihtiyacın var mı?
0: Sağ ol. Şehmuz yok mu?
1: O bir buradadır, bir Aladağ'da. Bir Urfa'dadır, bir Bingöl'de. Bir Kahta'dadır, bir Kars'ta. O bir yere bağlı değildir.
0: Seviyorsun onu.
1: Çok.
2: Derman! Derman! Derman! Bizim hanım bir haftadır doğramıyor. Bütün köyün koca karılarını denemişiz, doğramamıştır. Bir de sen dene. Bu Hasan kurban olsun sana.
0: Bütün gaz lambalarını getirin. Erkek, erkek!
2: Oh, Allah'a şükürler olsun.

0: Derman bacı! Derman bacı!
1: Sağ ol.
2: Görevim, sen de sağ ol.

0: Burada kalacaksın.
1: Evet, burada kalıyorum Tahsin kardeş. Tahsin kardeş, bir ev lazım şimdi bana.
2: Hastayım derdim, derman ararım ben. Ne haber lan Hakkı? Yapma et, bak döverim ha! O ne yaptın? Aslanım benim, koç koç! Babam kurban olsun sana!

0: Şeyh Muz gibi olmak isterdin.
1: Öyle yiğit olmak isterdim hep.
0: Sen de yiğitsin.
1: Öyle değil. O hiç korkmaz.

0: Hadi gelin içeri. Adın soyadın?
1: Mefkure Güllü.
0: Şikayetin?

0: Sevgili, artık köylülerin güvenini kazandım. Gelenlerle baş edemiyorum. Geçen gün yine bir doğuma gittim. İğne yaptım ve doğum çok kolay oldu. Bu yüzden köydeki itibarım arttı.
1: Benim çocuk yatağına işir. İçirdik geçmedi. Buna bir ilaç verin. Dişlerim çok sızlıyı derman.
2: Benim bir şeyim yok, çocuğunlar.
3: Benim karıya bir baksan.
0: Hiçbiri de boş gelmiyor. Yağ, süt, yoğurt, çorap, hindi, tavuk. İşte böyle sevgili. Günler geçiyor. Her şey tükendi. Gaz da bitiyor. Yakında büsbütün karanlıkta kalacağım. Bir de Şehmuz var. Dağ gibi. İnsana güven veren.

0: hastalık geçirdin mi?
1: Yok.
0: Bulantıların devam ediyor mu?
1: Yok.
0: Çarpıntın var mı?
1: Yok.
0: Ağrı'ya doktora gittin mi?
1: Yok.

0: Sinemaya gittin mi?
1: Yok.
0: Televizyon?
1: Yok.
0: Niye gülüyorsun? Anlamadın değil mi?

0: 5 gündür göremiyorum sizi. Gittiniz sandım.
1: Niyetim öyleydi. Ama gidememişim. Sanki bu köye bağlanmışımdır.
0: Benim gibi. Ben de istediğim halde gidemiyorum. Gözlerim arıyor sizi. Şu tepeye bakmadan edemiyorum.

0: hayat gördünüz mü? Az önce şuradaydı. Yoksa ben hayal mi gördüm?
1: Süvari Halil'in atıdır. Halil bu dağlarda dolmuştur. Kaç yıl olmuştur şu kar beyaz at sahibini arar durur. Senin sahibin yoktur.
0: Nasıl yani?
1: Evlisin.
0: Hiç evlenmedim. Küçükken babam öldü. En büyük çocuk bendim. Hep parasız yatılı okudum. Okul bitince hastanelerde görev yaptım. Çalıştım durdum işte. Annem, kardeşim.
1: Kadın başına buralara niye gelmişsin?
0: Beni devlet okuttu bunca yıl. Sonra buraya tayin oldum.
1: Sevdiğin vardır.
0: Bir doktor arkadaşım var.

Sarışınsın, sarışın güzel. Sen bir meyve dalsın güzel. Sana çirkin demişler güzel. Sen gönlümün malısın güzel. Sarışınsın, sarışın güzel. Sana çirkin demişler güzel. Sen bir meyve dalsın güzel. Sen gönlümün malısın güzel. Sarışınsın, sarışın.

0: getirdi?
1: Şehmuz sana hediye getirmiştir. Yaban keçisi. Eti çok lezzetlidir.
0: Hediye mi, niye?
1: Vallahi bilmiyorum, kim bilir. Şehmuz hep kendi kafasına göre iş yapar.

0: Rıfat'a! Sen bu köye giremezsin!
1: Ben köye girmeye değil! Bir derman varmış, onu almaya geldim!
0: Derman bizimdir, vermeyiz!
1: Bak muhtar, o hükümet ebesidir!
2: Ebe hiç kimsenin malı değildir! Bizim köy yakın olduğu için bizim karılara da o bakacaktır!
0: Ne diyorsun ha, onun altına yata! Biz koyuyor, karnını biz doyuruyoruz, derman bizimdir!
1: Son defa söylüyorum muhtar!
2: Vermiyoruz dedi ya Rıfat'a!
0: Sen karışma Tahsin, sen karışma!
3: Ne oluyor? Durun! Derdiniz nedir?
2: Ben komşu köyün ağasıyım! Köyümüzde bir hamile kadın vardır, seni almaya geldik! Muhtar vermek istemiyor!
3: Benim yüzümden kavga etmeyin! Beni aranızdaki meselelere karıştırmayın! Ben hepinizin ebesiyim! Herkes benim için bir! Ha bu köydekiler, ha başkaları! Gider doğumda bulunurum, sonra da dönerim! Durup dururken mesele olmasın!
0: Bize kalsa biz dermanı vermeyiz! Derman kendi gitmek isterse kendi bilir!
3: Çantamı alayım gideriz!

0: Hasta nerede?
1: Burada. Yemiyor, içmiyor, geviş getirmiyorlar. 15-20 tanesi ölmüştür, hastadırlar.
0: Bak, ben ebeyim. Hayvanların hastalığından anlamam ki. Veteriner işi bu. Ebe işi değil.
1: Dağ başında veterineri nereden bulurum ben? Ha ebe, ha veter. Fark etmez. Bakıver bir zahmet.
0: Bilsem, anlasam hiç durur muyum? Size yardımcı olmaz mıyım? Bir yerde hepsi milli servettir. Elimden hiçbir şey gelmez.

0: yaptınız onu?
1: Günahtır, adam yapmak günahtır. Adam yapmak yalnız Allah'a mahsustur.
2: Nasılsın, iyi misin kızım?
0: Hata bende, sözünüzü dinlemedim gittim. Aa, cahil bir adam.
2: Otlak yüzünden yıllardır kavgalıyız.
1: Mürvet Derman!
0: Sen misin Tahsin kardeş?
1: He! Halı keyifler nasıl? İstediğin gazı getirmiş ama açsana.
0: Banyo yapıyorum, oraya bırak! Tahsin kardeş! Tahsin kardeş!
1: Ne olur, bana kardeş deme. Diline kurban, kardeş deme.
0: Ya ne diyeyim?
1: Kardeş deme de ne dersen de. Sana yakındığım kardeştan, kardeşlikten de öte. Sana gönül düşürmüşüm. Bana can de, Tahsin can de. Şimdi senin için Eleşkit'e kadar gidip gaz alıp geleceğim.
0: Gitme Tahsin kardeş!
2: Bak oğul, sen evlisen, yiğit kısmı evine gelen misafire uçkur çözmez. Hüdanın misafirine nefis bozulmaz, günahtır. Yiğit kısmının alnı bu kar gibi ak olmalı.
1: Yiğitlik. Yiğitlik bu havada misafire gaz alıp gelmektir.
2: Oğul gitme, bu hava ayaz yapar, dondurur.
1: Gideceğim baba, gideceğim.

0: Donmuş mudur?
1: Donmuştur. Ama belki de başka bir şeydir. Düşmanı var mıdır?
0: Bir gün Sadullah'la kavga etmiştir. Oğlu hakkı için.
1: Başka?
0: Yoktur.

0: Hayrola Şehmuz?
1: Tahsin'in yerini değiştirmiş hanım. İkimizden başkası bilmesin.
0: İçeri gelir miydin? Bir çay içerdik.
1: Yok.

0: Evli misin?
1: Hepsi ölmüştür. Avradım, 6 çocuğum. Ava çıkmıştım bir gün. Döndüğümde yuvam kül olmuştur. Hepsi yanmıştır. Sonra intikam almışım. 5 yıl olmuştur dağda gezerim.
0: Teslim olsan. Eski suçlar affoldu. Az bir şey atıp çıkarsın.
1: Suçum yoktur. İlk önce onlar öldürmüştür. Ben cezalarını vermişimdir.
0: Kanun var, nizam var. Bu hayatın sonu yok ki. Bir gün seni de... Hiç korkmaz mısın?
1: Korkmazdım. Ne zaman ayaklarım bu köye bağlanmıştır. Gitmek ister gidemez. İşte o günden beridir korkarım. Ölümden korkarım.

0: Ölürsem seni bir daha göremem diye korkarım Derman.
1: Derman bacı! Derman bacı! Bahar gele sancılanmıştır, erken doğma mı kalmıştır ne? Gel bir bak hele!
2: Çocuklar siz dışarı çıkın.

0: Senel dede, Bahar gelin doğum yapacak. İlaç yok. Kalçası da dar, çocuğu bırakmıyor bir türlü. Kanama da başladı. Şehri hastaneye götürmeliyiz, hemen!
1: Nasıl götüreceğiz? Bilirsen kaç aydır yollar kardan kapalıdır.
0: Gitmesi gerek, yoksa Bahar gelin de çocuk da ölecek! Ölecek!
1: Hüda'nın emri işte, gidilemez. Ne yapalım, at katır...
0: Burada öleceğine yolda ölsün dedi, az da olsa bir umuttur. Kurtulur belki, kurtulur!
1: Dediğim gibi, at katır kızak hiçbir şey gitmez Derman.
2: At kızak uzun yoldur, şu keçi tepesini aşarız. Buradan böyle gideceğiz, kestirmedir, hazırlanın.
3: Oh,

어머, 나이마시. 곧 뭐 말 배이었는데.

Woo!

0: Aman. Aman yavrum. Yavaş.
1: Şükür Allah'a.

Servus.

0: darılıp barışmalarımız bana kaça mal oluyor biliyor musun?
1: Biliyorum babacığım.
2: Palyaçoluğu becerebilecek miyiz diye bir.
1: Yarın geç kalmayın.
2: Öğlene döneriz Rasim baba. Ammada büyük evin varmış be sosyete.
3: Nen var sevgilim?
2: Bana sevgilim deme.
1: Toplantıya nasıl gideceğim şimdi?
2: Beni şımartıyorsunuz beyefendi.
1: Siz şımartılmaya layıksınız.
4: Tarık Arman'ın nişanlısı benim. Bozarım nişanı.
1: Hala bozmadın mı? Sana layık olmaya çalışacağım, göreceksin.
5: Efendim, eski İspanya sefiri Ali Aktuğ.
6: Ulvi Arman, Tarık'ın babasıyım.
7: Sizinle Tarık Bey'in yeni nişanlısı hakkında görüşmek istiyorum. Asmam çardaktan. Bana tercih etmekte haklısın doğrusu. Bu işleri beceremem.
1: Bana doğruyu söylemedi. Gururumla oynadı. En iyi düğün pastasını yaptıracağız.
2: Aziz abla!
1: Sizden bir defa daha yardım diliyorum.
8: Ateş Parçası yarın 16.15'te TV4'te.
9: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
10: Hesap! Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
11: kurdu. Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
12: A101'de 15'li büyük boy yumurta 69 lira.
13: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: anında bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: İşte telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Bu telefona ne deriz?
2: Vay.
1: Çok güzelmiş ya. Ha,
0: onun özellikleri
3: budur
0: de.
3: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: Ha? Hayırlı olsun diyeyim.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
4: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mato, haz için tasarlandı.
1: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte
3: şok. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi. Tam da leslik.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear ve Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Haydi gel, haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Gerçekten onlara gülerdim.
2: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
3: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
4: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
3: Haklarla çalışıyorum.
5: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
6: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
4: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bell Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
6: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
7: Merhaba, ben Ela Topkes.
8: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
7: Üzüm.
8: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
7: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
8: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
7: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
8: Ceviz de buna çok yakışır bence.
7: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
8: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
6: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Nasılsın?
1: Sağ ol. İyi.
0: Bahar Gül'ün bir oğlu oldu.
1: Allah bağışlasın.
0: Sana ağzımalık demeye geldim şey.

0: darılık barışmalarımız bana kaça mal oluyor biliyor musun?
1: Biliyorum babacığım.
2: Palyaçoluğu becerebilecek miyiz demiş.
1: Yarın geç kalmayın.
2: Öğlene döneriz Rasim baba. Ammada büyük evin varmış be sosyete.
1: Nen var sevgilim?
2: Bana sevgilim deme.
1: Toplantıya nasıl gideceğim şimdi?
2: Beni şımartıyorsunuz beyefendi.
1: Siz şımartılmaya layıksınız.
2: Tarık Arman'ın nişanlısı benim. Bozarım nişanı.
1: Hala bozmadın mı? Sana layık olmaya çalışacağım, göreceksin.
3: Efendim, eski İspanya sefiri Ali Aktu.
4: Ulvi Arman, Tarık'ın babasıyım.
5: Sizinle Tarık Bey'in yeni nişanlısı hakkında görüşmek istiyorum. Asmam çardaktan. Bana tercih etmekte haklısın doğrusu. Bu işleri beceremem.
1: Bana doğruyu söylemedi. Gururumla oynadı. En iyi düğün pastasını yaptıracağız.
2: Azize abla!
1: Sizden bir defa daha yardım diliyorum.
6: Ateş Parçası yarın 16.15'te TV4'te.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: İşte bu Google Gemini.
10: Evet.
9: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
10: Ay çok güzel.
9: Açılmış rengini göster. Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de. Ay
10: kızıl mı olsam?
9: Şahanesin Gemini.
11: İhtiyaçlara büyük kolaylık. Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
12: Yeni Disk Double.

0: konuşmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
2: kurdu. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mario, haz için tasarlandı.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Sevince. Bakın.
3: Tam da leslik. Sevince.
4: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
5: Sadece duruladım.
4: Özel bir formülün var mı?
5: Sadece duruladım.
4: Hadi ama.
5: Sadece duruladım.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
8: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips Lumea 9900 serisi epilasyon cihazı Tekno Club'a özel 20.999 lira.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

o çok sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o telefonu alabilirsin. Sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o bilgisayarı alabilirsin. O kulaklığı alabilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O teknoloji mağazasının hissesini alırsın. Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
4: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
3: Bu telefona ne deriz?
4: Vay, çok güzelmiş ya. Ha,
3: onun özellikleri
5: budur
3: de.
5: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
3: Ha? Hayırlı olsun diyeyim.
4: Şuna da bir bakabilir miyim?
6: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
7: O mesleğine tutkuyla bağlı.
8: Dondurma benim her şeyim. Dondurma benim aşkım. Benim için var ya, o kadar da zevk verici ve haz ettiğim bir meslektir.
7: Zorluklar karşısında asla pes etmiyor.
8: Yapacağım bir işin de yapacağım dedim yaparım. Çok malzeme attım. En sonunda tereyağı gibi çıktı kavun.
7: Dondurma ustası Yaşar Çarlı'nın hikayesiyle benim hikayem. Cumartesi 13'te TV4'te.
8: Benim hikayem 7 yaşında sokaklarda başladı ve dondurmacı olarak devam ediyor. 79 yaşına geldim ve Allah ömür verdikçe de çalışmaya devam edeceğim.
9: Trendyol büyük indirim günlerinde seçili Braun, Kumtel, Philips, Roborock ürünlerinde 1000 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
12: Türkiye Sigorta, gücü adında.
13: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
14: Abi, ne yapıyoruz biz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
14: Peki kuryelerimden haberi var mı?
15: Yani.

0: siparişiniz.
1: Hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.

0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Hayata bir twist lazımsa közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
2: Şampiyon!
1: Şahanesin Gemini.
3: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B iO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
4: Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
2: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
4: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

Gezmek Olsun programından ben Yıldız Yakar. Herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Hemen Gezmek Olsun'da bugün nerede olduğumuzu sizlerle paylaşalım. İstanbul Avrupa yakasında Arnavutköy ilçesinde Balaban Köyü'nü gezeceğiz bugün sizlerle birlikte. O zaman Gezmek Olsun bütün ama bütün güzel enerjimizle başlasın.

Balaban Köyü'nün meydanına geldik sevgili seyirciler. Köyün meydanı oluyor burası. Hemen arkada Balaban Mahallesi Camii var. 1985 yılında yapılmış. Şu an kameraman arkadaşım Recep sizlere gösteriyor.

birazdan köyün içinde gezeceğiz. Tabii ki burada yapılacak, bu köyde yapılacak birçok aktivite var. Geldiğiniz zaman zaten göreceksiniz buraya geldiğiniz zaman. Biz önce sizi köy meydanıyla, köyün sokaklarıyla baş başa bırakalım. Sonrasındaysa çok güzel bir aileye gideceğiz ve köyde yaşamla ilgili konuşacağız kendileriyle. Bahçelerini de ziyaret edeceğiz.

Hemen sokaktaki canları severken şu mesajımızı da mutlaka verelim sevgili seyirciler. Sevmeyebilirsiniz, korkabilirsiniz ama bu onlara zarar vermeniz anlamına gelmiyor. Kapınızın önüne bir kap su koyabilirsiniz ya da mama verebilirsiniz onlara. Onlarla aynı havayı solumak zorundayız diyelim ve sosyal mesajımızı da verelim. Siz onlara zarar vermediğiniz sürece onlar size zarar vermez.

Corona'nın hayatımıza girmesiyle birlikte hepimiz artık İstanbul'daki köylere ya da yakın yerlere, sessiz sakin yerlere, daha çok yeşilliğe kaçmaya başladık sevgili seyirciler. İstanbul Arnavutköy ilçesinde Balaban Köyü'ndeyiz. Balaban Köyü'nde Reyhan Hanım ve Zekai Bey'in evine konuk olacağız. Bahçelerinde güzel bir sohbet yapacağız şimdi. Sonrasındaysa Balaban Köyü'ne geldiğiniz zaman kahvaltı yapabileceğiniz çok güzel bir yere götüreceğim sizi. Terkos Gölü manzaralı, ama önce köyde yaşam nasıl oluyormuş isterseniz biraz dinleyelim keyifli bahçelerinde.

0: Zekai Bey yanımızda, Reyhan Hanım gelmedi. Reyhan Hanım bizi evde beklemeyi tercih etti. Şimdi Zekai Bey'in bahçesindeyiz. Ne ağacı öncelikle onu sorayım?
1: Ayva.
0: Ayva ağacı. Hemen Recep'in ceviz. Üstündeki ceviz. Recep kafana cevizler düşebilir, ona göre dikkat et. Başka ne ağaçları
1: İncir
0: var?
1: Ağacı.
0: İncir ağacı.
1: Elma.
0: Başka domates, biber, ne isterseniz var burada. Evet. Gayet organik bir bahçedeyiz. Evet. Birazdan aynen. İncirleri de yiyeceğiz.
1: Ihlamur ağacı.
0: Ihlamur ağacı da var. Peki şimdi Balaban köylüsünüz. Evet. Köyde yaşam nasıl? Pandemiyle birlikte herkes köylere akın etmeye başladı.
1: Biz zaten köyde yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Kızımız İstanbul'da, biz burada köyde anımla. Doğma büyüme zaten buralıyız. Köyün zaten kurucuları, dedemin amcası kurmuş bu köyü 135-140 sene önce. O gün bugün ecdadımız hep burada yaşamış. Biz ara ara İstanbul, Çatalca böyle iki arada geziyoruz. Kızımızı okuttuk, artık biz devamlı köydeyiz. Bütün sebzemizi kendimiz yetiştiriyoruz. Hepsi organik, yani bir yabancı şey kullanmıyor, gübre falan. Köy hayatı böyle. Yani bütün sebzemizi kendimiz, bütün çeşitli olarak ne varsa her çeşit şeyi sebze çıkartıyoruz. Kendimize kadar ama.
0: Peki bir şey soracağım Zekai amca. Zekai amca diyorum artık. Tamam, sen teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi Zekai amca, peki şimdi burada ekip biçiyorsunuz. Eskiden beri mi ekip biçiyorsunuz, yoksa korona ile birlikte aynen. Biraz önce de bahsettiğim şey mi
1: ben
0: oldu?
1: Ben dışarıdan meyve sebze almam. Kendim ama. Devamlı kendim yetiştiririm her şeyi. Her türlü sebzeyi kendimiz yetiştiririz. Yani çok nadir olarak. Meyvanın her çeşidi var benim bahçemde. Aşağı yukarı 20'nin üzerinde ceviz var. Şeftalisi var. Zeytini var. 7-8 çeşit incir ağacımız var. Yani bütün meyvelerin her çeşidi var. Gelen eş dost faydalanabilir.
0: Öyle mi? Evet. Dışarıdan köye gelenler de faydalanabilir mi? Yani
1: köye değil de bana misafir gelenler.
0: Ha, misafir gelenler. Peki köyü gezmeye gelenlerden misafir kabul ediyor musun?
1: Ya tanıdık olursa tabii.
0: Tanıdık olursa başımızın kabul ediyorsun. Başınızın üstünde yeri var. Çok teşekkür ediyorum Zekai amca. Siz şanslılardansınız. Siz önceden burada yaşayıp böyle güzel bahçelerde ekip biçen ve kendi meyvesini, sebzesini kendi yiyen şanslılardansınız aslında.
1: Biraz
0: ben
1: öyleyiz.
0: Çok teşekkür ediyorum size. Hem bu hayatı görmüş olduk, hem de nasıl bir bahçeniz olduğunu görmüş olduk aslında. Şöyle şimdi biraz dolaşalım, incir falan da yiyelim. Değil mi Recep? Bir incirlerin de tadına bakalım. Madem misafirleri tanıdık olunca kabul ediyorsunuz Zekai amca. Biz de geldik şimdi dışarıdan, İstanbul'dan köye. Bu köyde senin meyvelerinin tadına bakmak kısmetmiş bize.
1: İnşallah, buyurun.
0: O zaman hadi gidelim. Gidelim.

İncir gerçekten çok güzeldi bu arada. Domates ondan da güzeldi. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Organik incirin tadı hala damağımda, ne yalan söyleyeyim. Şimdi güzel bir köy kahvaltısı yapalım dedik ve köyün içinde kahvaltı yapabileceğiniz en güzel yere getirdim sizi sevgili seyirciler. Şimdi birazdan gireceğimiz yerde kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltı fiyatları ile ilgili bir bilgim yok. Hem de Terkos Gölü manzarasını izleyeceğiz. Hadi gelin.

Bize hoş geldiniz yazısı karşılıyor. Şöyle bir altında biraz sonra göreceğiniz manzarayı dünyada sadece iki yerde görebilirsiniz. Birincisindesiniz göl, arada uzanan orman ve deniz yazısı. O zaman haydi o güzel manzaraya doğru adım adım ilerleyelim.

0: Köye geldiğinizde en güzel kahvaltıyı yapabileceğiniz yere oturdum. Arkamda çok güzel bir manzara var. Bilmiyorum size o güzellik yansıyor mu ama Terkos Gölü'nü görüyorum. Çok güzel bir ormanı görüyorum. Onun arkasında da hemen Karadeniz'i görüyorum. Üç güzellik yan yana açıkçası. Ve hemen siparişimi vereyim. Çok güzel bir hanımefendi geliyor. Gözleri güzel. Merhaba, hoş buldum. Rica ederim. Ben bir serpme kahvaltı istiyorum. Serpme kahvaltınızın çok güzel olduğunu duydum ve buraya geldim. Tamam, o zaman serpme kahvaltı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Canın sağlığı. Kahvaltıyı beklerken şunu da eklemek istiyorum bu arada, görseli güzel olsun diye. Şöyle karpuzlardan şekiller yapmışlar. Gayet de güzel duruyor açıkçası. Sen ne düşünüyorsun Recep?
1: Güzel çalışılmış.
0: Güzel çalışılmış diyor Recep de. O zaman bu güzel manzara eşliğinde kahvaltımızı bekleyelim.

Kahvaltıda yok yok gerçekten. Bir tek ekstra olarak karpuzu bizim için özel getirmişler. Onu da bize jest yapmışlar. Teşekkür ediyoruz buraya. Onun dışında iki kişilik kahvaltı aynen bu şekilde geliyormuş. Böreğinden tutun patates kızartmasına, şöyle sucuğa, menemeni, yumurtaya, tavada yumurtaya, şakşukaya, domatesli bibere kadar aradığınız her çeşit var ve bunların hepsi fazlasıyla doğal. Buranın sahibi, işletmecisi daha doğrusu Karadenizli. Bunlar da özellikle işte kaymak olsun, tereyağı olsun, bal olsun hepsi burada yapılıyor bir kısmı. Bir kısmı da Karadeniz'den özel olarak geliyor. Onu belirtmek isterim. Ve tabii ki şöyle yumurtayla başlayacağım. Gerçekten çok güzel bir kahvaltı, diyecek hiçbir şey yok. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Şöyle yumurtayla başlamak istiyorum. Öyle ki masaya bile sığmadı kahvaltı.

0: Bu arada şimdi ekranda arı görmüş olabilirsiniz ben kahvaltımı yaparken. Tabii ki kahvaltımı yapmaya kameraman arkadaşlarımla beraber devam edeceğiz. Ürünlerin doğal olduğunu arılar belirlermiş. Ürünler doğalsa eğer arılar gelirmiş. Şekil A'da olduğu gibi. Kaçtı ama arı. Ama buradan eksik olmuyor. Ya reçellerin üstünde, ya tereyağın üstünde, ya balın üstünde. O bilgiyi de sizlerle paylaşalım ve kahvaltıdan sonra burası çok güzel bir yer. Aşağıda çok güzel antika birkaç araba var. Onun yanında Faruk Bey, buranın işletmecisi Faruk Bey'le biraz sohbet edelim. Hem Terkos Gölü'yle ve Balaban Köyü'yle ilgili bilgileri alalım. Yanımızda Faruk Bey var. Faruk Bey buranın işletmecisi. Öncelikle merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, siz de iyisiniz.
0: İyiyiz Allah'a şükür. Sizin çok enteresan bir hikayeniz varmış. Balaban Köyü'ne yerleşme hikayeniz. Ben bu hikayeyi öncelikle dinlemek istiyorum sizden. İzleyicilerimizin de dikkatini çeker diye düşünüyorum.
1: Tabii öncelikle Mandıra filozofundan etkilenen bir hayat hikayesi bu. Şehir hayatında insanların yaşadığı sorunlardan dolayı bir süre sonra bazı şeylerden kaçış veya bir haftalığına tatile gidersiniz, hep orada yaşamak istersiniz. Ama bir türlü bazı şeyler size, eğitim olsun, sağlık olsun, şehir hayatından kopamadığınız şeyler olsun, bunlar etkiler, kopamazsınız. Ama burası öyle bir yer ki, şehrin 45 dakika uzağında ama şehirden çok uzakta bir tatilde hayat yaşadığınız gibi. Doğal bir köy hayatı. Dolayısıyla hiç doğallığı bozulmamış ve inanılmaz bir manzarası var. Göl, orman ve deniz. Aynı zamanda çok temiz bir havası var ve köyün otantik yapısı devam ediyor. Bu şekilde bir kararla buna başladık. Ve ilk önce hobisel olarak başladığımız bu işletmede her gün geliştirerek bugünlere geldik. Ve ilerleyen günlerde de dağ çıtayı yukarıya çıkarıp herkese burayı göstermek ve en azından insanların şehirden kaçtığında bir günlük bile olsa bu temiz havada, bu eşsiz manzarada bu güzellikleri yaşamasını istiyoruz.
0: Siz şehirden kaçmaya nasıl karar verdiniz Faruk Bey? Ben biraz önce programın başlarında şöyle söyledim. Şimdi Covid hayatımıza girdikten sonra daha çok şehirden kaçmak istiyoruz. Evet. Daha çok doğal hayata dönmek istiyoruz ama siz Covid hayatımıza girmeden önce şehirden kaçmak istemişsiniz. Siz buna nasıl karar verdiniz? Çünkü alışılagelmişin dışına çıkmak da cesaret isteyen bir şey aslına baktığınızda.
1: Artık internette insanlar birçok hayaller kurabiliyor veyahut da hayal kurulmuş şeyleri kendi de yaşamak istiyor. Ama herkesin bir şekilde hayata bağlayan bir nedenleri var. Evet, çok uzağa gidemiyorsunuz belki ama burası çok uzağa gitmişçesine bir hayat yaşatacak size. Günübirlik gelen herkes bunu görecek. Ben de işin açıkçası buradan başladım yola. Çok uzağa gidemeyeceğimi ama İstanbul'a çok yakında, çok uzaktaymış gibi hissettirecek bir seçenek buldum ve bunu değerlendirmek istedim. Çünkü bu hayatı bir kere yaşıyorsunuz ve gerçekten geçtiğiniz günlerde baktığınızda yıllar o kadar çabuk geçiyor ki Mandıra filozofunda dediği gibi kaç yıl ömrün kaldı değil, kaç kere daha baharı göreceksin. Evet, belki 40 yıl ömrün kaldı çok gelebiliyor ama hayır, sadece 40 kere daha baharı göreceksiniz. Bu sonbaharınız olmasın diye her gününüzü son ilkbaharmış gibi yaşamak için böyle bir seçeneği değerlendirmek istedik. Ve bunu herkese yaşatmak için de restoran işletme haline dönüştürdük burayı.
0: Peki, Balaban Köyü'nün hikayesinde siz tarihini daha doğrusu iyi bilenlerden.

0: Siz iyi araştırmışsınız. Aynı zamanda iyi bir araştırmacısınız da. Aslen Trabzonlusunuz. Evet. Hem Trabzon'dan doğal ürünleri buraya getiriyorsunuz. Evet. Hem de dediğim gibi iyi bir araştırmacısınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz Balaban Köyü ile ilgili? Mesela evlilik teklifini ilk Cenevizliler tarafından yapılıyormuş. Doğru. Nilüfer çiçekleri hiç hediye edilemeyen bir çiçek Doğru. olduğu için sandalla açılıyorlarmış. Nilüfer çiçeklerinin arasında yani. Evlilik teklifi yapılıyormuş. Bunu söylememin sebebi burada evlilik teklif edebileceğiniz, sevdiğiniz insana sürpriz yapabileceğiniz birçok farklı mekanın olması buranın kendi içinde de.
1: Şimdi şu şekilde, eskiden beri tabii ki doğal yaşam alanları suya yakın olan bölgelerde kuruluyor. Çünkü su insanın vazgeçilmezi. Terkos olarak bilinen bu gölün asıl ismi Trikos. Üç kiliseden geliyor ve Cenevizler döneminden beri bir yerleşim merkezi. Cenevizler bu dönemde işte mitolojik olarak bazı şeylerinde dünyada evlilik teklifini herkes özel olsun ister. Ama buradaki en özeli şu, dünyada çiçekçilerde satılmayan tek çiçek nilüfer çiçeği. Çünkü suda yaşar, sudan kopardığınızda bir süre sonra solar. Evlilik teklifi etmek isteyen çiftler sandalla gezintiye çıkıyor. Eğilerek bir nilüfer çiçeği koparıyor ve hanımefendiye uzatıp evlilik teklif ediyor. Bu dünyada eşsiz bir tekliflerden biri olarak kabul ediliyor ve biz halen işletmemizde evlilik konseptlerinin haricinde böyle tekliflerle de değişiklikler sunabiliyoruz. Bu bölgedeki en güzel şeylerden birisi, manzaraya baktığınızda göl, arada uzanan orman ve arkasında denizi görüyorsunuz. Girişte üçü bir arada panoramik gibi. Manzara. Bu aynı zamanda dünyada gerçekten iki noktada olan bir manzara. Ayrıyetten de karşı kıyı Sibirya çam ormanları, denizden gelen iyonize etmiş hava burada oksijen oranını çok yükseğe çıkarıyor ve tertemiz bir havayla karşılaşıyorsunuz.
0: Şunu söyleyelim, Kaz Dağları'ndan daha temiz bir havaya sahipmiş. Doğru, aynen. Balaban Köyü sevgili seyirciler.
1: Balaban Köyü tarihsel olarak Cenevizlere kadar dayanıyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de Osmanlı Devleti bu bölgede otağı çadırını kurduğu noktalardan birisi. Eskiden atları göl kenarında balçık çamurda yürütülerek uzun seferlere hazırlık yaptırılıyor. Yine aynı şekilde avlak bölgesi olarak ilan edilmiş. Daha sonra zaman zaman Balkan Harbi'nden gelen göçmenlerin buraya yerleşmesiyle de yerleşim yeri olarak devam etmiş. Şu anda günümüzde halen daha Balaban Köyü 200 yıllık bir köy yerleşim yeridir ve genellikle Bulgaristan göçmeni ağırlıklı olmak üzere köy yerleşik hayatına devam edilmektedir.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Terkos Gölü'nden bahsetti fazlasıyla Faruk Bey. Biz de birazdan Terkos Gölü'ne gideceğiz ve Terkos Gölü'nde tekne turu yapacağız sevgili seyirciler. Nilüfer çiçeklerinin arasında kaybolacağız. Bir evlenme teklifi yapamayacağız belki ya da alamayacağız. Zamanında aldık diyelim. Ama nilüfer çiçeklerinin arasında kaybolacağız. Ve Faruk Bey'e tekrar teşekkür ederekten sizi bu eşsiz manzarayla baş başa bırakıp antika araçların oraya doğru hareket edeyim.

Gölde gezinti yapabilirsiniz Terkos Gölü'nde. Siz de benim gibi. Zaten biraz önce bahsetmiştik sevgili seyirciler. Buranın en büyük özelliği hem gölün hem denizin hem de ormanın içinde olması.

Biz şu an Terkos Gölü'nde gezinti yapıyoruz. Buradan kiralayacağınız sandal ya da teknelerle siz de benim yaptığımı yapabilirsiniz. Şimdi gölün etrafında gezeceğiz. Birazdan ileriye gideceğiz. Gölün çevresinde gezeceğiz. Birazdan ileriye gideceğiz. Dediğim gibi nilüfer çiçeklerinin olduğu yere gideceğiz. Nilüfer çiçeklerinin olduğu zamana denk gelirseniz özellikle mükemmel bir görüntü ortaya çıkar. Benden size söylemesi. O zaman hadi gelin nilüfer çiçeklerinin oraya gidelim. Venedik'e gidip de şehrin içinden teknelerle kayıklarla gezmeyi biliyoruz da burnumuzun ucundaki Terkos Gölü'nü mü görmeyelim? Tabii ki görmeniz için ben size bu programda da yine rehber oluyorum. Buyurun.

doğasıyla, temiz havasıyla, sakinliğiyle, düzeniyle bizi büyüleyen Balaban Köyü'nün Terkos Gölü'ndeyiz. Nilüfer çiçeklerinin olduğu yere geldik. Burası o kadar sessiz, o kadar sakin. İstanbul'un karmaşasından kaçmak isteyenler için, bir günlük bile vakit geçirmek isteyenler için o kadar güzel bir yer ki sevgili seyirciler. Gerçekten sizlere anlatamam. Biraz önce bahsettim. Burada tekne turları yapıp nilüfer çiçeklerinin arasında benim gibi sizler de kaybolabilirsiniz. Birazcık çiçekleri dökülmüş ama galiba, değil mi? Tekneyi kullanan beyefendiyle konuşuyorum bir yandan da. Birazdan çiçekler dökülmüş. Şöyle arka taraflarda nilüfer çiçeklerini görebiliyoruz. Kameraman arkadaşım Recep gösteriyor. Nilüfer çiçeklerinin olduğu mevsim buraya gelirseniz buranın görselliğinden gerçekten hem sosyal medyanız hem de sizin gözleriniz faydalanacaktır. Benden size tavsiye. Bayağı güzel bir görseli var buranın. İstanbul'un içinde böyle bir yerin olması ciddi anlamda mucize sevgili seyirciler. İsterseniz gölde gezinti yapmak istemiyorsanız tabii ki gölün çevresinde de oturabilirsiniz. Birazdan onları da göstereceğiz size. Bu arada bu gölde fazlasıyla balık var. Buradan tutulan balıklar balık restoranında, köyde bulunan balık restoranında satışa sunuluyor. Ve tabii ki siz değerli misafirlerin yenmesi için hazırlanıyor. Onu söyleyebilirim sizlere. Burası gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Muhteşem. O zaman bu güzel manzarada biraz biz de kaybolalım. Recep fotoğraflarımı çeksin. Ayşegül de size güzel kurgularıyla destek versin.

Sevgili seyirciler, bu köye geldiğiniz zaman aynı zamanda kamp da yapabilirsiniz. Nasıl olacak derseniz, burada tuvalet ve duş imkanının olmadığını belirtmek isterim. Herhangi bir güvenlik de yok. Ama kamp alanları karavanınızla geldiğiniz zaman güzel vakit geçirmek için uygun bir yer. Onu dile getirebilirim sizlere. Aynı zamanda katlanabilir sandalyeleriyle hafta sonu fazlasıyla insan buraya gelip gölün çevresinde kendi yiyeceklerini ve içeceklerini getirip burada piknik de yapıyorlarmış. Bu arada şunu da belirtmek isterim ki göle girmek kesinlikle tehlikeli ve yasak.

0: gölden çıkan balıkları yemeye geldik. Buraya geldiğiniz zaman balık yiyebileceğiniz tek yer burası sevgili seyirciler. Bakalım gölün balığı nasılmış? Masayı şöyle bir donatalım. Ve balık yemeye geldiğimiz yerde oturduk. Gerçekten çok güzel bir yer. Yazın ve kışın gelebileceğiniz bir yer bu köyde. Zaten tekrarlayayım, tek balık yiyebileceğiniz mekan burası açıkçası. Gönlünüzce burada karnınızı doyurabilirsiniz. O zaman siparişimi vereyim ben. Balık gelince ve soğuk yiyeceklerimiz, salatamız gelince buluşalım. Yanımızda balık restoranının, geldiğimiz balık restoranının işletmecisi Kamuran Bey var. Şimdi Kamuran Bey'e soralım. Evet. Öncelikle merhaba.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Şimdi gölden çıkan balığın adı ne?
1: Bu tatlı su levreği.
0: Tatlı
1: normalde,
0: su
1: evet,
0: levreği.
1: Evet, sudak derler. Tatlı su levreği. Balaban Gölü'nden geliyor. Kılçık su olarak biz de servis
0: Balaban
1: yapıyoruz.
0: Balaban Gölü mü, Terkos Gölü mü?
1: Terkos. Biz burada Balaban olduğumuz için biz Balaban alıştık. Balaban söylüyoruz.
0: Şöyle bir limon sıkalım. Bir evet. Balığın da tadına bakalım bu arada. Evet. Şimdi salatamız var. Mezeleri anlatır mısınız bize?
1: Mezelerimiz...
0: Soğuk yiyecekleri.
1: Evet. Kızartmamız. Yeşil zeytinli soslu mezemiz. Şakşuka, cacık, manda yoğurdundan süzme yoğurdumuz. Közne biber, atom, közde patlıcanımız var.
0: Hangisini tavsiye edersiniz?
1: Hepsi güzel.
0: Yani müşterim, size özel olan,
1: bize özel olan közde patlıcanımız.
0: O zaman közde patlıcanın tadına bir bakalım. Şöyle.
1: Evet.
0: Bayağı lezzetli.
1: Evet. Süzme yoğurdumuz
0: Hatta
1: da güzeldir.
0: İkinci çatalda alıyorum.
1: Süzme yoğurdumuz da 15 yıldır aynı yoğurtçumuzdan çalışıyoruz. Aynı yoğurdumuz. Aynı yoğurttan tüm mezelerimizi bu yoğurttan yapıyoruz.
0: Yalnız çok lezzetli.
1: Afiyet olsun.
0: Şimdi balığın tadına bakmak istiyorum ben. Kılçıksız galiba.
1: Kılçıksız, evet.
0: Balık çok güzel.
1: Afiyet olsun.
0: Gerçekten balık çok lezzetli. Aslında et balık, kelle. Bunlar yenir elle.
1: Evet.
0: Ama bu balık kılçıksız olduğu için evet, çatalla bıçakla yiyebiliriz.
1: Yiyebiliriz, evet.
0: Salatanın da tadına bakalım şöyle hemen.
1: Kendi özel salatamız. Bunu sürekli müşterilerimize bu şekilde ikram ediyoruz.
0: Çok güzel.
1: Özellikle salata ve balığımız için bize müşterilerimiz tercih ediyor.
0: Fazla yemem diye geldim ama balık o kadar lezzetli ve o kadar taze ki.
1: Evet.
0: Ben denizden babam çıksa yerim diye söyleyenlerdenim. Kaç senesinden beri köydesiniz?
1: 2007'den beri işletmemiz var. Son 4 yıldır biz devraldık. Bu ikinci şubemiz. Hı-hı. Diğer şubemiz Tayak adında. Orada 2007'den beri bu işi yapıyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum ben
1: Afiyet
0: size.
1: Afiyet olsun.
0: Çok sağ olun valla. Hem misafirperverliğiniz
1: sağ
0: için
1: olun,
0: hem de böyle güzel yiyecekleri bize sunduğunuz için. Buraya gelmek isteyenlere var mı söylemek istediğiniz?
1: Bekleriz. Bir balığı denemelerini isteriz.
0: Ben göl balığı yememiştim ama bu kadar lezzetli olacağını da düşünmüyordum açıkçası.
1: Müşterilerimizden de bu tepkiyi görüyoruz yani. Teşekkür
0: ben bu
1: ederim.
0: Kadar lezzetli olacağını düşünmemiştim. Bana dediler ki yağlı olur o balık. Göl balığı yağlı olur falan demişlerdi.
1: Şimdi
0: ama
1: yapma şekli fark ediyor yani. Şimdi bunu İstanbul Galata'da gidip yiyemezsiniz yani. İstanbul'un herhangi Arnavutköy'de falan. Yani bu çevrede sadece biz.
0: Ben bayıldım.
1: Bu şekilde yapıyoruz.
0: Gerçekten bayıldım. Elinize emeğinize sağlık.
1: Afiyet
0: salata
1: olsun.
0: Ve soğuk yiyecekler de aşırı lezzetli. Özellikle közde patlıcan ve yoğurt.
1: Evet.
0: Kesinlikle buraya bu balık için gelinir mi derseniz evet gelinir. Bu köyü görmek için gelinir mi derseniz evet gelinir.
1: Sabahları hafta sonu kahvaltımız da var. Serpme kahvaltımız. O şekil devam ediyoruz, hizmet
0: ben
1: veriyoruz.
0: Ben size çok teşekkür ediyorum
1: ben
0: ve balığımı yemeye
1: ederim.
0: Devam ediyorum gayet
1: Afiyet
0: de.
1: Afiyet olsun.

Bugün çok keyifli bir gün geçirdik sevgili seyirciler. İstanbul Avrupa yakasında Arnavutköy ilçesinde Balaban köyündeydik. İstanbul'da 45 dakika uzaklıkta, Arnavutköy ilçesine de 17 kilometre uzaklıkta bir köy. Ben rehberiniz olmaya devam edeceğim.

İstanbul'da ve İstanbul'a yakın çevrede gezilebilecek her yeri sizlere göstermeye devam edeceğim. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizdeki her şey umarım önünüze böyle su gibi gelsin diyelim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: ağlama kınalı yapıncak. Ağlarsan üzülür anan baban. Seni hep güler yüzlü görmüşlerdi. Gene gülümsemeye çalış. Merak etme, cennettedirler şimdi. Dünyanın en iyi insanlarıydı. Demek Allah böyle istedi. Hadi yavrum, hadi kızım, koş. Konuş, söyle, ne demek istiyorsun yavrum? Konuş, açılırsın.
1: Dili tutulmuş muhtar.
0: Kınalı yapınca kendine gel yavrum, konuş. Kızım, konuş! Zavallı, talihsiz!
2: Hadi yavrum, toparla kendini. Bitsin bu korku. Gayret et, zorlan, bir şeyler söylemeye çalış.
3: Boşuna yorulma muhtar. Kızcağız ne senin söylediklerini duyabilir artık, ne de konuşabilir.
2: Vah yavrum, vah talihsiz kınalı yapıncağım benim. Hep böyle mi kalacak doktor? Hiç, hiç ümit yok mu doktor bey?
3: Sanmam. İyileşmesi Allah'a kalmış bir şey. Belki bir şok, büyük bir korku eski haline döndürebilir onu. Kimi kimsesi yok mu?
2: İstanbul'da bir kardeşi olacak rahmetli anasının. Tel çektim, gelir herhal.
3: Kötü bir haber mi karıcığım?
4: Kardeşim, yangında ölmüş. Kızını almam için muhtar beni köve çağırıyor.
3: Vah zavallı! Başın sağ olsun karıcığım. Ne zaman gideceksin?
4: Ne gitmesi? Bir değirmenci parçasıyla evlenirken bana mı danıştı da için gideyim?
3: Teyzesisin. Bir şeyler yapman lazım, ortada mı kalacak?
4: Bana ne? Darül Aciz'i mi burası? Pis bir değirmenci kızını akrabam diye yanıma alıp kendime eşe dosta rezil edemem. Ne hali varsa görsün.
3: Peki, peki karıcığım, kızma, sen bilirsin.
4: Çek elini.
3: Telgrafa cevap gelmeden kızı götürmen doğru mu muhtar?
2: Hanımefendinin keyfini mi bekleyecektik?
3: Ya kabul etmezse?
2: Mecbur, merak etmeyin. Hele bir terslik etsin teyzesi olacak cadı, ben bilirim yapacağımı. Gitmeden evvel beni annemle babamın mezarına götürün. Şoför bey, bir dakika!
1: Olur abi!
2: Evladım benim, talihsiz yavrum! Elbette, elbette götürürüm!
5: Sevgili annem, babacığım! Sizlerden büsbütün uzaklaşırken Allah'a ısmarladık bile diyemiyorum. Sağırım, dilsizim. Aslında ben de sizler gibi ölü sayılırım. Sesim çıkmıyor ama biliyorum, duyuyorsunuz beni. Keşke benim mezarım da yanı başınıza kazılsaydı. Nerede olursam olayım kalbim burada, sizlerin yanında çarpacak. Sizleri kurtaramadığım, sizlerin yanında bulunamadığım için beni affedin. Dua edin anneciğim, dua edin babacığım.
6: Kadıköy 1, Kadıköy 1! Kalkıyor abiler, hemen kalkıyor! Kadıköy 1! Buyur abi.

0: Sarılır mısın yahu? Sana sesleniyorum. Sağır mısın be? İki saattir sesleniyorum.
1: Doymaz ki zavallıcık. Ne işitir ne de konuşur. Yangında oldu.
0: Affedersin kızım. Kafa işte. Çalışmaz ki gaz tenekesi. Bakma kusura kızım.
2: Avni efendi!
1: Hanımefendi mi?
0: Hayır. Hanımefendinin halk yedi başısıdır. Alt yanı hizmetçi ama kurumundan da geçilmez.
2: Ne istiyorlar?
0: Hanımefendiyle konuşacaklarmış da.
2: Uşak hizmetçi aramıyoruz.
1: Bana bak hatun, ağzından çıkanı kulağın işitsin. Bugüne bugün karşında koskoca Garipler Köyü muhtarı var senin. Bu yavrucak da hizmetçi değil. Bu evin ve senin hanımın sayılır. Çekil yolumdan!
2: Hay!
0: Ne haber?
2: Hadi orada çık istersen sen!
3: Evine baksana be! Kör müsün nesin?
1: Aliye Hanım'ı arıyorum. Telgraf çekmiştim ama elinize geçmedi herhal. Garipler Köyü'nün muhtarıyım.
2: Anlaşılan aklından zorun var muhtar. Aile işlerime ne hakla karışıyorsun? Kime sordun da?
1: Vicdanıma hanımefendi! Kızcağız hasta, ortalıkta kaldı. Yangından sonra hem duymaz oldu hem de dili tutuldu korkudan.
2: Ah, bir bu eksikti! Yani hem sağır hem dilsiz, öyle mi?
1: Evet, herhalde bu haliyle sokağa atacak değilsiniz.
2: Efendi, efendi! Devletin hastaneleri var. Burası darlacize değil.
1: Hiç değişmemişsiniz ama ben bu zavallı yetimin hakkını sonuna kadar arayacağım. Karakola, icap ederse mahkemeye.
2: Dur canım muhtar efendi, beni yanlış anladın. Kardeşimin kızı benim de kızım sayılır biraz.
1: Bak yavrum, ben gidiyorum. Seni önce Allah'a, sonra da teyzene emanet ediyorum. Ondan sonra kızım bu evde yaşayacaksın. Ağlama artık, sil gözlerinin yaşını bakayım. Yoksa beni de ağlatacaksın. Başın sıkışırsa iki satır yaz, ben hemen gelirim. Yavrum. Unutma, ona bir şey olursa bütün Garipler Köyü ardımda benim.
4: Hayrola benim cici karıcığım, bir şeye mi sıkıldın? Kim bu cici kız?
2: Çekil, yılışma boşuna. Duymaz. Hem sağır hem dilsiz.
4: Ya öyle mi? Vah vah! Peki kimin nesi?
2: Kimin nesi olacak? Kardeşimin... Geberip giderken bile ardından bir bela bıraktı başıma. Bana bak! Bu pis mendebura eşe dosta kardeşimin kızı diye tanıtıp... kendime iki paralık edemem. Fikret'e bile söylemeyeceksin.
4: Nasıl istersen karıcığım. Ama ne diyeceğiz herkese?
2: Köyden evlatlık aldık deriz. Beslememiz diye tanıtacağım. Hem sonra... pek de aptal şey. Ama böyle oluşu daha iyi. Adı neymiş bu salağın?
5: Kınalı yapıncak derlermiş ama değiştirmek lazım tabii. Mesela Mestan desek.
2: Çok iyi buldun. Tam bu serseme göre isim.
6: Mestan kedi ismidir hanımefendi.
2: Olsun. Hem bu dilsizin hayvandan farkı ne?
5: Galiba aptaldan.
2: Ya pisliği? Sen sok hamama bir yıka. Şu saçlara bak. Allah bilir bit kaynıyordur. Bana bir makas verin. Makas verin dedim size!
5: Versene şu makası bana!
6: Ama bahçe makası o.
2: Olsun. Şu pis saçların çalıdan farkı yok zaten. Sudur yoksa vururum ha! Durma! Erdem! Erdem! Sıfırcığım!

0: Zırlama. Tamamdır. Bahçede Avni babanın yattığı yerde yatacak.
1: Ama orası çiçeklik. Ben bile zor sığıyorum oraya.
0: Bahçede yatırmadığıma dua et. Tavan arasından eski bir şilteyle bir battaniye verirsiniz. Bu kız banyoyu da berbat eder. Ne banyosu? Bir leğen al, yattığı yerde yıkanır.

0: Hayatından bıktın galiba kızım.
1: Hayır, duymuyor. Annen evlatlık aldı da.
0: Zavallıcık, hem sağır hem de dilsiz. Ya! Allah'ın talihli kuluymuş. Annemin zırvalarını duyması hiç olmazsa. Asker kaçağı gibi de bir hali var ha.
1: Hadi gel kızım.

0: cadalozlar. Kıskandılar. Sırma saçlarını acımadan kestiler. Ama üzülme. Kökü sende. Gene uzar.
1: Sen de çık da yıkayım şu pisi.
2: Burada mı? Üşür zavallı.
1: Karışma sen. Elin uyuzunu düşüneceğine biraz beni düşünsene.
2: Aa, düşünmez olur muyum? Geceleri rüyalarıma girip kabus oluyorsun.
1: Zevzekli bırak da dışarı çık, hadi, hadi.
2: Emredersiniz hanımefendi.
1: Soyun bakalım, hadi. Ne üçüz şeysin ayol, soyun dedim. Soyun dedim sana, soyun sana.
2: Saçları ne oldu kızcağızım?
3: Çöp tenekesine attılar.
2: Ha!
3: Ne yapacaksınız onları?
2: Turşusunu kuracağım. Hey Allah'ım!

Bak buraya, sana çorba getirdim. Hadi soğutmadan içiver. Hadi ama, hadi ama. Aç acına olmaz, darılırım sonra. Üç kaşık, iki kaşık, bir kaşık be! Bak sana ne getirdim. Anlıyorum yavrum, çok zor bir gün geçirdin. Bak, krallarda bile bizdeki keyif yok. Bak, hangi sarayda yattığın yerde Ay Mehtap'ını seyredebilirsin? Mehtap, Mehtap kaşı gözü var ya hani? Madem ki yemek yemiyorsun, hadi bakalım sen yat uyu.

0: Ama hala ağlıyorsun. Bak kızacağım ama sonra sana.
1: Hmm.

0: Bu uyuz kızı bahçıvanın yanında pineklesin diye mi aldınız?
1: Ne münasebet, burası imaret mi? Çalıştır, ayak işlerine baksın! Zaten hayvan gibi bir şey!
0: Peki efendim!

0: Dicle'ye gösterdiğin meşhur pul koleksiyonunu göstermeye mi?
1: Hayır, onların görmediği daha güzel bir şeyi göstermeye. Gel benden.

0: Beni arayan var mı kızım?
1: Tok firmasının avukatları tam bir saattir sizi bekliyorlar. Çok önemliymiş.
2: Randevunuzu unuttunuz herhalde beyefendi.
0: Hayati bir iş yüzünden özür dilerim.
2: Firmanız için hayli gecikmiş bulunan 1,5 milyonluk borç daha hayati Feridun bey.
0: Anlıyorum ama bir mehil daha rica etsem 3 aylık.
3: Sen ya hesap bilmiyorsun ya kafan çalışmıyor. 3 ay ne ki? Göz açıp kapayana kadar gelir.
0: O zaman yeniden mehil isteriz. Birden gözlerini korkutmamalı.
3: Senin şu akılsızlığın yüzünden bir gün fabrika topu atarsa...
0: Allah korusun sevgilim.
3: Sallanma sana, uyuz! Öf, şeytan sıkkırtlağını kurtul diyor. Bunu odamıza sokuyoruz ama... bir şeyler çalmasın sakın. Fulas!
4: Çok şanslısınız Aliye Hanım.
3: İnşallah şansım hep böyle devam eder.

0: Hayatta her şeye sahibim. Mutluluğumun tek eksiği sensin yavrum.
1: İnanmam, kaç tane sevgilin var?
0: İnan bana, inan canım. Ötekiler leblebi...

0: yılan. Nankör karı seni. Sağır dişsiz köpek. Yürü yılan. Nankör pis dişsiz. Sus. Kör olasıca.
1: Ne oluyor yahu? Kulağını koparacaksın zavallının.
0: Kopsun da akıllansın. Görsün iyilik gördüğü yerde hırsızlık etmesini.
2: Yürü diyorum. Yürü kör olasıca. Yürü.
1: Hırsızlık mı?
0: Yürü namus.
2: Yürü diyorum. Yürü.
0: Buyurun Ali Yaz.
2: Gel bakalım nankör. Söyle. Söyle yoksa parçalarım seni. Ne yaptın? Nasıl çaldın elması iğnemi?
1: Hanımefendi, o fukara yapar mı öyle şey? Sizi işitmiyor bile, boşuna bağırıyorsunuz.
2: Sor bakalım, çaldığı elmas iğnemi nereye saklamış?
1: Ne çalması? İftiradır bu hanımefendi, iftiradır! Dinleyin beni beyefendiler, hanımefendiler!
2: Bırak ukalalığı da sor kendine! Bu sersemin dilinden ancak sen anlıyorsun!
1: Bak kızım! O kadın var ya... iğnesini... onun kıymetli iğnesini... sen mi... çaldın? Haberi bile yok.
0: Ne hınzır domuzu! Bunlar çarık... numara yapışan!
2: Çekilin! Ben kendi lisanımla sorayım da görürüz bakalım haberi var mı yok mu? Söyle nerede? Ben yılan yutmam! Yılan soyu seni! Nereye sakladın elmasımı? Ortaya çıkarmazsan öldürürüm seni!
1: Sahiden öldüreceksiniz! Günah kıza!
2: Karışma! Bırakın. Belki de ortaksınızdır! Ama görürsünüz siz! Gizli kafir seni!
3: Ali Hanım, Ali Hanım! İğnenizi buldum hanımefendiciğim, küçük salonda düşürmüşsünüz!
2: İğneciğim!
1: İşte gördünüz mü? Günahını aldınız zavallının!
2: Dayağı hak etmiş gibi vesile oldu! Hem daha iyi!
3: Çalacağı varsa
2: çalmaz!

0: Getir koy şuraya. Hey!
1: Ah bu sersem duymaz ki.
0: Gel. Gel. Otur şöyle otur, otur. Ne haber asker arkadaşım? Vaziyeti coğrafime sen de gülüyorsun değil mi? Oo, kaidemiz savaş alanına döndü. Neyse, olur böyle şeyler zamparalıkta. Şunları görüyor musun, şunları? Şunlar canım, elbise. Ha, onları getir buraya, getir. Bunlara ütü yapacaksın sen, ütü diyorum. Heh, ütü. Anladın değil mi, ütü? Hadi. Hadi bakalım.

0: 2 milyon. 2 milyon ha? Aman Allah'ım! Demek bizim köydeki araziyi 2 milyon teklif ediyorsunuz ha?
1: Aslında oraya fabrika kurulması büyük bir şans. Bu konuda...
0: 2 milyon. Aman yarabbim! Peki, pazarlığı sevmem. Satıyorum, bitirelim bu işi.
1: Maalesef bitiremeyiz hanımefendi.
0: Neden bitiremiyormuşuz? Ben satışa evet dedikten sonra...
1: Bir kişinin daha evet demesi lazım hanımefendi.
0: Kimin?
1: Kardeşiniz vefat etmiş ama bir kızı kalmış. Arattık, izini bulamadık. Eğer bulunur, o da imzalarsa derhal kesinleşir bu iş.
0: Bir dakika! Allah kahretsin! Sen hep ayak altında mı dolaşacaksın? Ne? Vah benim yavrucuğum, canım kızım! Bu yerleri silmek sana mı kaldı? Evin bütün işlerini bu zavallı yavrucağa mı yükleyeceksiniz?
2: Ama şey...
0: Evet, çocukcağız bu eskileri giyip iş görmeyi oyun sanıyor. Eğleniyor ama ona yardım edin biraz. Hadi yavrum, bırak bu oyunları. Gel hadi, gel cicilerini giydireyim. Teyzen kurban sana. Gel bak nereye gideceğiz? Gel canım, gel.
2: Gel yavrum, aa, gel.
0: Aa.
1: Buyurun efendim.
0: Gel canım, gel.
1: muamele hazır mı?
3: Bir imzalarınız eksik.
0: İşte nüfus kağıtlarımız. Yeğenimin vekaleti. Gel, gel bebeğim, gel. Şuraya... atıver imzanı hadi.
4: Yıkanacaksın anlaşılan. Orada evde hanım falan da yok. Bari fırsat bu fırsat ben de kahveye uğrayayım. İki el tavla patlatıp çene çalarım ha. Sen keyfine bak. Rahat rahat yıkan.
5: Neden soğuksun bana karşı? Geçen gece öpüşürken daha ateşliydin.
6: Ama sadece öpüşürken.
5: Bütün ev bomboş. Herkesi savdum. İkimiz yapayalnızız.
6: Ben de ondan kaçıyorum ya zaten. Bu gece ne yaptığını bilmeyecek kadar sarhoşsun.
5: Bırak şimdi bunları. Hani beni seviyordun?
6: Seviyordum ama o kadar uzun boylu değil.
5: Ha, gel buraya.

0: Duş yapmadan ayılacağın yoktu.
1: Aman anne!
0: Akşam Allah bilir kaç kadeh içtin.
2: Sıhhatine yazık oğlum.
1: Oo, hiç böyle olmamıştım. Ne kadar içtim, neredeyim, neler yaptım... hiçbirini hatırlamıyorum. Buraya nasıl geldiğimi bile bilmiyorum.
3: Neyin var kızım? Ha? Söyle bakayım. Bu asık surat, bu asık surat sana hiç yakışmıyor. Dur bak. Şimdi seni nasıl güldüreceğim? Şimdi pantolonun ha? Bire kaçan köylü. Gene görünmedin. Kız var sende bir şey. Bu halin beni pek üzüyor biliyor musun? Eskiden az buçukta olsa gülerdim be kızım. Ne oldu birden? Nem var? Söyle. Benden gizleme.
1: Ne haber asker arkadaşım? Hadi eyvallah.

0: Hay Allah. Bir doktor çağırsak mı?
1: Nesine? Ver bir aspirin yeter.
0: Hala baygın.
1: Tokluktan! Homini gırtlak hapını indirirse mideye böyle olur.
0: Pekala, öyle olsun. Allah sizi hasta etmesin.
2: Merak edilecek bir durum yok. Hatta müjde bile diyebiliriz.
0: Müjde mi, ne müjdesi?
2: Evet, müjde, hamile.
0: Hamile mi? Aman Allah'ım! Ben senin dostum. Saklama benden. Kim sana bu kötülüğü yapar? Sana söylüyorum. Sana söylüyorum dedim!

0: küçültmeyeyim mi? Küçültmeyeyim mi? Küçültmeyeyim mi diyorum sana? Evet o! Saklama o! Ne koruyorsun iti? Kendine yazık değil mi? Temizlesin yaptığı altı! Her dediğini yaparım ama bu haksızlığa asla göz yummayacağım!
1: Kendine gel pis bahçıvan! Ağzından çıkanı sağır kulağın duymuyor galiba!
0: Ne sağırım ne de iftiracı!
1: Sus! Haddini bil!
0: Haddimden daha miyim? Zavallı bir öküzün hakkı var ortada! Oğlunuz beyefendi mecburdur hatasını tamir etmeye!
1: Ne malum Fikret Bey'in yaptığı, kaç çapkın! Kız geleli beri kuyruğundan ayrılmayan sensin!
0: Bana bak Cadalos! Vurarım seni!
1: Şimdi karakola veririm seni! Ya toplar pılını pırtını alıp metresini efendici def olursun evden... ...ya da sakat kızı ifalden sen hapse girersin! O da boylar kaldırımları! Şakam yoktur bilirsin!
0: Yok olan vicdanınız hanımefendi! Bilirim sizi, hem de çok iyi!
1: Sus, sus diyorum sana! Bu konuda ne oğluma, ne de başkasına tek kelime söylersen... ...gene polise veririm seni!
0: Merak etmeyin hanımefendi, söylemem! Ama polis korkusundan değil, vicdanlarınızın sağır oluşundan!
1: Hem yap et, hem etrafa çamur yağdır! Defol,

0: Durun!
1: Herhalde sizinle vedalaşmamızı beklemiyorsunuz.
2: Bir şey çaldınız mı diye çantalarınıza bakacağız, açın! Ha. Ne bakınıyorsun, aç şunları!
1: Bakın! Bakın da utanın!
2: Darılmak, gücenmek yok! Kiramı peşin isterim!
1: 200 liraydı değil mi?
2: Evet!
1: 200, buyurun!
2: Güle güle oturun, hadi!
1: Allah'tan birikmiş birkaç kuruşum vardı! Bir iş bulana kadar idare ederiz! Sen hiç üzülme! Nerede yatacağız? Önce iki şilte almalı! Öbür eşyalar kolay! Sen beni burada bekle! Çabuk gelirim!

Kınalı yapılacak. Kınalı yapılacak. Ne oldu buna? Avni baba, artık tahammülüm kalmadı yaşamaya. Dışarıda delice yağmur, sesini duymuyorum ama yangın gecesini hatırlatan bir rüzgar var. Sağır kulaklarımda sevgili anneciğimin sesi, gel kınalı yapıncağım diyor. Çok çektin, bunca talihsizlik içinde yaşamaya değmez diyor. Kendi acılarım bir yana, sana yük olmak istemiyorum. Hem de karnımda babasız bir çocuk var. Beni affet Tanrım, affet Avni baba. Hayatın bunca yükünü çekeceğine, dökeceğin üç günlük gözyaşı daha iyi. Bana yaptığın her şey için binlerce teşekkürler.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Amato, haz için tasarlandı.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
4: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
6: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Feyre ekonomisinden yanayım.
1: Feyre'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Feyre soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Feyre, cebinize iyi bakar.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Madro, haz için tasarlandı.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Nasıl doktor?
1: Bebeği kurtardık Allah'ın izniyle.
0: Peki ya annesi doktor?
1: Ameliyat ağır geçti. Halen tehlikeyi atlatmış değil.
0: Neden yaparsın bunu be kız, neden? Beni kahretmek için mi?

0: Şükürler olsun yavrucuğum, kurtuldun. Kurtuldun yavrucuğum, kurtuldun. Şükürler olsun. Sayenizde doktor bey, sayenizde kurtuldu.
1: Asıl kurtuluş ölümdü benim için.
0: Ama böyle söyleme be kızım.
2: Konuştu
0: doktor bey, konuştu.
3: İyileştiğine göre elbet konuşacak, kendinize gelin.
0: Ama dilsizdi, sağırdı.
1: Allah'ım!
0: Her şeyde bir hayır vardır. Bu felaketler gelmeseydi dilin falan açılmazdı.
1: Açılan dilim insanlardan bir lokma ekmek dilenecek. Kulaklarım hakaret duyacak olduktan sonra yaşamam neye yarar? Ben ölmek istiyorum, ölmek istiyorum ben!
4: Beceriksiz herif, pis kumarbaz, kart zampara! Hep aptallıkların yüzünden düştük bu hallere!
5: Ölecek değildim ya sıkıntıdan! Mecburdun fabrikayı ipotek ettirmeye!
4: Mecbursun! Çünkü kafam çalışmaz, ot dolu! Bu mevkileri sayemde yükseldin! Ben olmasam hala fen memurluğunda otluyordum!
1: Yavrum! Oğlum! Oğlum benim! Yavrum benim!
6: Niye ağlıyorsun kızım?
1: Yavrumu bekleyen gelecek korkutuyor beni doktor.
6: Korkma yavrum. Hem artık yaşamaya mecbursun çocuğun için. Göreceksin bu yavru tek neşen, tek sevgilin olacak. Sen değil, sana bu kötülüğü yapanlar utansın.
1: Onların utanması bizim sürünmemizi önler mi doktor?
6: Tüm insanlar kötü değildir. Bir ahbabım var, yatalak bir ihtiyar, tek başına yaşar. Dünyanın en aksi, en huysuz insanıdır. Ama en iyi kalplisidir. Seni yanına alması için onunla konuşacağım. Hele sen bir kendine gel.
7: Hasta bakıcı diye geçinenlerin hepsini ya gaz döküp yakmalı ya da akıntı burnundan cuk diye denize atmalı. İki aydır buraya getirdiğiniz yedinci kız. Üstelik pek de mıymıntı bir şeye benziyor.
6: Hulusi Bey'in dünyanın en şakacı insanı olduğunu söylemiştim.
1: Nasıl olsa kovulacağıma göre şimdiden gidebiliriz doktor bey.
7: Üstelik de çok bilmişim biri. Kovulmayı da nereden icat ettin? Şimdilik kalabilirsin.
1: Teşekkür ederim ama kalamayız.
7: Kalamayız da ne demek? Yoksa bir başkası da mı var?
1: Evet, oğlum.
7: Ne? Bir de oğlum mu var?

0: İşte.
1: Ya sen benden alay mı ediyorsun doktor? Bu kız bana mı bakacak, yoksa biz onun yumurcağına dadılık mı edeceğiz ha? Ne gülüyorsun be?
0: Hiçbiri olmayacak. Çünkü gidiyoruz biz.
1: Ya dur! Buraya kendi ayağınla geldin ama benim kararımla gidebilirsin. Yalnız çocuk, bu çocuğun ne yüzünü görmek isterim ne sesini duymak. Anlaşıldı mı? İşte bu kadar. Allah kahretsin! Beni nelere mecbur ediyorsun? Peki. Buna da katlanacağız.
0: Çok teşekkür ederim. Ama ben Avni babayı yüzüstü bırakamam.
1: Söyle bakalım! Zat-ı âliyeniz bu eve şeref vermesi için daha kaç kişiyi peşinizden sürükleyeceksiniz?
2: Sakin ol dostum, kalbin olduğunu unutma. Biliyorsun, heyecan yasak.
1: Heyecan yasak! Anlaşılan doktorumu da değiştirmem lazım. Hem heyecan yasak de, hem de karşıma vıyaklayan yumurca, kuyruğunda at hırsızı kılıklı bir herifle böyle müzelik bir deli kız çıkar ha?
0: Telaşlanmayayım beyefendi. Kalacak değiliz dedim.
1: Bana bak, çok bilmiş. Ona ancak ben karar veririm. Her an kapı dışarı edilmeyi göze alırsanız, Avni babana da peki. Ama eğer bir dördüncü insan daha sokuşturmaya kalkarsan, seni şu pencereden atarım.
3: Saksılar şuraya! Sen şuraya! Sen de şuraya! Sonra gübreyle toprak karıştırıp saksıya yerleştirileceksin!
1: Aman Allah'ım, nedir bu koku? Bu pislikleri de kim getirdi buraya? Lağım mı burası?
3: Onlar pislik değil, gübre efendim, çiçekler için.
1: Tımarhaneli kaçık herif! Bahçe mi burası, bostan mı? Bari elindeymişken salata soğan da yetiştir.
0: Beyefendi, size sinirlenmenin yasak olduğunu...
1: Sinirlenmenin de, senin de, çocuğun da, bahçıvanın da, benim de... Hay Allah!
0: Ağlama bebeğim, ağlama bebeciğim! Bey duyarsa hepimizin canını okur sonra. Ağlama yavrum!
1: Hay gecenin köründe başladı. Gel de delirme! Gel de bıyıklarını yolma!
3: Nesi var?
0: Sus yavrum, ne olur sus!
3: Ver şunu bana! Yapma be Oktay, kovduracak mısın bizi buradan?
1: Kaç kere bağırtmayın şu kaynana zırıltısını demedim mi size? Sen de akıllıyım diye geçin! Mikrop denen haltı duymadın mı sen? Parmak kadar yavruyu şu densizin ellerine bırakıyorsun! Sana gelince... Bir daha geceleri beni yaygaranla uyandırırsan ağzını yırtarım, anladın mı? Yırtar. Bu evde yalnız ben bağırabilirim, anladın mı? İşte bu kadar! Ulan başı! Çiçeklerime dokunmanın yasak olduğunu kaç kere söyledim. Bir daha onlara el sürdüğünü görürsem kovulduğunu resmidir. Bir daha sefere bütün mutfağı yakıp yıkarım! Süte bakın, ateş gibi! Çocuğun mamaları hazırlanırken fazla kaynatıp da vitaminleri öldürürseniz... ...ben de sizleri öldürür, gider hapishaneye rahat ederim! Defolun! Defolun! Defolun! Hay Allah'ım yarabbim!
0: Oktay, al sen
1: az
0: topu!
3: Tut bakalım Oktay!
0: Dikkatli ol Avni baba!
3: Hadi bakalım Oktay, asıl topa! Atarsan gol kralı Metin olacaksın!
1: Ne oldu gene? Ne kırdınız?
3: Çim vazosu!
1: Tamam artık! Bu son! Bu son!
0: Kızdınız mı dedeciğim?
1: Kızmak ne kelime, fitil oldum!
0: Fitil ne demek dede?
1: Elinin körü demek!

0: Yatma saatiniz, hala kitap okuyorsunuz.
1: Ver kitabımı, karışma bana! Sana ver kitabımı diyorum!
0: İlacınız?
1: Hayır, içmem o zıkkımı!
0: İçeceksiniz, doktorunuzun emri!
1: Doktora da sana da!
0: Susun bakayım!
1: Katil, vicdansız, öldüreceksin beni!
0: Şimdi yatacaksınız!
1: Hayır!
0: Yatacaksınız!
1: Yatmayacağım!
0: Yatacaksınız! Allah rahatlık versin!
1: Senin de Allah layığını versin, cadı karı! Nedir senden çektiğim? Seni kovuyorum! Kovuyorum, kovuyorum! Oh, Allah'ım, nedir benim başıma gelenler? Ölet! Ah, ah, ah, ah, ah!
2: İnsanın kendi fabrikasından kovulması acı bir şey.
3: Kovulmak değil beyefendi, muhakkat zaman için el koyduk.
2: O lafın gelişi, borcu nasıl öder de geri dönebilirim?
3: Alo? Ne? Hulusi Bey kriz mi geçirdi? Derhal geliyorum.
1: Boşuna çağırdınız doktoru. Ölmek için doktorun yardımına lüzum yok. Ben her işimi kendim görürüm. Ölmeyi bile.
0: Yalvarırım benim.
1: Sil gözlerinin yaşını. Bu evde ağlamak yasak diye kaç defa söyledim. Kuyruğu titretiyoruz diye sözümüz geçmez mi oldu yani? Gülün diyorum. Gülün. Gülün.

0: Artık zenginsin, yepyeni bir hayat var önünde. Ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Keşke fakir kalsaydım da o sağ olsaydı. Sesi hala kulaklarımda. Bize her gün bağırmasını, Varayo'ya kızmasını bile arıyorum.
0: Ben de.
2: Yazıyor, iflas eden iş adamı intihar etti, yazıyor. Buyur abi. Sağ ol abi. Yazıyor, intihar eden iş adamını yazıyor, intihar eden iş adamını yazıyor.
1: İflas eden iş adamı Feridun Kınay intihar etti. Avni baba.
0: Şu Allah'ın işine bak. Ama insan üzülüyor gene de. Bize bunca ettiklerine rağmen acıdım.
1: Peki ne olacaklar şimdi?
0: Köşklerine varıncaya kadar her şeylerini satıyorlarmış.
1: Bana bıraktığın servet şimdi işime yarayacak. Dinle Avni baba.
3: Hayır, hayır. Kabul edemem. Kimseyle görüşecek halde değilim.
4: Bir dakika hanımefendi. Köşkün yeni sahipleriyle görüşmeye mecbursunuz Aliye Hanım.
3: Ah, öyle mi? Affedersiniz. Söyle buyurun efendim. Sizi bir yerden tanıyor gibiyim.
4: Gibisi fazla. Çok yakından tanışıyoruz ama neyse. İşimize bakalım şimdi. Ne zaman boşaltıyorsunuz köşkü?
3: Ah beyefendiciğim, Allah kimsenin başına vermesin. Felaket aniden kapımızı çaldı. Oğlum da Avrupa'da, tel çektik birkaç güne kadar gelir. Eğer sizin için mahsuru yoksa, hani diyorum ki 3-5 gün daha müsaade etseniz.
4: Yo, o kadarına benim selayetim yok. Ben de emir kuluyum. Buradan kovulduktan sonra beni yanına alan yeni hanımın namına konuşuyorum. Ama durun bakayım. Aklıma bir şey geldi. Bahçede bir çiçeklik gördüm. Belki orada yatabilirsiniz. Nasıl?
5: Aa, alay mı ediyorsunuz siz? Koskoca Ali Hanım orada nasıl yaşar?
4: Bal gibi yaşar. Vaktiyle benim yaşadığım gibi.
3: Sizin gibi mi?
4: Evet. Benim gibi.
3: Siz...
5: Avni efendi!

0: kendisi. Yalnız ufak bir farkla şimdi Avni beyefendi diyeceksiniz bana.
1: Vazgeçeceğim geliyor. Ya beni tanırlarsa?
0: Beni tanımadıktan sonra nerede kabak kafalı dilsiz ve sağır besleme? Nerede milyoner Leyla Hanım efendi? Yemin etsek inanmazlar senin o olduğuna.
1: Allah'ım şu başımıza gelenlere bak. Şu halimize bir bak. Rüyamda görsem inanmazdım. Beslemelere döndüm.
2: Gene de şükrederim halimize ki şuracığa sığındırdılar bizi.

0: Mazimi hatırladın yavrum.
1: Nasıl unutabilirim o günleri? Evet Fikret Bey. Hayrola? Şaşkın bir haliniz var. Yoksa tanıdığınız birine mi benzettiniz?
0: Yok, hayır ama...
1: Evet, aması ne?
0: Doğrusu nasıl söyleyeyim bilmem ki... Yaşlı, aksi bir kadın beklerken birden sizi görünce...
1: Oh, çok iltifatkarsınız. Kadınlara hitap etmekte pek usta olduğunuzu söylemişlerdi zaten. Gene de teşekkürler. Buyurun, oturun. Durumunuzu anlıyorum. Babanızın fabrikasında, onun odasında, onun koltuğunda bir yabancı görmek sizin için pek kolay olmasa gerek.
0: Haklısınız.
1: Evet, gelelim işimize. Kestirme konuşmak prensibimdir. Yalnız bir kadınım. Babanızın işlerine ne de olsa aşina olduğunuzu sanıyorum. Size babanızın koltuğunu ve onun işini teklif ediyorum.
0: Onun işini mi?
1: Evet. Başarı gösterirseniz size kardan hisse verir, ortak bile yapabilirim. Yarın vazifenize başlayabilirsiniz. Şimdilik serbestsiniz Fikret Bey.
0: Peki efendim, müsaadenizle.

0: Bu gece çok şık olmalıyız. Sen hala hazırlanmadın mı?
1: Bu ne telaş anne, görücüye mi çıkıyoruz? Alt tarafı bir yemek davetli.
0: Aa, bırak şakayı Fikret, aklını başına toplarsan her şeyi anlarsın.
1: Neyi?
0: Durumu! Durup dururken seni niye ortak etmeye kalksın? Beğendiğinden!
1: Anne!
0: Yalvarırım Fikret, ayağımıza gelen bu nimeti tepmeyelim. Bu kadın bizim için bir devlet kuşu.
1: Olabilir, ama ben satılık mal değilim.
0: Peki, peki! Hiç değilse surat etme kadına! Hem bunca iyiliklerine karşı... bir borç mu?
2: Oğlunuz beni gözlüklü, asık suratlı bir koca karı zannediyormuş.
0: Ama karşısına kraliçeler gibi çıkınca... güzelliğiniz önünde beyninden vurulmuşa dönmüş.
1: Anne!
2: Oğlunuz Fikret Bey, başka fikirde galiba.
3: Küçük bey uçarı çapkınlardandır, hele bir pul koleksiyonu vardır.
2: Duymuştum şöhretini, pul koleksiyonunuzu görmek isterdim.
1: Şey, bilmem.
0: Ah, tekmil kadınlar deli olur Fikretciğime. Ama o yüz vermez hiçbirine.
2: Fikret

0: Lütfen benim hesabıma konuşmayın.
1: Bana hayran olmak ayıp bir şey mi ki bu kadar sinirlendiniz Fikret Bey?
0: Tek taraflı hislerden hoşlanmam. Hem hayran olsam bile bu bana ait bir mesele.
1: Bana karşı neden bu kadar sertsiniz? Beğendiklerine hep böyle davranır.
0: Kendim cevap verecek kadar konuşabiliyorum anne. Size gelince hanımefendi, ne sertim ne de yumuşak. Sadece fabrikanızda çalışan bir kukla, köşkünüzün kümesinde oturmak zorunda kalan miskinin biriyim.
1: Köşk büyük, arzuladığınız odalarda kalabilirsiniz. Zaten fabrika müdürünün saksılar arasında yaşamasını istemem.
0: Değil mi efendim?
1: Şerefe!

0: Acaba beyefendiyi evine kadar götürebilir miyim?
1: Eve gitmiyorum hanımefendi.
0: Nereyeyse oraya bırakırız.
1: Nereye gideceğimi ben de bilmiyorum.
0: Siz binin de. Ayakta karar vereceğinize içeride düşünürsünüz nereye gideceğinizi. Buyurun. Günlerdir neden benden kaçıyorsunuz?
1: Kaçmak mı? Bunu da nereden çıkardınız merak ettim. Bana da söyler misiniz?
0: Kadınlara güzel laf etmesini biliyorsunuz ama yalanı beceremiyorsunuz.
1: Ne yapmak istiyorsunuz bilmiyorum. Sizi hiç anlamıyorum.
0: Anlamak istemiyorsunuz. Arkadaşlık.
1: Vazgeçin.
0: Neden? Korkmayın, yemem sizi.
1: Peki, madem siz istediniz, evet sizden, belki de kendimden korkuyorum.
0: Aa!
1: Çok güzelsiniz. İnsanın başını döndürecek kadar, sarhoş edecek kadar, rüya kadar.
0: Oh! Kadınların neden size aşık olduklarını artık hiç şaşmıyorum. Benim bile başımı döndürdünüz. Göklerde uçar gibiyim. Bu güzel lafları mutlaka kutlamalıyız. Müzik, dans. Dansa davetiniz için saatlerdir işaretinizi bekleyen şu sarışın, hiçbiri ilginizi çekmiyor mu?
1: Bilmem, bakmak gelmiyor içimden.
0: Niye? Çok mu bıktınız kadınlardan?
1: Hayır, aradığım kadını buldum da.
0: Ya! Kim bu talihli hanım?
1: Hanım talihli değil, ben talihsizim sadece.
0: Sebep?
1: Beni görmüyor bile. Daha doğrusu benden oynamak, ezmek, alay etmek istiyor.
0: Kim bu hain kadın? Görmediğine göre başka memlekette. Çok mu uzaklarda?
1: Bilakis çok yakınımda. İşin kötüsü göz göze olduğumuz halde beni görmemesi. Hayat ne tuhaf. Vaktiyle aşk benim için bir oyuncaktı. Şimdi ise size aşık olduğumu bile söyleyemiyorum.
0: Korkaksınız da ondan.
1: Unutkan değilim o kadar. Basit bir memurun patronla aşık olması gülünçlüğüne atamam kendimi.
0: Kusurum servetim mi yani?
1: Kusur sizin servetinizde değil, benim fakirliğimde.
0: Bütün bunlar boş laf. Aşka inanmıyorum deseniz daha kestirme olur.
1: Ya siz? İnanıyor musunuz?
0: Bir kere inanacak oldum. Hem de delicesine.
1: Sonra?
0: Görüyorsunuz işte. Nefret ediyorum.
2: Demek ateş bacıyı sardı yeniden.
0: Ondan intikam almak için gelmiştim buraya.
2: Alıyorsun ya, oğlan aşkından harman oldu, dize geldi vallahi.
0: Ya ben? Aslında ben de seni seviyorum dememek için zor tutuyorum kendimi.
2: De öyleyse be kız.
0: Ya burada tecavüze uğrayan kız? O da aynı şeyi söyleyebilir mi Avni baba? Ben seviyorum desem, o kırpık saçlı kız affedebilir mi? Unutabilir mi?

0: gecenin üçüne kadar yalnız başına içmek doğru mu Fikret Bey?
1: Yatakta uykusuz kıvranıp azap çekmekten iyidir.
0: Vicdan azabı çekiyorsunuz galiba.
1: Hayır, aşk azabı.
0: Üzüldüm doğrusu.
1: Gülmeyin, alay etmeyin lütfen.
0: Ağlamamı mı istiyorsunuz?
1: Gidip yatmanızı.
0: Bir bakıma patron...

0: Yapmamış sayılırım. Beni kızdırmaktan korkmuyor musunuz?
1: Hayır, korkmuyorum! Paranız batsın! Belki de kalbinizin nasırlaşmasına sebep milyonlarınız!
0: Bağırmayın, duyacaklar!
1: Kim duyarsa duysun, vız gelir! Keşke seni hiç görmemiş olsaydım!
0: Sebep?
1: Sebep, soğuk güzelliğinize kapılıp böyle aptallaşmazdım! Benden alay ediyorsunuz, ezmeye çalışıyorsunuz, farkındayım! İltifatınız bile iğneli! Bazen gülerken bile bir öfke okuyorum gözlerinizde!
0: Aptallık yakışıyor size!
1: Gidin buradan da yapıştırmayayım tokadı!
0: Vursanıza ne bekliyorsunuz? Patronunuzum, korkuyorsunuz değil mi? Belki işten atarım, belki ananızla kümesinize saksılar arasına dönersiniz!

0: Özür dilerim. Korktuğum için değil tabii, bir kadına vurduğum için.
1: Dans etmek istiyorum.
0: Beni daha delirtmek, daha çok aşık etmek için mi?
1: Hayır. Kendi aşkımı söylemek için.

0: Evlenme kararınızı duyunca sevinçten kalbim duruyordu. Ah, ne mükemmel bir çift olacaksınız. Bana kalırsa yıldırım nikahı yapın, ha? Ah, ne şeref, ne talih, inan!
1: Ben de isterdim ama bazı işlerim için 15 gün kadar Mısır'a gitmem lazım. Dönüşte hemen evleniriz.

0: Şimdi seninle bir mesele için konuşmamız lazım.
1: Ne meselesi Avni baba?
0: Oğlun hakkında.
2: Peki o zaman niye söylemedin bunu?
0: Söyledik ama inanan olmadı.
1: Şimdi hatırlıyorum hayal meyal. Evet, bazen rüyalarıma giriyordu. Korkunç bir şey bu.
0: Evet, korkunç ama doğru.
1: Demek bir oğlum var. Hı hı.
0: Leyla'nım duyarsa evlenmekten vazgeçer belki.
1: O vazgeçmese de ben vazgeçeceğim artık Avni baba.
3: Yavrum!
4: Ankara'da inip başka uçakla döndüm.
0: Ben de bombamı patlattım. Fikret Bey zatıaliğinizden vazgeçip ifade ettiği beslemesine dönmeye karar verdi.
4: Allah'ım! Büyük Allah'ım!
0: Günahını almışız. Erkek çocukmuş doğrusu. Hadi hemen hazır olmalıyız. Neredeyse Fikret Bey gece kondumuza düşer.

0: Delisin, tımarhaneye attırmalı seni. Milyonluk kraliçeler gibi kısmeti tep, kelbeslemeye git.
1: Aslında Leyla ile evlenmek için canımı verirdim. Onu öyle

0: öylesine seviyorum ki.
1: Öyleyse?
0: Ama peşimde gözü yaşlı bir zavallı ile isimsiz bir çocuk bırakarak değil.
1: Aman ne çocuk! Bitli mi, kurtlu mu, hırlı mı, hırsız mı belli değil.
0: Yeter artık anne! Bahsettiğin çocuk senin öz be öz torunun, benim de oğlum.
1: Leyla Hanım ya vazgeçerse ortaklıktan? Allah muhafaza intihar ederim! Olamaz! Olamaz! Leyla hanımefendiye ben nasıl derim ki aptal oğlum, uyuz evlatlık parçası uğruna?
0: Sus anne, sus diyorum! Ona her şeyi ben kendim anlatacağım.

0: Niye böyle soğuk davranıyorsun? Nen var Fikret?
1: Söyleyeceklerim var sana. En iyisi evden önce konuşabileceğimiz bir yere gitmek.
0: Bunca ayrılıktan sonra beni daha sıcak karşılayacağını umuyordum. Bana sarılıp öpmedin bile.
1: Seni öpmeyi çok isterdim ama...
0: Aması ne? Ne var aramızda?
1: Bir kadın ve bir çocuk.
0: Hayır Fikret, inanmıyorum bu yalana. Hem doğru bile olsa beni sağır dilsiz bir besleme uğruna bırakamazsın. Günahın kaç paraysa vereyim, ödeyelim.
1: Lütfen seni kırmadan sus. Para. Para dediğin o şeyle oğluma bir baba satın alabilir misin?
0: Yani ayrılmamız kesin mi?
1: Ben seni tanıyınca doğdum, seni severek yaşadım ve şimdi sensiz yokum. Öylesine seviyorum ki sensizlik ölüm olacak bana. Ama mecburum. Anla beni sevgilim. Kader bir sarhoşlukla yaptığım hatamın cezasını bir ömür boyu çekmeye mahkum etti beni. Nereye?
0: Herhalde hizmetçilerin hanımefendi oldukları bir evde yaşayamam. Düğün hediyem olarak köşkü size veriyorum. Beslemenizle mesut olursunuz inşallah.

Nasılsın asker arkadaşım? Gel dertleşelim biraz. Seviyorum asker arkadaşım, seviyorum. Hem de ölesiye. Senin için, çocuğumuz için neler feda ettiğimi bir bilsen. Ama hiçbir zaman bilmeyeceksin. Beni duymuyorsun bile. Belki de duymamak, konuşmamak daha iyi. Neyse.

0: Allah kahretsin. Keşke vaktiyle seni geberseydim. Uğursuz pis besleme.
1: Sus anne. Evleneceğim kadın hakkında böyle konuşamazsın. Başlayabiliriz memur bey.
2: Medeni kanunun verdiği yetkiye göre sizleri evlendirmek için toplanmış bulunuyoruz. Siz Fikret bey, bu anımızı eceleye kabul ediyor musunuz?
1: Evet.
2: Sen kızım?
0: Hem sağır hem dilsizdir. Konuşamaz memur bey.
2: Ya, öyle mi? Vah vah vah, yazık pek de genç. Peki nasıl anlayacağız evet dediğini?
0: İnsan böyle yakışıklı bir kocaya hayır diyebilir mi memur bey? Öyle değil mi kayınvalideciğim?

0: asker arkadaşım. Karına sarılmayacak mısın?
1: Ama sen Leyla'sın.
0: Aa, Leyla değil, Kınalı yapınacak.
1: Kınalı yapınacak. Asker arkadaşım benim.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
1: O mesleğine tutkuyla bağlı.
2: Dondurma benim her şeyim. Dondurma benim aşkım. Benim için var ya, o kadar da zevk verici ve haz ettiğim bir meslektir.
1: Zorluklar karşısında asla pes etmiyor.
2: Yapacağım bir işin de yapacağım dedim, yaparım. Çok malzeme attım. En sonunda tereyağı gibi çıktı kavun.
1: Dondurma ustası Yaşar Çarlı'nın hikayesiyle benim hikayem. Bugün 13'te TV4'te.
2: Benim hikayem 7 yaşında sokaklarda başladı ve dondurmacı olarak devam ediyor. 79 yaşına geldim ve Allah ömür verdikçe de çalışmaya devam edeceğim.
0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
1: Hayatının kıymetini bilenler.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü...

0: Ben Şefrafet İnce, bugün yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk
2: hocam.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İşte bu. Nasılsınız?
3: İyiyiz hocam.
1: Çok süperiz.
3: Siz nasılsınız?
0: Kemal?
2: Dipçik gibiyiz hocam. Felak etmiş.
0: Nalan?
1: Süperiz.
4: Harikayız hocam. İlk günü atlattık.
0: İşte bu. Enerji pozitif, muhteşemsiniz. Benim
2: yemeğim. Yemekte yaparım. Salçayla göbekte atarım. Ayran da yaparım yayıkla. Gel gezdireyim agam seni kayıkla. Popüler kızanlar, kızçeler, agalar, tizeler, nineler.
0: Babeski, Alpullu, Güleburgaz.
2: Ahbaplar, aretlikler. Beni dinleyin şimdi. Şimdi humus için bize ne lazım? Haşlanmış nohut.
0: Evet.
2: Bak hizmete bak. Hocam da bir tanesin ben.
0: Haydi son iki. Mor benim en sevdiğim renklerden bir tanesidir.
1: Morar mıyasın?
2: Bana sataşmaya benzemez, 380'e tutulursun. Şefle uğraşma.
1: Sen boş konuşuyorsun sadece.
2: Sen şeften daha iyi biliyorsun zaten.
0: Elinle çamurlu çamurlu havuç doğradın. Nereye götürüyorsun onu?
2: Kafa mı kaldı?
0: Yaktın.
2: Bizi yaptılar olimpiyat meşalesi gibi, yaktılar bizi.
1: Nazar değdirdin, nazar.
4: Nalan'la Kemal'i kavga ettiriyoruz.
2: Ablacığım yemeğinle uğraşsana sen be ya.
4: Ben burada yemeğimi yapıyorum. Pınar bana 5 veriyor.
3: Bugün o 5'i unutun Serdar Bey.
0: Tadım hazırsa başlayalım. İlk seninle başlıyorum Kemal.
2: Ya hocam şimdi ben bunu taktım aynı jockey gibi oluyor.
0: Jockey, Trakya'ca.
2: Trakya'ca jockey. Bu ne be? Ciğiz gibi bir şey geldi ağzıma.
0: Kimin olabilir?
1: Benim ki acaba?
5: Çok yanık tadı aldım. Acaba benim olabilir mi?
4: %90 Naren ablanın tabağı.
2: Bu biraz çiğ kalmış.
0: Puanın gelsin.
5: 0.
4: 0.
1: 0.
2: Bir kendime de 0 verecek dedim herhalde. 5 vereyim.
0: Dedim ki bombalar patlayacak. Pişmemiş bir tavuk. Maalesef yemem.
5: Şefim yapmayın.
0: Yemek yanmamış. Kavrulmuş. Yanmış. Havuçlar, yanık yemeğe maalesef puanım.
2: Ver bir beş hadi bu hocam be.
0: Benim yemeğim. Öncelikle hem sizin için hem de seyircilerimiz için formatı bir hatırlatmak istiyorum. Bugün yine muhteşem bir yemek var. Ramazan sofralarının baş tacı olacak bir yemek. Bu yemeği ilk önce yapıyorsunuz. Ben size bir süre vereceğim. Bu süre zarfında bu yemeği yapıyorsunuz. Sonra süreyi bitiriyorum. Bitirdikten sonra... Ne geliyordu?
5: Gözlük.
0: Gözlüğü takıyoruz. Sıfırdan beşe kadar puanları veriyorsunuz. Sonrasında Rafet Şef'in tadımı başlıyor. Sıfırdan yine beşe kadar puan veriyorum. Ta ki cuma gününe kadar. Cuma günü final günü ise sıfırdan ona kadar puan veriyorsunuz. 10 bin liranın sahibi acaba kim?
5: Ben olacak? Oluyorum.
1: Ben.
0: Ya Kemal olacak ya sen.

0: Serdar olacak, ya Pınar olacak, ya Narin olacak. Bakalım bugün ne hazırlamışız? Kaldırın bakayım sepetleri. Tahmin var mı Kemal?
1: Fırında mı yapacağız bunu yoksa? Arpacık soğan, marpacık soğan.
2: Tavuklu nohut yemeği yapıp yanına bir salata mı yapacağız?
0: Yok, geç.
3: Değil. Çorba yapacağız sanki.
0: Geç.
4: Bence yine şey yapacağız. Fırında yemek gibi geldi şefim ama bir de sos var.
0: Efendim bugün sizler için tavuk kapama yapıyoruz. Kapama pişerken yanına muhteşem bir aparatif. Humus yapıyoruz. Bakalım izleyelim ne yapmışız. Benim yemeğim. Günlerden yine iftar saatinde muhteşem bir yemek yapacağım. Aynı zamanda iftar saati ekmeğin üzerine de inceden şöyle sürüp yiyebileceğiniz muazzam bir humus tarifi geliyor. Tavuk kapama için 2 adet kalçalı tavuk but, 15 adet arpacık soğan, 1 adet kereviz sapı, 1 adet havuç, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı tereyağı, 5 yaprak kıvırcık, 2 adet defne yaprağı, 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 dal taze biberiye, tuz, karabiber. Humus için 1 su bardağı haşlanmış nohut, 3 yemek kaşığı tahin, yarım limon suyu, 1 diş sarımsak, 1 çay kaşığı kimyon, 4 yemek kaşığı süzme yoğurt, tuz ve karabiber. Öncelikle tavuğun en çok bakteri topladığı kısım üstteki budun derileri. Bu derilerinin üzerinde kıl tüy olmaması için pürmüs yardımıyla yakmamız lazım. Penceremin altını açacağım. İçerisine zeytinyağı ilavesi yapacağım. Arpacık soğanlarımı yağ ilave edeceğim. Havuç ve kerevizleri küp küp doğrayacağım. Havuçlarımı da arpacık soğanla birlikte kavurmaya başlayacağım. Kerevizimi de yine kuşbaşı bir şekilde doğrayacağım. 2 diş sarımsağım var. İlavesini yaptım. Defne yaprağı ve biberiyelerimi ilave edeceğim. Silikon bir spatula ile sebzelerimi kavuracağım. Tavuğumu marula şöyle güzelce saracağım. Bu şekilde etrafını kapatacağım. Tereyağımı ilave edeceğim. Un ilavesi yapacağım. Pul biber, kırmızı toz biber. Sebzelerimi güzel bir şekilde unla birlikte karamelize olduktan sonra sebzeleri eşit bir şekilde tencerenin ortasına dağıtacağım. Tavuklarımı tencerenin ortasına yerleştireceğim. Üzerine son kalan marul ilave edeceğim. Yaklaşık 2,5 su bardağı su ilavesi yapacağım. Kapağını kapatacağım. 30 dakika boyunca fokur fokur kaynamasını sağlayacağım. Tavuk kapama burada pişerken ben de boş durmayayım. Yanına güzel bir humus yapmak istedim. Humus için nohutu boşaltacağım. Süzme yoğurdumu ilave ettim. Tahin ilave edeceğim. Bir diş sarımsağımı ilave ettim. Kimyon ilavesi yaptım. Yarım limonumu ilave edeceğim. Tuzumu ilave edeceğim. Son olarak zeytinyağı ilavesi yapacağım. Şimdi iyi bir humus için olmazsa olmaz buz. Yaklaşık 5 tane buz ilavesi yapacağım. Sonra başlayacağım. Güzelce blender'da çekiyorum. Şimdi humusum hazır. Kremamsı şöyle güzel bir sos gibi humus hazırladım. Yan taraftan o kadar güzel kokular geliyor ki. Tatam. Sebzelerim pişmiş. Tavuğumu tabağa aldım. Bugün sizler için muazzam defne yaprağı, biberiye kokusunda böyle aromalı güzel bir tavuk kapama hazırladım. Yanında yardımcı garnitür olarak da muhteşem bir humus hazırladım. Şimdiden afiyet olsun, hayırlı iftarlar, kolay gelsin. Benim yemeğim. Süremiz 45 dakika, yarışma başlamıştır. Haydın bakalım.
2: Haydi bismillah.
0: Bugün neler olacak, neler? Cıvıl cıvıl, rengarenk, muhteşem bir yemek bekliyorum. Tavukları pişmiş, humusu böyle kremamsı bir humus bekliyorum sizden. Böyle nohut püresi yapmayın. Türkiye'de humusu hep yanlış biliyorlar. Çünkü humus böyle nohut püresi gibi değil, böyle kremamsı bir hal alması lazım. Ve ne yapıyoruz? Burada humusu buz ve yoğurtla çekiyoruz. Orta Doğu mutfağının en sevilen lezzetlerinden bir tanesidir humus. O yüzden güzel bir humus bekliyorum arkadaşlar.
1: Bugün bomba gibi yemek yapacağıma eminim. Garanti, konti garanti.
2: Bugünün yemeği tam benlik. Bu işin galibi ben olacağım sanırım.

0: Kemal, humus yaptın mı daha önce?
1: Hiç yapmadım hocam ama yaparız.
0: Tamam, yaparız.
1: Ayıp et.
0: Vallahi.
1: Tabii, ne var?
0: Serdar diyor ki humus yapmayı da nereden öğrenmişsin diyor.
2: Nereden bilecek Trakyalı?
1: Doğru söyler ama yapamayacağımız şey de yokken. Onu da göz önüne alsınlar.
0: Serdar, dün lahmacun da yapamaz edemez dediniz. Adam yaptı en güzel lahmacunu. Biraz yaptı. Şey bıraktı ama yaptı i̇şte. Yani.
1: Ben dua et, ayağım kaydı da düştüm.
2: Taktiği tutmadı. Taktiği tutmadı. Bugün evet. Daha güzel taktikler yapması lazım. Yoksa puan alamayacak bizden yine.
3: Kemal taktik kullanmıyor bence. Kemal bilmiyor. Kemal sadece konuşmayı biliyor.
1: Ablacığım hiç merak etmesin. Ben hep konuşurum, hem yemeğimi yaparım. Rahat olsun herkes yani. Bende.
0: Nalan.
3: Efendim?
0: Dün Serdar yemeğini buldu. Bugün bulabilecek mi?
3: Dün taktik uyguladı. Tabii ki taktik uygularsa bulabilir. Sarımsakları kocaman kocaman içine doğradı.
0: Sarımsakları sebzelerle birlikte çekecektiniz.
3: Evet, fark ettim.
0: Yani ağzıma böyle diri diri büyük büyük sarımsak tanelerinin gelmesini istemiyorum. O yüzden dedim ki sebzeyle birlikte zıhlamanız lazımdı.
3: Bugün gözüm üzerinde. Vallahi sürekli bakacağım. Ne yapıyor
0: Pınar,
3: diye.
0: Pınar'ın dün lahmacun tepsiye yapıştı.
3: O pişmedi ki, çıksın daha hamur.
0: Fark ettiyseniz ben yağlı kağıt koydum tepsiye.
4: Evet.
0: Herkes
4: evet.
0: Yağlı kağıt koydu. Siz
4: orada bir hata yaptınız.
0: Yaptınız.
4: Evet. Aynen
2: tecrübesini
4: öyle.
2: Konuşturdu şefim.
0: Ah. Bugün inşallah tencereye yapışmaz.
4: Yok hocam. Bugün gayet motive bir şekilde konsantreyim. En güzelini çıkartacağım. Başlarda biraz modum düşüktü. Önüme hangi yemek çıkabileceğini tam olarak kestiremedim. Acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye biraz tereddüt ettim.
3: Bence o beceriksizlikten yapamayacağını anladığı için korktu, gözü korktu. Vallahi bugün morallerini hiç iyi görmedim Pınar'ın.
4: Benim mi?
3: Modum
4: ben
3: düşük
4: gayet
3: geldi.
4: Motiveyim. Vallahi bence o Kemal Bey için geçerli.
3: Hiç öyle durmuyor. Yapıştırınca şeye, tepsinin içine lahmacunu, mod düştü.
4: Nalan Hanım, o dündü. Bugün, biz bugüne bakalım.
1: Bataklığa düşmüş gibi çırpınıyordu yani.
4: Bugün nasıl? Gayet motiveyim.
1: Çırpınıyordu. Lahmacunu çıkarmak için çırpınıyordu hocam.
4: Kurtardım. Nalan Hanım'dan da 5 puan aldım mı? Aldım şefim.
0: Puanınız gelsin.
3: Buna puanım 5.
0: 5.
3: Evet. O dünkü hataydı.
4: Hadi
0: dün bakalım. Hata olacak mı?
3: İnşallah olmayacak şefim. Allah'ın izniyle halledeceğim her şeyi.
0: Nalan için içini yiyormuş.
3: Hala hem de nasıl
0: puan
3: yiyor?
0: Verdin, üzülüyor musun?
3: Çok.
1: Hala çok
3: tatlı. Ağlayan inleyen dedim ya, ben başladım inlemeye. Verdiğim için. Ama inleteceğim onlara şefim. Beklesinler, geliyorum.
0: Hadi bakalım bugün kim kime ne puan verecek?
3: Kemal'in modu düştü. Kemal
2: günden
3: çok
2: sonra
3: kötü.
2: Hiç bile modum düşmedi benim. Ben konuşmayayım, yemek yapayım dedi Kemal şimdi.
3: Kemal'in modu acayip
2: düştü. Ama ben bugün
3: düştü.
2: İçin şefim.
0: Evet.
2: Üzerimdeki tişörtü bilerek giydim. Aynen. Arkadaşlara aynı rengi
3: para getirsin diye
2: yaşatacağım.
3: Mi?
2: Hem para da getiriyor biliyorsunuz mor. Parayı evet. Çeker, çeki de ben çekeceğim
0: benim
2: şimdi.
0: Benim en sevdiğim renklerden bir tanesidir.
3: Morar mıyasın?
2: Ben karşı tarafı moratmayı seviyorum.
3: O renk yüzünü almasın.
2: Ben karşı tarafı moratmayı sizlere.
3: Vallahi bilmiyorum. O bluzu giyip de yüzünde öyle olmasın sonra. Stratejiler, taktikler uygularsa
2: ben
3: yine.
2: Ben el lezzetimi çok iyi biliyorum. Nalan abla.
0: Nalan peçete koydu. Sen niye peçete koydun?
2: Çöpe atmak kolay olsun diye.
3: Şefim kıskandı benden. Taktik
2: baktım
3: akıllıca. Görüyor.
2: Hemen dedim çalayım dedim onu.
3: Benim taktiklerimi çalma
0: Serdar'ın,
3: lütfen.
0: Serdar'ın ilk gün liderliği şans mıydı?
1: Şanslı hocam.
4: Kesinlikle şans.
3: Taktik. Ne şansı?
4: Evet taktik de var. Çünkü sarımsakları en son attı arkadaş.
3: Evet. Şimdi ama ben soğanları unuttum. Da atma, en son at. Diri diri kalsın.
2: Onu. Gerçekten unuttum.
0: Nasıl bildin yemeğini?
2: Ya el lezzetimden şefim böyle yani bir de her hafta yapıyorum i̇şte gerçekten.
1: Ya bırak Serdar yeme bizi be.
3: Ya ben de
2: hamurun
3: ama.
2: Biraz daha sanki böyle
3: hayır,
2: kalın gibiydi.
3: Lezzet de yoktu ki.
2: Aşk olsun en lezzetli Peksimet diye puan verdi Pınar bana en lezzetlisi bu diye.
4: Bir miktar tuzağı sadece çok fazla değil ama olsa yerim yani güzel olmuş.
0: Puanınız gelsin.
4: 5.
0: Beş.
4: Evet. Ben çünkü kendi yemeğimi ilk yedik, Kemal Bey'in yemeğini yedikten sonra anladım kendi yemeğimi beğendim. Birisine vermek
3: çünkü sana, Pınar'ın yemeği de güzel değildi.
0: Sana Pınar puan verdi, Pınar'a da Nalan mı verdi?
4: Evet.
2: Evet.
0: Kemal'e kim ne verdi?
1: Yaptılar olimpiyat meşalesi gibi, yaktılar
3: bizi. Aa, ben bizi. Yine iyi verdim sana, sıfır vermedim.
1: Vallahi sen yine vicdanlımışsın.
3: Ben vicdanlıyım. Serdar'ın liderliği tamamen şans. Bu konu tartışmaya kapalıdır.
2: Liderliğim şans değil. Bugün alacağım puanlarla gerçek lideri arkadaşlarıma göstereceğim.

0: İlk önce ne yapacaktık? Ben ne yapmıştım?
1: Pürmüzle yakacağız şekilde.
0: Evet, yakmaya başlayalım. Fırın tepsisini çıkartalım. Pürmüzler çalışsın.
2: Yakma değil hocam, tütüzleme. Trakya'da yakma demezler, tütüzleriz.
0: Tütsüleme.
2: Tütsüleriz biz, tütsülemeyiz.
0: Tütsüsü mü?
2: Tütüz. Tütüzleriz biz tavuğu, tütsülemeyiz. Tütsünü öyle bir...
0: Aslında mutfak kültüründe onun dağlamaktır ismi.
2: Dağlamak, tabii biz Trakya'da dağlamak kullanmadığımızda tütüzleme diyoruz biz.
0: Tütsüleme.
2: Tütüzleme.
0: Ben de Trakya'da kaldım ve ilk defa senden duyuyorum. Uydurmuyorsun değil mi bunu?
1: Tütsüleme.
2: Hayır hocam, ne demek? Tütüzlemek denir ona be. Tütsülemek, tütsü ne o?
1: Tütsü.
2: Evde tütsü mü yakıyorsun abla hocam? Sen tavuk mu
1: tütsülüyorsun? Tüyleri tütsülüyorsun işte. Kemal anlatıp duruyor zaten. Şivesi de güzel ama bazen çok kulağa tırmalıyor.
3: Kemal bana çok sempatik geliyor. Çok eğlenceli. Yemek yapmasın, konuşsun o sadece.
0: Haydi hızlanalım biraz. Hızlanalım, temiz çalışalım. Nalan abla, sen bugün bir yemeği yapacak gibi gelmiyorsun bana ya.
3: Niçin şefim?
0: Ne bileyim, böyle ağır ağır. Aa. Kemal bitirdi senden önce. Sen son... Kemal'den önce başladın, Kemal bitirdi, sen hala yapıyorsun.
3: Üstünde kesin onun duruyordur soğanların kabukları.
4: Kabuklu mu pişiriyordur Kemal şimdi?
3: Bence kabuk koymuştur, taktik uyguluyor.
2: Size bakın, Kemal'le uğraş.
3: Taktik uygulayacak.
0: Korkmayın, tavuğa yanaştırın, yanaştırın.
2: Bendeki yok hocam, tabanca.
0: Kemal, al sana da vereyim.
2: Ver hocam bana tabancayı.
0: Kemal, görelim, göster şovunu. Nerede tepsi?
2: Burada hocam.
0: Öyle tepsi sosyal oldu. Medyada atıp tutmaya benzemiyor. Göster şovu.
2: Tavla kendini tutuşturmayı söndüremeyiz de bak.
0: Bak öyle değil, öyle değil, öyle değil. Ters çevir tavuğu. Tavuğu ters çevir. İlk önce kılları neredeyse oraya tutuyorsun. Bırak bana.
1: Ha, o kadar yakından mı yapıyorsun?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Korkmak yok. Tamam.
1: Tamam.
0: Görelim aga. Ne yapıyorsun ya?
1: Bizi yakacaksın Kemal abi.
0: Abi ne yapıyorsun? İyi misin ya?
2: Abi gaz kaçıyor.
0: Gaz kaçmaz aga, bas. Biraz anlat kendini. Sosyal medyada falan nasıl tanındın?
2: Vallahi hocam ben YÖMİ'ye gittim sosyal medyaya. Orada Timur Agar'la tanıştık.
0: YÖMİ'ye mi?
2: Tabii. Ne YÖMİ'si? Figüran olarak gittim oraya. Yardımcı oyuncu. Figüran deyince kızıyorlar.
0: He.
2: Yardımcı oyuncu olarak gittim orayı ben.
0: Yardımcı oyuncu.
2: Tabii. Figüran deyince kızıyorlar hocam. Bunu böyle pişirebilirim de ben.
4: İstiyorsan.
0: Sonra?
2: Sonra hocam Timur Agar'la kırgış ama tam Ahmet yaparken.
0: Timur Agar kim ya?
2: Timur Acar.
0: Oo.
2: Hastasıyım
0: ben. İyi oyuncudur.
2: İyidir. Çok iyi de bir adamdır. Vallahi bu hayatta ehline denk gelmeyen her şey ziyan olur. Biz de ehline denk geldik. Şansımız yaver gitti.
0: Ne yaptın orada?
2: Muhabbet sohbet ettik. Aga,
0: bu yani.
2: Bizim işimiz muhabbet zaten, biliyorsun.
0: Evet.
2: Muhabbet sohbet ederken orada güzel bir
0: Kemal,
2: ortam oluştu.
0: İnsanların seni bu kadar... Mesela ben Kemal'i buraya gelmeden önce tanıyordum. Instagram'da canlı yayınlarına giriyordum, bakıyordum mesela. Acayip güldürüyorsun beni. Burada da güldürüyorsun. Seni sen yapan özelliklerin nedir?
2: Rahat olmam, samimi olmam. No resmiyet, yes samimiyet. Bizim hayat felsefemiz bu Trakya'da.
0: Bir daha söyle.
2: No resmiyet, yes samimiyet. Bir yere girdik mi biz öyle merhaba arkadaşlar demeyiz biz. Mailecek merhabayın arkadaşlar. Hoş geldiniz, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? No resmiyet, yes samimiyet hocam. Neyse koyuz yani.
0: Biraz Trakya'da ben kaldım 4 yıl. Baba Eski, Alpullu, Lüleburgaz, Tekirdağ, Çorlu. Buraları biliyorum. Trakya insanını bir de esas senden dinlemek istiyorum.
2: Trakya insanı, ben sana Trakya'yı 3 şeyle özetleyeyim hocam.
0: He.
2: Hoşgörü, kültür, medeniyet. Bizim oralar çok rahat. İnsanların komşuluk ve şey hala çok revaçta. Yani beşeri ilişkilerimiz çok kuvvetlidir bizim. O kadar bahsettim. Buradan tüm hemşerilerime, tüm Trakyalılara sevgiler, saygılar, kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Salıyorum ceyranı da buradan size. Al bakayım.
0: Evet efendim, sizler ne yapıyorsunuz? Kolay gelsin.
3: Teşekkür ederim.
4: Soğanlarımızı bitirdik. Havucumuzu şimdi doğrayacağız şefim. Ondan sonra da tavuğu pürmüzleyeceğiz.
0: Sende hata var.

0: haberin olsun. Bir hata var.
1: Küp mü yapacaktım?
0: Yok, doğru yaptın da bir şey yapmadın. Genellikle bizim yarışmaya gelen herkes böyle yapıyor.
2: Allah Allah. Şu an merak ettim.
0: Ben söylemeyeceğim. Bence hata bakalım yok. O hatayı başka kim yapacak?
1: Bence hata yok.
0: Ya ben söyle, inanmıyorsun. Peki.
3: Sen şeften daha iyi biliyorsun zaten.
1: Şeften öğrendim zaten.
3: Bana sataşmaya benzemez, 380'e tutursun. Şefle uğraşma.
1: Sana ne sataşacağım ya? Sen boş konuşuyorsun sadece.
0: Kabuklarını soymayı düşünmüyor musun Kemal? Kabucun kabuğunu. Kabuklu kabuklu soyacak var, soyacak.
3: Boyacak.
0: Evet, çekmecede soyacak var. Evet, elindeki işte soyacak. Soy onunla. Uzunlamasına, uzunlamasına. Boydu, he. Sen ilk defa elini alıyorsun avucu ve ilk defa soyuyorsun galiba.
3: Yok hocam. Naren ablaya mukayyet olun, stüdyoyu tutuşturmasın. Bakın hocam, verdi tapa gaz gidiyor bak sol şeritten.
0: Bunları niye küçülttün? İlk önce büyük doğradın, sonra küçülttün. Niye?
4: Şey yaparken, kavururken hızlı, daha olur diye.
0: Hızlı, hızlı, hızlı, hızlı. Tavuğun üzerinde hiçbir şekilde leke kalmasın.
2: Şefim, soru hakkımı burada kullanabilir miyim? Buyurun. Sarımsakları doğruyor muyduk, bütün mü atıyorduk?
0: Doğruyoruz efendim.
2: Tamam, teşekkür ederim.
0: Evet. Hadi be Kemal be ya!
3: Dur be hocam, parmak gidiyordu vallahi.
0: Parmak gitmez be ya, yapıştır gitsin.
3: Geliyorum hocam, sol şeritteyim.
0: Ah Pınar, ah!
2: Ne oldu şefim? Nerede yanlış yaptım?
0: Bilmem.
2: Şefim,
0: şu an hepiniz aynı yanlışı yaptınız.
2: Şefim, nerede yanlış yaptım?
0: Kemal, nerede yanlış yapmış olabiliriz diyorlar.
2: Aa, soğanları yıkamadık.
0: Başka neyi yıkamadınız?
3: Marulları yıkamadık.
4: Havucu yıkamadık.
0: Neyleri?
3: Havucu yıkamadık.
1: Ama havucun kabuklarını soydum ben.
0: Soydu. Havucu eline aldın. Çamurlu çamurlu soydun. Ondan sonra da kabuğunu attın. Elinle çamurlu çamurlu havuç doğradın. Olur mu canım?
1: Havuçlarımız temiz gibi geldi de o yüzden yıkanmış gibiydi.
0: Ha ben de yedim. Ben de yedim.
1: Yok yok. Yıkıyorum hemen.
0: Son 30 dakika.
2: 30 dakika.
0: Oğlum yıkasene. Hala yıkamıyorsun, hala atıyorsun ya.
3: Hocam yıkayım yıkama.
0: Nereye götürüyorsun onu?
3: Kafamı kaldı. Bağırınca hocam bende konsantrasyon gidiyor be ya.
0: Haydi Kemal'im.
3: Vallahi biz avucu soyduk, yıkamayacaktık neredeyse ama şef de atmaca gibi vallahi her şeyi de görüyor. Yukarıdan bakınca her tarafa hakim yani adam. Ya adamı boşuna şef yaparlar mı? Seni beni ne yapmıyorlar?
0: Oğlum hadi hadi, alo.
4: Tamam şefim.
0: Tavuklar pişirdin orada ya, üstünü al dedim sadece.
2: Yani ben pürmüzü gayet güzel kullandım ama Serdar Bey pürmüzü kullanmayıp tavuğu komple yaktı diye düşünüyorum.
4: Ben pürmüzü ilk defa kullanıyorum ama gayet de iyi kullandım. Hatta şef yeter artık, tavuk pişti dedi.
0: Kerevizler nerede?
3: Burada hocam.
0: Hızlı bir şekilde, hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı. Senin kerevizler nerede?
2: İçinde.
0: İçinde. At at at at içerisinde kırmızı tozu, bütün baharatlarını. Tavuğu yerleştir.
2: Ben
0: hızlı.
2: Yerleştiriyorum, azıcık tuzak.
0: Bu yemekler yetişmeyecek, haberiniz olsun. Millet yemeği bitirdi.
3: Bunu burada mı atıyorduk?
0: Altı açılmamış da. İçerisine malzeme koymadan tencerenin altını açma.
4: Tamam şef.
0: Hızlı. Hızlı. Haydi. Hızlanalım. Haydi Kemal.
3: Geliyorum hocam.
0: Serdar, artık sebzeleri at.
4: Tamam şefim.
0: E tamam da bunları ben anlattıktan sonra size ne gerek var canım? 10.000 lirayı ben almayacağım.
4: Haklısınız. Hemen
0: evet,
4: yapıyorum.
0: Hızlı, tavukları sarmaya başlayın. Daha humus yapacaksınız. Ben o tavukları güzelce sarmıştım.
2: Sardım şefim ama.
0: Sardın mı?
2: Evet.
0: Evet. Yerleştir içerisine. Çok güzel.
2: Hemen suyumu alıyorum.
0: Bir hata var. Ben bir şeyi kavurmuştum.
2: Neyi kavurdunuz şefim?